İT hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Kırklareli ve Çekircağ'ın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batısı yer yer çok bulutlu. Zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetim başlattığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, İsrail yetkililer tarafından dolaşıma sokulan iddiaların sistematik bir propaganda faaliyeti olduğunu belirterek bu çabaların Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını ve işgal politikalarını gizlemeye yetmeyeceğini bildirdi. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarında da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'la Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak. Kahvenin libresi Brezilya ve Vietnam'daki hava olaylarından kaynaklanan arz endişeleri ve küresel kahve stoklarının azalacağına dair endişelerle 3,57 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesini gördü. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen grubu yönetimi, şirket tarihinin en kritik operasyonel ve yapısal sınavlarından birini verirken, uzmanlar krizin ülke genelinde büyük bir istihdam kırılmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ve son olarak spor. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından ilan edilen Dünya Voleybol Günü dünya genelinde kutlanıyor. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağı bugün İspanya'da başlıyor. Başkent Madrid'in 7-12 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı klasik ve makaralı yay kategorilerinde 16 sporcu temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 18-22 derece, Atina az bulutlu 24-35, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24, Helsinki sağanak yağışlı 6-14, Kopenhag parçalı bulutlu 12-18, Londra parçalı bulutlu 18-31, Madrid az bulutlu ve açık 23-42, Paris parçalı bulutlu 20-34, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Roma parçalı bulutlu 22-30, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Tiran az bulutlu 20-32, Varşova sağanak yağışlı 12-23, Zürih az bulutlu 17-32 derece, Amman açık 20-31, Nursultan gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29, Bağdat az bulutlu ve açık 28-44, Duşanbe az bulutlu ve açık 22-38, Kabil az bulutlu 19-33, Kerkük az bulutlu ve açık 29-42, Kuveyt az bulutlu ve açık 33-45, Medine az bulutlu ve açık 31-41, Mekke az bulutlu ve açık 30-45, Riyad az bulutlu ve açık 32-43, Şam az bulutlu ve açık 18-37, Taşkent az bulutlu ve açık 18-38, Tiflis parçalı bulutlu 18-28, Tokyo az bulutlu 22-29 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 17-35, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 5-12, Montreal az bulutlu 20-28, New York az bulutlu 20-25 derece, Çadırlığa gök gürültülü sağanak yağışlı 17-30, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30, Kırcaali parçalı bulutlu 18-30, Münih parçalı bulutlu 17-29, Köln parçalı bulutlu 18-28, Podgorica az bulutlu 20-33.

Selanik az bulutlu 21-32, Şumlu sağanak yağışlı 17-29, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 18-30, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31, Zenitsa parçalı bulutlu 16-28, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 22-32, Girne parçalı bulutlu 24-29, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Merhaba sayın dinleyiciler. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Manas destanını sizlerle paylaşacağız. Kırgızların milli destanı Manas, 9. yüzyıldan bugünlere gelmiş devasa bir sözlü halk edebiyatı şaheseridir. Yaklaşık 500 bin mısradan oluşan bu manzum eser, dilinin canlılığı ve akıcılığıyla dikkat çeker. Kırgızistan'ın en önemli kültür hazinesi olan Manas destanı, 1000 yılı aşkın bir süredir ağızdan ağza ve nesilden nesle aktarılarak bugünlere ulaşmış uzun bir manzum eserdir. Yaklaşık 500 000 mısradan oluşan bu sözlü destan, Homeros'un ünlü İlyada ve Odessa destanlarından 20 kat daha uzundur. Kırgızların kahramanlık hikayeleriyle dolu yaşam serüvenini anlatan Manas destanı, her dönemde ortaya çıkan ve Manasçı olarak adlandırılan destan anlatıcıları sayesinde hiç unutulmamıştır. Kırgızlar için bu destan hem kutsal tarihlerinin tanığı hem de ulusal kültürlerinin önemli bir sembolüdür. Manas destanı 3 bölümden oluşur. 1. bölümde Manas'ın, 2. bölümde Manas'ın oğlu Semetek'in, 3. bölümde ise Semetek'in oğlu Seytek'in hayatı ve başarıları anlatılır. Çünkü efsaneye göre Manas öldüğünde yerine oğlu Semetek geçmiş, o ölünce de halkı koruma görevini oğlu Seytek üstlenmiştir. Kırgızların tarihini ışık tutan bu destanda Çinlilere, Kara Hitaylara ve Kamluklulara karşı verilen özgürlük savaşları, çeşitli kavim ve boyların Orta Asya'ya göçleri, birbirleriyle karışıp kaynamaları, İslamiyet'in kabulü ve yayılması, Kırgızlar arasındaki çekişmeler, gurur ve vatan aşkı anlatılır. Hikayeler hem bağımsız hem de birbirinin devamı olarak bir bütün oluşturur. Tarihi olayların akışı da sıralı şekilde verilir. Destana adını veren Manas, ölümlülere hiç benzemeyen çok özel biridir. Doğar doğmaz bir kahraman olacağı anlaşılmış, daha beşikteyken konuşmaya başlamış, 10 yaşına gelince tam bir kahraman olarak ünlenmiştir. Daha sonra Manas, Kanike ile evlenir ve Semetek adında bir oğlu olur. Efsaneye göre 2 defa öldürülmesine rağmen tekrar dirilir. Ama 3. ölümü geri dönüş olmayan sahici bir ölümdür. Destanda Manas'ın giyimi kuşamı, silahları, at koşumları bütün inceliğiyle anlatılır. Zırhını ve kisvetini ne ok ne mızrak delebilir ne de kılıç kesebilir. Manas'ın efsane atı Akkula da güzelliği, dayanıklılığı ve hızlılığıyla bir savaşçıdan farksızdır. Destanda masal, mitoloji ve gerçek unsurlar iç içe geçmiş durumdadır. Örneğin Müslümanlığın yayılmaya başladığı dönemde Arap ve İran kültüründen özellikler ortaya çıkar. Hızır gibi evliyaların yardımıyla düşmanlar mağlup edilir. Manas destanının bütününü eksiksiz ezbere bilen ve sanki o anları yaşıyormuşçasına anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı denir. Issık göl kıyısındaki Ak Olon köyünde doğmuş olan Sayak Bay Karaleyev, 20. yüzyılın en büyük Manasçısı sayılır. 500 somluk Kırgız paralarında onun resmi bulunmaktadır. Ünlü yazar Cengiz Aytmatov onu 20. yüzyılın Homeros'u olarak nitelemiştir. Bugün yaşayan en büyük Manasçı ise Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinin Aksu şehrinde hayatını sürdüren Yusuf Mamay'dır. Annesi onu 61 yaşındayken dünyaya getirmiş, yaşayan Homeros olarak nitelenen 90'lı yaşlardaki Mamay çok yetkin bir derlemecidir. Mamay'ın ilk kez kalabalık önünde destanı seslendirmesi 7 gece sürmüştür. Rivayete göre Manas, kendisini seslendiren kişileri seçer. Seçilen Manasçılar, destanı başından sonuna kadar seslendirme yeteneğini aniden bir gecede sahip olurlar. 1995 yılında Manas destanının 1000. yılı kutlamaları düzenlenmiştir. Ayrıca bu sözlü edebiyat eserini yazılı hale getirme çalışmaları da devam etmektedir. Bu çalışmalarda da yine ünlü bir manasçı olan Sagınbay Orozbakov'un anlatısının esas alındığı belirtiliyor. Programımızın bu bölümünde Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kırgızlar, Cakıp Ağa'nın liderliğinde Tanrı Dağları, Talas Islık Göl ve Pamir yamaçlarında mutlu bir hayat sürdürüyorlardı. Başbuğları Orazlı'nın ölümünden sonra Kırgız halkının yüzü hiç gülmedi. Felaketler hep peş peşe geliyordu. Son olarak da Kalmuk Ağa'nı Alevke'nin ülkelerini istilasıyla sarsıldılar. Zalim Alevke, Kırgızistan'ı baştan sona istila edip önüne gelen her şeyi yakıp yıkıyordu. Karşı koyanları öldürüyor ya da esir alıyordu. Kara bulutların çöktüğü Kırgız ülkesinde sanki kıyamet kopmuştu. Orazlı Oymağı'nın beyi Cakıp Han da esir edilenler arasındaydı. Yine kendisi gibi Noygutların beyi Akbalta'da esir edilmişti. Esir edilen oymaklar ister istemez Alevke'nin hizmetine girmişlerdi. Altay'a, İran'a ve Kaşgar'a kaçan Kırgızlar tamamen dağılıp parçalanmışlar, sefil ve perişan olmuşlardı. Cakıp Han Akbalta'yı da yanına alarak ayaklanma hazırlıklarına girişti. Kırgız beylerinden Şigay Han'la Tekeviş Han da yanlarında yer almıştı. Birlikten kuvvet doğmuştu. Esareti içlerine sindiremeyen Kırgızlar yavaş yavaş bir araya geliyor, güç birliği oluşturuyorlardı. Kırgızların bu planından haberdar olan Alevke, güçlü bir ordu donatıp Kırgızlara bir daha bellerini doğrultamayacakları bir ders vermek istiyordu. Alevke, hazırladığı büyük orduyla Akbalta ve Cakıp Han önderliğinde toparlanmaya çalışan Kırgızlara şiddetle saldırdı, taş üstünde taş bırakmadı. Ayaklanmaya yeltenen Kırgızları daha toparlanmadan ağır bir yenilgiye uğrattı. Tekeviş Han'la Şigay Han savaş meydanını bırakıp Akbalta'yla Cakıp Han'ı kaderlerini terk ettiler. Geri çekilmekten başka bir çareleri kalmayan Orazlı ve Noygutlar ağır kayıplar vermişlerdi. Akbalta Han bir ara esir düşmesine rağmen kaçıp kurtulmayı başarabilmişti. Cakıp Han bu duruma çok üzülüyor, içten içe kendini yiyip bitiriyordu. Böyle kul köle olup esaret altında yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Ey Kırgız halkı, gelin sırtımızı dağlara verip yine saldıralım. Her gün ölmektense bir defa ölürüz daha iyi. Cakıp Han'la Akbalta 60 cengaverle yola koyuldu. Karşılarında Alevke Han'a gelen altın, gümüş ve mücevherlerle yüklü büyük bir kervan çıkmıştı. Kervanı koruyan muhafızları kısa sürede saf dışı bıraktılar. Kervanı tamamen ele geçirip bütün malları yağmaladılar. Kervanı koruyan askerlerin kumandanı canını kurtarıp soluğu Alevke Han'ın yanında aldı. Kırgızların cüreti ve mallarına el konulması Kalmuk Han'ı fena öfkelendirmişti. Hemen büyük bir ateş yaktırıp tüm ordusunu topladı. Yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyordu. Davullar, zurnalar ve atların nallarıyla kara yeri sarsarak ilerleyen Kalmuk Manço ordusu bütün gücüyle bir avuç Kırgız'a olanca gücüyle saldırdı. Gerek Akbalta gerekse Cakıp Han direnebildikleri kadar direndikten sonra teslim olmak zorunda kaldılar. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki programda Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız.
1: Orta Asya'dan Anadolu'ya destanlarımız.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Fardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Fardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleriyle Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzenini artırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz, dedi. Başkentten bu yılın ilk yarısında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %27,5 artarak 9 milyar 78 milyon doları bulurken bu tutar en yüksek Ocak-Haziran dönemi rakamı olarak kayıtlara geçti. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, büyük şirketlerle işbirliği yoluyla Türkiye'nin savunma alanındaki mevcut tedarik zinciri kullanılarak Avrupa'nın ihtiyaçlarını tedarik edebileceğini belirterek, eğer böyle bir işbirliğini modelini açabilirsek bu çok hızlı bir şekilde 15-20 milyar doları geçecek, dedi. Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak. Türk Atlantik Konseyi ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları etkinliği kapsamında NATO'nun Güney Kanadı'nda istikrar, Akdeniz'de güvenlik ve işbirliği paneli yapıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu, e-ticaret platformlarından düşük bedelli ve ticari olmayan bireysel alımlar bakımından ithalat düzenlemesinin gözden geçirilmesi için Ticaret Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Nevşehir'de aracını satmak isteyen bir kişi, ekspertiz muayenesinde otomobilin şase numarasının değiştirildiğini öğrenince şok yaşadı. Yapılan incelemede tescil belgesi, üretim yılı ve fiziki yapısı, farklı yıllara ait olduğu belirlenen otomobil, polis ekiplerince trafikten men edilerek muhafazaya alındı. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımının 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. turu J grubunda oynayacağı maçların tarihleri belli oldu. İlk turda C grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan A yıldızlı ekip, D grubunu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda'yla 2. turda karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alaca Zile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu iç kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey ve batı kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz bölgesinde Antalya kıyıları, Burdur ve Kahramanmaraş hariç, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Kütahya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Kırklareli ve Çekircağ'ın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

sellerle dolsa gönül durmaz arar seni. Cihan güzellerle dolsa gönül

seni cihan güzelliğine dolsa gönül dolmaz. Ah.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş etti. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleriyle Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeyi ile zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Çekirdağ'ın Karadeniz'e kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan, zamanla doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve daha önce görüştük ve biz 5 uçağında sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum, dedi. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Amerikan Başkanı Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım." diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Türkiye Varlık Fonu, yönetim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık puanını geçen yıla göre 4 puan artırarak %84'ü yükseltirken, 2020'den bu yana dünyadaki ulusal varlık ve emeklilik fonları arasında performansını en fazla geliştiren 3. fon oldu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, silahlı insansız hava araçları, derin vuruş, uzay teknolojileri, hava savunma ve drone tehditleriyle mücadele başta olmak üzere alanlarında yüksek olgunlukla çözümlerimiz var. NATO güçleri hali hazırda ürünlerimizi sahada başarıyla kullanıyor, dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadiful, NATO müttefiklerinin 2026 ve gelecek yıl için Ukrayna'ya toplam 140 milyar avro tutarında destek sağlamayı taahhüt etmeye hazırlandığını açıkladı. Türkiye Atlantik Konseyi ve Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları Etkinliği kapsamında Balkanlar ve Avrupa Atlantik Entegrasyonu, İstikrar, Genişleme ve Stratejik Rekabet Paneli yapıldı. İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında uyarıları dikkate almayan bir petrol tankerini vurduğu bildirildi. Romanya Savunma Bakanı Miruta, ülkesinin Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirterek işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Pirabo, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin kararın hazırlanması için kabinesine talimat verdiğini açıkladı. Ve son olarak spor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun web adresinden yapılan açıklamaya göre yeni sezon İsviçre'nin Minsk kentindeki Patrick Baum'un basketbol evinde Türkiye saatiyle 12.30'da yapılacak kura çekimiyle başlayacak. Galatasaray Teknik kura çekiminde 1. torbada, Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında 8 Temmuz Çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde bulunan Asu Arena'da oynayacak Ay Yıldızlı ekip, Polonya ile Türkiye saatiyle 6'da karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu iç kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey ve batı kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz bölgesinde Antalya kıyıları, Burdur ve Kahramanmaraş hariç, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Kütahya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Kırklareli ve Çekirdoğan Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Farkındayım.
2: Bilinçliyim.
3: Temiz tutuyorum.
2: Koruyorum.
4: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetim başlattığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, İsrail yetkililer tarafından dolaşıma sokulan iddiaların sistematik bir propaganda faaliyeti olduğunu belirterek, bu çabaların Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını ve işgal politikalarını gizlemeye yetmeyeceğini bildirdi. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarında da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'la Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak. Kahvenin libresi Brezilya ve Vietnam'daki hava olaylarından kaynaklanan arz endişeleri ve küresel kahve stoklarının azalacağına dair endişelerle 3,57 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesini gördü. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen grubu yönetimi, şirket tarihinin en kritik operasyonel ve yapısal sınavlarından birini verirken, uzmanlar krizin ülke genelinde büyük bir istihdam kırılmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ve son olarak spor. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından ilan edilen Dünya Voleybol Günü dünya genelinde kutlanıyor. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağı bugün İspanya'da başlıyor. Başkent Madrid'in 7-12 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı klasik ve makaralı yay kategorilerinde 16 sporcu temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gün saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak, tek biriz.

0: dumana boğduk.
1: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
0: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu iç kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey ve batı kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Akdeniz bölgesinde Antalya kıyıları, Burdur ve Kahramanmaraş hariç, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Kütahya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Kırklareli ve Çekirdeğan Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Emin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için yine çay diyeceğiz. Ama bu sefer tek bir bitkiden yüzlerce lezzet nasıl elde ediliyor, buna değineceğiz. Dünyada 30'dan fazla ülkede üretilen çayın farklı tatta, aromada, kokuda ve renkte tam 1500'ü aşkın çeşidi var. Çayın üretildiği yer ve toprak, rüzgar, sıcaklık, elbette ki toplama tekniği çayın özelliklerini çok etkiliyor. Camellia sinensis denilen çay bitkisinin farklı şekillerde işlenmesiyle farklı çay türleri elde ediliyor. Bu işlemler sırasında fermentasyon ya da diğer adıyla oksidasyon önemli. Oksidasyon, kıvrılan yaş çay yaprağının hücre öz suyunda bulunan kimyasal bileşiklerin oksidaz enziminin tesiriyle biyolojik olarak değişikliğe uğraması. Bu olayda çayda istenen renk, burukluk, koku ve aromanın oluşmasını sağlıyor. Soldurma ve fermente edilme durumlarına göre en genel ayrımı şu şekilde yapabiliyorlar. Beyaz çay, soldurma yapılmaz bunda. Fermente edilmemiştir. Sarı çay, yine soldurma yapılmaz. Fermente edilmemiş, sararmaya bırakılmış çaydır. Yeşil çay, soldurma yapılır, hızla kurutulur ve fermente edilmemiştir. Oğlan, soldurma yapılır, ezilmiş ve kısmi fermente edilmiştir. Siyah çaya gelince de soldurma yapılır, parçalanır, tamamen de fermente edilir. Siyah çay, en popüler çeşitleri Assam çayı. Adını Hindistan'ın Assam bölgesinden alır. Genelde deniz seviyesinde yetişir. Maltımsı bir aroması vardır. Sert bir çaydır. Parlak bir renk verir. İngiliz ve İrlandalıların özellikle de kahvaltı çayı için tercih ettiği çaydır. Nepal çayı ise Nepal'de yetişir. Aroması ve meyve yandıran tadıyla Darjeeling'e benzer. Darjeeling de Hindistan'ın Darjeeling bölgesinde yetişir. Rengi açıktır, çiçeksi bir aroması vardır. Pek çok Hint çayının aksine çok küçük yapraklı Çin çayından üretilir. Nilgiri. Nilgiri çayı genel olarak yoğun aroması ve kokusu olan bir çay olarak tanımlanır. Hindistan'ın güneyinde yetişir. Kimun çayı küçük, ince ve siyah yapraklı, tatlı aroması olan klasik bir çay cinsidir. Çin çayıdır o da. Kafein miktarı diğer siyah çay çeşitlerinden daha azdır. Ve Seylan çayı. Türkiye'de de bilinen Seylan çayının iki çeşidi vardır. Biri biraz daha gevrek ama hafif, diğeri ise tadında meyvemsi aroması olan sert Seylan çayı. Seylan çayları daha ziyade öğleden sonra 5 çayında ikram edilen ve tüketilen siyah çaylardandır. Yeşil çaylara gelince, diyet yapanların gözdesi çay bitkisinin fermentasyon uygulanmamış yapraklarıdır. Bitkinin tepesindeki tomurcuk halindeki ve altındaki 2-3 yaprak toplanır, kurutulur. Daha az işlem gördüğü için antioksidan miktarı daha fazla olan yeşil çayın tüketimi yurdumuza giderek de artmaktadır. Kafein oranı düşüktür. Metabolizmayı da hızlandırır. Sarı çaya gelince, kurutmanın daha yavaş olması nedeniyle yeşil çaydaki otsu tat kaybolur. Bu nedenle yeşil çayın tadından hoşlanmayanlar tercih eder. Tadı daha hafif ve tatlıdır. Yeşil çay gibi antioksidan özelliğe sahiptir ama kekremsi değildir. Uzun bir raf ömrü yoktur. Okside olma eğilimindedir. Birkaç ay içerisinde kullanılması gerekir. Beyaz çay. Yeşil çay ve siyah çaydan farklı olarak hiç fermentasyon işlemine uğramazlar. Toplandıktan hemen sonra soldurma ve kurutma işlemine tabi tutulurlar. Çaylar iç mekanda serilir. Sadece ortamdaki doymuş havayı uzaklaştırma suretiyle ortam sıcaklığında hava ile soldurma ve kurutma işlemi yapılır. Bu yüzden beyaz çay da son derece değerlidir. Oğlum çayına gelince, tadı siyah çaydan çok yeşil çaya benzer. Ama yeşil çaydan farklı olarak içindeki otlu tat bu çayda bulunmaz. Ve iyi bir çay için porselen demlik, demlik içindeki çayın da ısınması, altında kaynayan suyun eksilmemesi, demlenmek için gerekli 15-20 dakikalık süre ve çayın yapraklarının dibi görmesi gerekiyor. Bir sonraki programımıza kadar çayınız elinizde sıcacık ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 16-33, Bilecik 14-30, Bursa 18-32, Çanakkale 20-33, Edirne 18-33, İstanbul 21-30, Kırklareli 18-32, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 20-27, Yalova 18-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 13-29, İzmir 22-34, Manisa 21-35, Muğla 19-34, Uşak 15-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-31, Antalya 24-33, Burdur 18-31, Hatay 24-30, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-30, Ankara ve Çankırı 15-30, Eskişehir 13-30, Karaman 15-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 14-28, Konya 16-29, Nevşehir 14-27, Niğde 15-28, Sivas 10-26, Yozgat 10-25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 12-26, Düzce 15-29, Karabük 14-30, Kastamonu 11-30, Zonguldak 16-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-31, Artvin 17-24, Bayburt 10-24, Çorum 11-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-25, Ordu 19-27, Rize 21-27, Samsun 19-28, Sinop 21-30, Tokat 13-29, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 11-27, Ardahan 11-20, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-33, Erzincan 14-28, Erzurum 10-22, Hakkari 16-30, Iğdır 18-30, Kars 10-22, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-33, Şırnak 25-33, Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-37, Batman 20-38, Diyarbakır 22-36, Gaziantep 22-34, Kilis 22-35, Mardin 26-35, Şanlıurfa 26-39, Siirt 25-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzenini artırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz, dedi. Başkentten bu yılın ilk yarısında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %27,5 artarak 9 milyar 78 milyon doları bulurken bu tutar en yüksek Ocak-Haziran dönemi rakamı olarak kayıtlara geçti. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, büyük şirketlerle işbirliği yoluyla Türkiye'nin savunma alanındaki mevcut tedarik zinciri kullanılarak Avrupa'nın ihtiyaçlarını tedarik edebileceğini belirterek, eğer böyle bir işbirliğini modelini açabilirsek bu çok hızlı bir şekilde 15-20 milyar doları geçecek, dedi. Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak. Türk Atlantik Konseyi ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları etkinliği kapsamında NATO'nun Güney Kanadı'nda istikrar, Akdeniz'de güvenlik ve işbirliği paneli yapıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu, e-ticaret platformlarından düşük bedelli ve ticari olmayan bireysel alımlar bakımından ithalat düzenlemesinin gözden geçirilmesi için Ticaret Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Nevşehir'de aracını satmak isteyen bir kişi, ekspertiz muayenesinde otomobilin şase numarasının değiştirildiğini öğrenince şok yaşadı. Yapılan incelemede tescil belgesi, üretim yılı ve fiziki yapısı, farklı yıllara ait olduğu belirlenen otomobil, polis ekiplerince trafikten men edilerek muhafazaya alındı. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımının 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. turu J grubunda oynayacağı maçların tarihleri belli oldu. İlk turda C grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan A yıldızlı ekip, D grubunu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile 2. turda karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yeni köprü Hakkari yolunun 1. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Her yıl 100 binden fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmelisiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu iç kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey ve batı kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz bölgesinde Antalya kıyıları, Burdur ve Kahramanmaraş hariç, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Kütahya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Soroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Kırklareli ve Çekircağ'ın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batısı yer yer çok bulutlu. Zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilovat saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

0: biliyor muydunuz?
1: Doğum günü şarkısı nasıl bestelendi? Dünyada şimdiye kadar en çok söylenmiş, halen de söylenmekte olan şarkı hangisi diye sorulsa hemen akla gelmeyebilir. Bu şarkı herkes tarafından çok tanıdık, müziği ezbere bilinen bir şarkıdır. İyi ki doğdun veya mutlu yıllar sana şeklinde söylenen doğum günü şarkısı. Bu şarkı yaratılırken doğum günlerinde söyleneceği kimsenin aklına gelmemişti. 1893'te Amerika Birleşik Devletleri Kentucky'de öğretmen iki kız kardeşin, öğrencilerinin sabahları söylemeleri için besteledikleri bu şarkının orijinal adı da Good Morning to All, yani herkese günaydındı. Kardeşlerden şarkının müziğini yapan Mildred Hill, aynı zamanda kiliselerde org, konserlerde piyano çalıyordu. Şarkının sözlerini ise Mildred'ın 9 yaş küçük kız kardeşi Patty yazmıştı. Mildred, 1916'da 57 yaşında öldükten birkaç yıl sonra bestelediği şarkı Happy Birthday, yani Mutlu Doğum Günü adı altında söylenmeye başlanacaktı. Hill kardeşler şarkının telif haklarını 1893 yılında almışlardı. Ancak Robert Coleman isimli biri şarkının bestesini kullanarak sözlerini Happy Birthday to You olarak değiştirdi. Şarkı zaman içinde o kadar yayıldı ki besteciler bile unutuldu. Ne zaman şarkı doğum günü formatında Broadway'de bir müzikalde kullanılmaya başlandı, o güne kadar sesi çıkmayan üçüncü kardeş Jessica mahkemeye başvurdu. Bestenin gerçekten kendilerine ait olduğunu ispat etti ve şarkının tüm haklarına ailesinin sahip olmasını sağladı. Bundan böyle şarkının ticari amaçla kullanıldığı her yerde Hill ailesine telif hakkı ödenmesi gerekecekti. Bu haber tüm dünyayı şok etti. Telefonla yarım milyon insana doğum günlerinde melodiyi dinleten tanıtım ve pazarlama şirketleri bundan vazgeçtiler. Müzikaller bu parçayı ya repertuarlarından çıkarttılar ya da şarkı şeklinde değil de düz okuma veya şiir şeklinde söylettiler. Onlar telif hakkı ödememek için yollar ararken Dr. Patty Hill 78 yaşında uzun bir hastalıktan sonra ama şarkısının dünya çapında bir doğum günü adeti olduğunu gördükten sonra öldü. Günümüzde bu şarkının telif hakkı Warner Chappell Müzik Şirketi'ne geçmiştir. Ticari amaçla kullanıldığı her yerde şirkete ödeme yapma zorunluluğu vardır. Bu miktarın yılda 1 milyon dolara yakın olduğu tahmin edilmektedir. Doğum günü kutlayacakların bilgilerine sunulur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kedi gözü nedir? Genellikle trafikte kullanılan, ayrımları belirtmek için yollarda veya refüjlerde parlayan renkli işaret lambasına kedi gözü denir. Aynı zamanda araçların kırmızı renkteki işaret lambasıdır. İşaret lambası bu anlamı kedilerin gece parlayan fosforlu gözlerinden almaktadır. 1933 yılında İngiliz Percy Shaw, sisli bir gecede otomobiliyle neredeyse bir uçurumdan yuvarlanmak üzereyken, bir kedinin gözlerinin parlamasıyla yolu fark edip hayatı kurtulunca, kedi gözünden esinlenerek bir alet tasarlamaya karar verdi. Böylece hayat kurtaran kedi gözü ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra da birçok ülkenin yollarına bu kedi gözlerinden çok sayıda yerleştirilmiştir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Gülmek için 17 adeleye ihtiyaç varken, surat asmak için 43 adeleye ihtiyaç olduğunu? 1925 yılında yerleştiği Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşlık alarak Westinghouse Elektrik Şirketi'nde araştırmacı mühendis olarak çalışan Macar doğumlu Dr. Maria Telkes'in evlerde kullanılabilen güneş enerjisiyle ısıtma sistemini icat ettiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardahan hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 33, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 29, İresun 27, Gümüşhane 25, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 27 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusuyla, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısıyla, gece saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'nın ev sahipliğinde başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde dün başlayan ve bugün de devam edecek olan NATO zirvesi, ittifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla 100'e yakın bakanı bir araya getiriyor. Zirvenin ilk gününde Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip Savunma Sanayi Forumu düzenlendi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, forum kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, ittifakın güvenliğinin güçlü ve sürdürülebilir bir savunma sanayine bağlı olduğunu söyledi. Son dönemde artan küresel güvenlik tehditlerine dikkat çeken Rutte, NATO ülkelerinin savunma üretim kapasitelerini artırmasının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini, savunma sanayindeki yatırımların hem caydırıcılığı artıracağını hem de ittifakın krizlere daha hızlı yanıt vermesini sağlayacağını belirtti. Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişimini de değerlendiren Rutte, Türkiye'nin üretim kapasitesi ve teknolojik kabiliyetlerinin ittifak açısından önemli bir değer taşıdığını vurguladı. Rutte, Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı üzerinden yürüttüğü modeli son derece ilgi çekici olarak nitelendirdi ve müttefiklerin bu modeli kendi ülkelerinde uygulamak için incelediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu çok sayıda liderle bir araya geldi. Erdoğan'la Trump, resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunduğu soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35, Kaan savaş uçaklarının motorlarının teslimatı ile ilgili olarak, F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil. Daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık. F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum dedi. Başkan Trump da Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu belirten Trump, Türkiye ile çok iyi ilişkileriniz var. Türkiye çok uzun zamandan beri çok sadık bir müttefik oldu. F-35'ler bildiğiniz gibi en iyi uçaklar ve bu konuyu konuşacağız ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KATSA konusunda da yaptırımları kaldırabileceklerini söyledi. Açıklamaların ardından Erdoğan'la Trump baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan zirve için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. Erdoğan ve eşi tarafından karşılanan liderler daha sonra külliye önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla inşası devam eden Ayyıldız Müşterek Karargahı'nda NATO Savunma Bakanlarına resepsiyon verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan, NATO zirvesi kapsamında düzenlenen İstanbul İşbirliği girişimi Dışişleri Bakanları toplantısıyla NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına iştirak etti. NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas da katıldı. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 80 yaşında vefat eden Göktay'ın naaşı Üsküdar Şakir'in camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye saldırılarına yanıt niteliğinde olduğu belirtildi. İran'ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlal niteliğindeydi denildi. Öte yandan İran Devlet Televizyonu'nun haberinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentlerinde 6 patlama sesi duyulduğu aktarıldı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 tur maçında İsviçre, Kolombiya'yı penaltı vuruşları sonucunda 4-3 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Böylece İsviçre, çeyrek finalde Arjantin'in rakibi oldu. haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı Ümrani aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl, Bozüyük, Bilecik, Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün, gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 8 Temmuz Çarşamba, saatlerimiz 8.24'ü gösteriyor. Saatler onu gösterindek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Ayrıca bu saat diliminde İstanbul'da ve Ankara'da dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu aktaracağız. Her programımızda olduğu gibi 9 haberlerinden sonraki ikinci bölümümüzde tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız. Sizlere mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Fatma Ural eşlik edeceğiz. Eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz. Programımıza Milliyet Gazetesi'nden haberlerle başlayalım. Yaptırımları kaldıracağız sözleri var. Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Türkiye'yi övdü, müjdeyi verdi. Üst başlığıyla yer buluyor haber.

Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'ye KAVS'a yaptırımlarının, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımları ile yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KAVS'a'nın kaldırılacağını duyurdu. F-35'lerin satışı için herkes neden bunu yapmayalım ki diyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz 5 uçağında sözünü aldık dedi. Alt başlık böyleydi. Biraz daha detayı aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün Beştepe'deki baş başa görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. KAATS'a yaptırımlarının kaldırılacağı müjdesini veren Trump, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz dedi. Türkiye'ye F-35 satışı için iyi bir ilişkimiz var. Türkiye diğer ortaklarımızdan daha vefakar davrandı. Bu yüzden kesinlikle dikkate alınması gereken bir konu diye konuştu. F-35'te 5 uçağında sözünü aldık. Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var diyen Erdoğan da liderler zirvesinde bu sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Trump her zaman sözünün arkasındadır ifadesini kullandı. Kaan'ın motorları noktasında liderler zirvesinde Trump'la tekrar görüşeceğini belirten Erdoğan, inanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir dedi. Kongre'ye değil, Trump'a bağlı alt başlık Amerika Birleşik Devletleri 2019'da Türkiye'ye KAATS'a yaptırımlarını uygulamaya başladı. KAATS'a ve F-35 için iki ayrı mevzuat söz konusu. F-35'ler için Kongre'nin mevzuatı geçerli. KAATS'ın kaldırılması F-35 programına dönülmesini sağlamıyor ama başka kısıtlamaları kaldırıyor. Bunun için öncelikle iki ülke Dışişleri Bakanı'nın ortak imzalı bir metin ortaya çıkarması gerekiyor. Mevzuat değişikliğine gerek yok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın KAATS'ın uygulanmasına gerek olmadığını bildirmesi yeterli deniyor haberde sevgili dinleyenler. Trump'a çifte karşılama, Trump zirve için yenilenen Ankara Havalimanı'nda Erdoğan tarafından karşılandı. İki lider devlet konuk evine geçene kadar çift elle tokalaştıkları, birbirlerinin omzuna dokunup kol kola girdikleri pek çok samimi ana imza attı. Trump tören mangasını Türkçe selamladı. Beştepe'deki karşılamada da en üst düzey protokol uygulandı. Türk yıldızları da gösteri uçuşu yaptı. Hoş geldin dostum sözleri var. Altı başlıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşılarken iki liderin samimi diyalogları dikkat çekti. Beden dili ve iletişim uzmanları iki liderin hareketlerinin sıcak, güven veren bir iletişime işaret ettiğini belirtti. Erdoğan'ın Trump'ın iki omzuna dokunmasını ise hoş geldin dostum mesajı veren samimi bir karşılama jesti olarak değerlendirdi. Sahne Ankara'nın deniyor başlıkta. Eş zamanlı 3 resepsiyon alt başlığıyla veriliyor haber. 36. NATO zirvesi kapsamında Ankara dün akşam diplomasi ve güvenlik mimarisini simgeleyen 3 ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen resepsiyonlarla tarihi bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Başkentin kuzeybatısındaki TUSAŞ Kahraman Kazan tesisleri, şehir merkezindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve şehrin doğu arkasında konuşlu Ayıldız Karargahı'nda gerçekleştirilen program Türkiye'nin diplomatik, askeri ve savunma sanayi kapasitesini aynı anda dünyanın gündemine taşıdı. Dünün üçüncü ve en önemli programı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen resepsiyon ve resmi akşam yemeği oldu. Erdoğan çifti, NATO zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini külliyenin girişinde tek tek karşıladı. Mühendislerin itirazına rağmen Trump'ın isteğiyle uçağa kırmızı, lacivert ve altın rengi giydirme yapıldığı deniyor. Haberde 800 milyon dolarlık uçak başlığı altında paylaşılıyor haber. Trump'a Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağı ilk kez başka bir ülkeye indi. Turkuaz Halı'daki sohbette Trump'ın bu uçağın ilk uçuşu şu an yepyeni dediği, Erdoğan'ın da evet, evet biliyorum, duydum, Katar'dan geldi yanıtını verdiği kaydedildi. Bunun üzerine Trump'ın 800 milyon dolar dediği görüldü. Savunmanın nabzı Ankara'da attı. Aydın Hasan ve Asena Yatağan'ın kalemiyle 10. sayfada veriliyor haber sevgili dinleyenler.
Zirve sürerken Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğunu açıkladı. Evet, Milliyet gazetesinden haberleri paylaşmış olduk sizlerle. İstanbul'a gidelim bakalım trafikte durum nasıl şu dakikalarda. İstanbul'da köprülerde yoğunluk gözleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de trafik açık görünüyor. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı sevgili dinleyenlerimiz. D100 Karayolu'nda Adliye'den Bostancı'ya kadar yarım saatte gidiliyor. Tem'de Çakmak Köprüsü'nden Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar, yine Tem'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar, D100 Karayolu'nda Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar yoğunluk var. Tem'de Ümraniye Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar, E5'te Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yoğunluk var. Bu güzergahlarda yolculuk süreleri yaklaşık 25 dakika. Tem'de Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar yaklaşık 20 dakikada gidiliyor. Aynı şekilde Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar 20 dakika yolculuk süresi. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçük Yalı'dan Suadiye'ye kadar 15 dakikada gidiliyor. E5'te Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar, Tem'de Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeleri'ne kadar, yine Tem'de Ataşehir Kavşağı'ndan İmez Köprülü Kavşağı'na kadar, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'dan Bayrampaşa'ya kadar yoğunluk var. Yaklaşık 10 dakika yolculuk süreleri bu güzergahlarda. Diğer yollarda ortalama süreler 10 dakikanın altında görünüyor İstanbul'da. Sizlere kolaylıklar diliyoruz trafikte. Bir şarkı dinleyelim, ardından gazetelerden başlıklarla basılı gündem programımız devam edecek.

havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sırada sabah gazetesinden haberler var. Bugün manşette Türkiye istediğini aldı başlığı var. Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan'la Trump arasındaki dostluk damga vurdu üst başlığıyla paylaşılıyor haber. Çok önemli mesajların verildiği buluşmada Erdoğan, dostumla Ankara'da bir arada olmak bize güç kattı. F-35 konusunda 5 uçağın sözünü aldık, her zaman sözünün arkasındadır dedi. Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Trump ise Katsa uygulamasının kalkacağı müjdesini verdi. Yaptırımları iptal edeceğiz. Ben dostuma yaptırım uygulamak istemiyorum dedi. Alt başlıklar böyle, detayı aktaralım. Başkan Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump baş başa görüşme öncesinde basın toplantısı yaptı, önemli mesajlar verdi. İki ülke ilişkilerini değerlendiren Erdoğan şunları söyledi. F-35 konusunda 5 uçağın sözünü aldık. Trump'ın bize sözü var. Kaan motorları ile ilgili değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir. İki önemli ülke olarak liderler zirvesinde de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız diyor NATO konusunda. İran-Amerika savaşı ile ilgili olarak da dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız diyor. Gazze konusunda değerli dostumla bu bölgedeki barışı sağlamak için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz diyor Erdoğan. Sabah muhabiri Betül Usta'nın sorusu üzerine Katsa uygulamasının kalkacağını açıklayan Trump, yaptırımları kaldıracağız, zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz diyor. Türkiye ile ilişkiler konusunda da Erdoğan harika bir lider, tüm dünyada saygı gören bir lider. Çok iyi bir kimyamız var diyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı'nın liderliği altında askeri olarak çok güçlü bir ülke oldu. Dikkate alınması gereken bir ülke diyor ve şöyle devam ediyor. NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. Türkiye'de düzenlenmesi ve dostum Erdoğan olmasaydı muhtemelen zirveye katılmazdım diyor açıklamasında. Samimi karşılama, sıcak sohbet, alt başlık. Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladığı anları dünya canlı yayınlarla yakından takip etti. İki liderin jestleri, beden dilleri ve samimiyeti, aralarındaki sıkı dostluğu gösteren mesajlar verdi. Külliyedeki A artı tipi karşılama töreninde 16 Türk devletini temsil eden saygı takımı ve tarihi Osmanlı Birliği ilgiyle izlendi. Trump, askerler hakkında Erdoğan'dan bilgi aldı. Bu sırada Türk yıldızları da alan üzerinden geçiş yaptı. NATO zirvesine katılan liderlerle eşlerini resepsiyonda ağırlayan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Trump'ı Ankara'ya getiren Erdoğan'ın lider diplomasisi diyor yazısında Nebi İmiş. 9. sayfada detayları. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde yeni dönem başlıyor diyor Okan Müderrisoğlu yazısında. 11. sayfada veriliyor Müderrisoğlu'nun da yazısı. 15 Temmuz direnişinin kalesi Gölbaşı, bir diğer haberin başlığı FETÖ'cü katiller Ankara'da vatan evlatlarına alçakça havadan saldırdı. Gölbaşı özel harekatta verilen 44 şehidi unutmadık. 15 Temmuz ihanet gecesi silahlar eridi, binalar yıkıldı ama Gölbaşı özel harekat vatan hainlerine diz çökmedi. Cennet Yiğit 10 aylık polisti, bir ay sonra nişanlanacaktı. Demet Sezen çocuğunu meslektaşı eşine emanet ederek yola çıktı. Zeynep Sağar, beni Cebeci polis şehitliğine defnedin demişti. Vasiyeti yerine getirildi. Halit Turan'ın haberi 8. sayfada veriliyor. Detaylarıyla sabah gazetesinde. Rüşvet dekontlarını görmezden geldi başlığı var. Bugün sabah gazetesinde Asr'ın yolsuzluk davasında ifade veren Fatih Keleş, 111 milyarlık vurgun belgelerine kaçamak cevap verdi. Kafa koparan Fatih lakaplı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Başkanı Fatih Keleş, kaçak hafriyat sahasındaki yolsuzluk belgelerini görmezden geldi. Keleş, 1.2 milyon dolarlık rüşvet itirafı, özel uçaktaki fuhuş ve uyuşturucu partileri hakkında beyanda bulunmadı.
arkadaşı öldürdü, altınlarını çaldı. Kartal'da bir gecekonduda cansız bedeni bulunan Gülay Polat'ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Cinayetin iş arkadaşı tarafından boğularak işlendiği ve altınlarının çalındığı belirlendi. Yavuz Donat'ın bugün vitrin yazısında Atatürk tarihi zirveyi görseydi şeklinde başlık var. Ankara gurur verici zirveye ev sahipliği yapıyor. Trump ve birçok dünya lideri Türkiye'nin savunma sanayini takdir ediyor. Dosta güven, düşmana korku. Atatürk ve şehitlerimiz bugünleri görseydi minnetle anıyoruz diyor yazısında değerlendirmeleri 13. sayfada vitrin köşesinde Yavuz Donat'ın sevgili dinleyenler. Logonun üzerinden paylaşalım. Haberler Sabah gazetesinden üniversite yolunda yerel lise farkı 10 Temmuz'da açıklanacak LGS sonuçları kadar kader anı gibi görülse de veriler tersini söylüyor. 2025 YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen devlet lisesi öğrencilerinin büyük bölümü adrese dayalı liselerden mezun oldu. Dirilişin adı Arjantin. Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta unutulmayacak bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın sonlarında küllerinden doğan tangocular Mısır'ı 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nda çeyrek final biletini aldı. Messi 9 asistle turnuva tarihine geçti. Mısır'ın yıldızı Salah büyük şok yaşadı. Yarışa giderken İtalya'da soyuldu. Avrupa Rally Şampiyonu Türk kadın pilot Nazan Zorlu İtalya'da inanılmaz bir olay yaşadı. Torino'da aracının camı kırıldı ve tüm yarış ekipmanları çalındı deniyor haberde. Evet, böylelikle Sabah gazetesini noktalamış olduk sevgili dinleyenlerimiz. Ankaralı dinleyicilerimiz için trafiğe göz atalım. Şu dakikalarda Konya yolu şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı. Eskişehir ve Samsun yollarında da şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı görünüyor trafik. Evet, kapalı olan yollar var. Ankara'da malumunuz NATO zirvesi düzenleniyor. Bugün ikinci günü. JF Kennedy Caddesi Çankaya girişinden Atatürk Bulvarı çıkışına kadar, Arjantin Caddesi, İhram Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi üst girişinden Tunus katılımına kadar, İhram Caddesi'nde Arjantin katılımından Turan Emeksiz'e kadar, İhram Caddesi'nde Turan Emeksiz'den Çankaya'ya çıkışına kadar yol kapalı sevgili dinleyenler. Eskişehir yolunda Hacettepe Köprüsü'nden Cepa'ya kadar 20 dakikada gidiliyor. Ankara'da Necati Bey Caddesi, Necati Bey Köprüsü'nden Maltepe Sapağı'na kadar yaklaşık 15 dakika yolculuk süresi. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Hamam önünden NATO yolu girişine, İstanbul yolu Ayaş Kavşağı'ndan Şaşmaz Kavşağı'na kadar, Turgut Özal Bulvarı'nda Etlik Sapağı'ndan Ankamol'e kadar yoğunluk var. 15 dakika yolculuk süreleri bu güzergahlarda. Konya yolunda Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar da 15 dakikada gidiliyor. 2452. Cadde 1859. Cadde Beytepe yolu Mitköy Kavşağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar, 1859. Cadde Beytepe yolu 2452. Cadde Migros Kavşağı'ndan Ümitköy Kavşağı'na kadar, Hoşdere Caddesi Simon Bolivar Caddesi Kahire Caddesi Elçi Sokak'tan Doğukent Caddesi çıkışına kadar 15 dakika yolculuk süreleri. Ankara'da Dikmen Caddesi'nde Konya yolu girişinden polis evine kadar yaklaşık 20 dakikada gidiliyor. Sizlere trafikte iyi seyirler diliyoruz. Fotomaç gazetesinden spor haberleri paylaşalım. Bruno Fernandes aslana şeklinde veriliyor haber. Galatasaray dünyaca ünlü orta saha için harekete geçiyor. Her yıl bir çilek transferiyle dünyayı sallayan aslan geleneğini sürdürmek istiyor. Hedefteki isim Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Bruno Fernandes. Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası Galatasaray yönetimi 31 yaşındaki 10 numara için harekete geçme kararı verdi. Fernandes'in Man U'yla bir senelik sözleşmesi kaldı.
Watkins Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe 30 yaşındaki İngiliz forvetle anlaştı. Aston Villa ile el sıkışmak üzere. Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası forvet takviyesi için hızlı davranma kararı veren sarı lacivertliler, Aston Villa'nın gol makinesi Oli Watkins ile anlaştı. 30 yaşındaki İngiliz yıldızın yıllık 9 milyon avroya evet dediği belirtildi. Sarı lacivertli yönetimin Premier Lig ekibine 25 milyon avro teklif ettiği ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Beşiktaş'ta olmak çok güzel sözleri var. Bir haberin başlığında Beşiktaş'ın transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kara Kartal dün İstanbul'a iki kaleci birden getirdi, şovuna devam etti. Siyah beyazlı yönetim Bundesliga devi Bayern Münih'in 29 yaşındaki Alman kalecisi Alexander Nübel ve Başakşehir'in 23 yaşındaki eldiveni Doğan Alemdar'ı renklerine bağladı. İki kaleci dün akşam saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. 5+5 milyon avroya transfer edilen Nübel 4 yıllık imza atacak. 1.93 boyundaki yıldız havalimanında yaptığı ilk açıklamada "Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Stadımızla alakalı güzel şeyler duydum." dedi. Yine yıldızları getireceği sözleri var. Bir haber başlığında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi, Osimhen, Mertens, Uğurcan, Sanchez, Torreira, Sané. Bu oyuncuları biz aldık. Yine bize yakışan isimleri getireceğiz dedi açıklamasında. Arokodare hamlesi şeklinde veriliyor bir diğer haber. Trabzonspor Championship ekibi Wolverhampton'da forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı santrafor için kiralama teklifi sundu. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Onuachu'ya çok gol attıracağım sözleri yer buluyor bir haberin başlığında. Dün Trabzon'a gelen Aral Şimşir, "Trabzonspor benimle 5 yıldır ilgileniyor. Teklifi hemen kabul ettim. Onur Ağaççı'ya gol attırmak için çok çalışacağım." dedi. Aral taraftara üçlü çektirdi ve havalimanından ayrıldı. Ahmetcan Kaplan sırada bilgisi de veriliyor haberde sevgili dinleyenler. Henrik Beşiktaş'a, siyah beyazlar Inter'in 24 yaşındaki sağ kanadı Luis Henrik için resmen harekete geçti. Kartal'ın Brezilyalı yıldıza teklifini ilettiği, görüşmelerin devam ettiği bir Leonor Trossard, Apron'da, Sar Özcan'da, Salih Özcan kampa gelecek başlıkları da var. Detayları ikinci sayfada veriliyor haberlerin Fotomaç gazetesinde sevgili dinleyenler. Süper Lig'de derbi haftaları, dünya derbisi 9. haftada Göztepe'ye yeni saha açık, Arjantin'den tarihi zafer 3-2 başlıkları da var. Detayları iç sayfalarda yer buluyor Fotomaç gazetesinde. Evet, bu haberle birlikte Fotomaç gazetesiyle basında gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla, gündemde yer bulan haberlerle basında gündem devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 33, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 27 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Bölgelerin denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güney batıdan 3 ila 5, batısında güney doğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. gece 12'den sabah 6'ya kadar, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'nın ev sahipliğinde başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde dün başlayan ve bugün de devam edecek olan NATO Zirvesi, ittifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla 100'e yakın bakanı bir araya getiriyor. Zirvenin ilk gününde Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip Savunma Sanayi Forumu düzenlendi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, forum kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, ittifakın güvenliğinin güçlü ve sürdürülebilir bir savunma sanayine bağlı olduğunu söyledi. Son dönemde artan küresel güvenlik tehditlerine dikkat çeken Rutte, NATO ülkelerinin savunma üretim kapasitelerini artırmasının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini, savunma sanayindeki yatırımların hem caydırıcılığı artıracağını hem de ittifakın krizlere daha hızlı yanıt vermesini sağlayacağını belirtti. Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişimini de değerlendiren Rutte, Türkiye'nin üretim kapasitesi ve teknolojik kabiliyetlerinin ittifak açısından önemli bir değer taşıdığını vurguladı. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayi başkanlığı üzerinden yürüttüğü modeli son derece ilgi çekici olarak nitelendirdi ve müttefiklerin bu modeli kendi ülkelerinde uygulamak için incelediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu çok sayıda liderle bir araya geldi. Erdoğan'la Trump, resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35, Kaan savaş uçaklarının motorlarının teslimatı ile ilgili olarak, F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil, daha önce görüştük ve biz 5 uçağında sözünü aldık. F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum dedi. Başkan Trump da Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu belirten Trump, Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye çok uzun zamandan beri çok sadık bir müttefik oldu. F-35'ler bildiğiniz gibi en iyi uçaklar ve bu konuyu konuşacağız ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımları ile yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KATSA konusunda da yaptırımları kaldırabileceklerini söyledi. Açıklamaların ardından Erdoğan'la Trump baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan zirve için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. Erdoğan ve eşi tarafından karşılanan liderler daha sonra külliye önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla inşası devam eden Ayyıldız Müşterek Karargahı'nda NATO Savunma Bakanlarına resepsiyon verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan, NATO zirvesi kapsamında düzenlenen NATO İstanbul İşbirliği Girişimi Dışişleri Bakanları toplantısıyla NATO Ukrayna Konseyi toplantısına iştirak etti. NATO Ukrayna Konseyi toplantısına Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas da katıldı. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 80 yaşında vefat eden Göktay'ın naaşı Üsküdar Şakir'in camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye saldırılarına yanıt niteliğinde olduğu belirtildi. İran'ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlal niteliğindeydi denildi. Öte yandan İran Devlet Televizyonu'nun haberinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleri altı patlama sesi duyulduğu aktarıldı. Ve spor, 2026 Dünya Kupası son 16 tur maçında İsviçre, Kolombiya'yı penaltı vuruşları sonucunda 4-3 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Böylece İsviçre çeyrek finalde Arjantin'in rakibi oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir-İl sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımız devam ediyor. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Bu saat diliminde tarihte bugün meydana gelen önemli olayları da aktaracağız. Birazdan mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Fatma Ural eşlik ediyoruz sizlere. Güzel bir gün diliyoruz. Bugün, tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 8 Temmuz 2026, tarihte bugün 1522'de Kanuni Sultan Süleyman Rodos'a çıktı. 1829'da Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık ordusunun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı. 1833'te Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Hünkar İskelesi Antlaşması imzalandı. 1919'da Mustafa Kemal resmi görevinden ve askerlikten çekildi. 1937'de Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında Saldırmazlık Paktı, Sadabat Paktı imzalandı. 1942'de Türkiye'nin 4. Başbakanı Refik Saydam vefat etti. 1947'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Roswell, New Mexico'da bir UFO'nun düşerek parçalandığı iddia edilen ve hala tartışılan Roswell UFO vakası meydana geldi. 1960'da ABD'li U-2 pilotu Francis Gary Powers, Sovyetler Birliği toprakları üzerinde uçağa düşürüldükten sonra yargılandığı mahkemede casuslukla suçlandı. 1965'te Türkiye Öğretmenler Sendikası kuruldu. 1967'de Hacettepe Üniversitesi kuruldu. 1981'de 22 Mayıs 1979'da sol görüşlü bakkal Battal Türk Aslan'ı öldüren sağ görüşlü militan Ahmet Kerse ölüm cezasına çarptırıldı. 1982'de Düceil'de Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e başarısız bir suikast girişimi düzenlendi. 1996'da Türkiye'de Refah Partisi, Doğru Yol Partisi Koalisyon Hükümeti güveni oyu aldı. 54. hükümet olan Refah Yol dönemi başlamış oldu. 1997'de NATO, Çekya, Macaristan ve Polonya'yı 1999'da birliğe katılmaya davet etti. 1997'de İstanbul Metris cezaevinde isyan çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi. 1999'da Amerika Birleşik Devletleri Florida'da Ellen Lee Davis adlı bir mahkumun idam cezası elektrikli sandalyeyle infaz edildi. Bu Florida'da elektrikli sandalyenin son kullanılışı oldu. 2003'te Sudan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Sudan'da düştü. 117 kişi yaşamını yitirdi. 2 yaşındaki bir çocuk kurtuldu. 2006'da yazar Mustafa Necati Sepetçioğlu, 2012'de oyun yazarı ve dramaturg Güngör Dilmen vefat etti. 2018'de Çorlu tren kazası yaşandı. Kapıkule'den İstanbul Halkalı'ya doğru hareket eden yolcu treni Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki menfezde oluşan toprak kayması sonucu 5 vagonun devrilmesiyle meydana gelen tren kazasında 25 kişi yaşamını yitirdi, 317 kişi de yaralandı. 2020'de koronavirüs salgınında doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 12 milyonu geçti. 2022'de Japonya eski başbakanı ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Shinzo Abe, Nara şehrinde bir suikast sonucu öldürüldü. Ve son olarak 2023'te müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık sevgili dinleyenlerimiz. Basında Gündem programımızda akşam gazetesinden haberlerle devam ediyoruz. Müttefiğe yaptırım olmaz başlığı var bugün. Gazetenin manşetinde Kalksa Kalkıyor, F-35 Geliyor üst başlığıyla veriliyor haber. Başkan Erdoğan Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı bizzat karşıladı. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden 5 adet F-35 uçağı sözü aldıklarını açıkladı. Trump da Kalksa yaptırımlarını kaldıracaklarını söyledi. Kalksa, Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele yasası açık adıyla sevgili dinleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, herkesin bildiği gibi, yazıldığı gibi biz çok iyi dostuz Sayın Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygı duyuyorum. Eğer
eğer Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım diyor. Ve şöyle devam ediyor: Türkiye bu uçakları, yani F-35'leri satın aldı. Bakımı bizim sorumluluğumuz. Katsa için bu ambargoları kaldırıyoruz. Artık vakti geldi. Dostlarımızın müeyyideli olmasını istemiyoruz. Müeyyide uygulamıyoruz diyor. Başkan Erdoğan, F-35 konusunu daha önce de görüştük. 5 uçağın sözünü aldık. İran, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri konusunda Erdoğan, elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz diyor. Erdoğan, Gazze konusunda ise bölgede barışın sağlanması için bu liderler zirvesini çok önemsiyoruz. Kaan, uçağının motorları konusunda da inanıyorum ki Sayın Trump bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir diyor açıklamasında. Türkiye Erdoğan liderliğinde güçlendi diyor Trump. Trump her zaman sözünün arkasındadır diyor Erdoğan açıklamalarında sevgili dinleyenler. Türk modeli müttefikler için örnek, alt başlık. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayi organizasyonu ilgi çekici bir model. Bazı müttefikler bunu inceliyor dedi. F-35'ler Türkiye'nin hakkı, bir diğer başlık. ABD'li senatör Lindsey Graham bu kez Türkiye'ye F-35 satışına destek verdi. Hak ettiği uçakları alacağı bir çözüm bulacağına inanıyorum diyor. Havadan 60 saatlik izleme, Konya'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait E-7T havadan ihbar ve kontrol uçakları 60 saat boyunca kesintisiz görev yapacak. Türkiye'den 350 milyon dolarlık anlaşma, bir diğer başlık. Savunma Sanayi Forumu'nda ittifak üye ülkelerle Türkiye'nin imzaladığı anlaşmaların toplam değeri 350 milyon doları aştı bilgisi veriliyor. Haberde detayları 8. sayfada Akşam gazetesinde. Hazine Bakanı da heyette başlığı da var. Amerika Birleşik Devletleri heyetinde Ankara Büyükelçisi Barak, Dışişleri Bakanı Rubio, Hazine Bakanı Besent ve Savunma Bakanı Hegseth yer aldı. Görüşmede Erdoğan'a da Dışişleri Bakanı Fidan, Maliye Bakanı Şimşek, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın eşlik etti. Beştepe'de aile fotoğrafı, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan resepsiyonda aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan liderler onuruna külliyede verdikleri resepsiyonda misafirleri kapıda karşıladı. Liderlerin resepsiyona gelişinde mehter marşları çalındı. Trump merak ettiği marş ve Yeniçeriler hakkında bilgi aldı. Almanya Başbakanı Merz, umarım Ankara ruhunu oluşturabiliriz diyor açıklamasında. Mersin açıklamaları 14. sayfada yer buluyor bugün Akşam gazetesinde. Sudan zamma inceleme, bir başlık. Ticaret Bakanlığı depozito iade sistemini bahane edip suya zam yapan fırsatçılara denetim başlattı. Marketler sistemin devreye girmesiyle 1,5 litrelik suyun fiyatını 11,50'den 13 liraya, yarım litrelik suyun fiyatını ise 5,25 liradan 7,25 liraya yükseltti. Bakanlık, ulusal ve yerel marketlerin yanı sıra sektör temsilcilerini de uyardı. Depozito maliyetinin üzerine çıkanlara yaptırım uygulanacak deniyor açıklamada. Büyük ustaya veda, ömrünün 61 yılını tiyatro sahnesine adayan Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Zihni Göktay, Üsküdar Şakir'in camiinden son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine ve sevenlerine, ailesine ve sevenlerine başsağlığı. Evet, bu dileklerle noktaladık Akşam gazetesini. Bir şarkı arası verelim, ardından Cumhuriyet gazetesinden haberlerle radyolarınızda olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşacağız haberler. Trump'tan yeni vaatler şeklinde başlık atmış gazete bugün manşetine. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sarayda F-35 mesajı verdi, Erdoğan'a övgüler dizdi. Ankara'da başlayan NATO zirvesine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ziyareti damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısında F-35 uçağı gündeme geldi. Erdoğan geçmişte Trump'tan 5 adet F-35 savaş uçağı konusunda söz aldığını söyleyerek tutulmasını istedi. Kaan motorları konusunda olumlu mesaj verildi. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına neden olan Rusya'dan alınan S-400'ler konusundaki soruya endişem yok yanıtını veren Trump ise sıcak mesajlar verdi. Savaş uçaklarının alımında engellerden biri olarak görünen Katsa yaptırımlarını kaldıracaklarını da söyleyen Trump, bunun zamanı geldi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından havalimanında uçaktan inişinde karşılanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump için sarayda resmi tören düzenlendi. Ortak basın toplantısında ikili dostluk övüldü, bilgisi veriliyor haberde. Yurttaşa müdahale, NATO'ya kalkan bir başlık. Ankara'da NATO protestolarına sert müdahale dün de sürdü. Başkente Kurtuluş Parkı'nda toplanarak eylem yapmak isteyen gruba izin vermeyen polis ters kelepçe uygulayarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İşgüdümlü olarak Dikmen'de yapılan eyleme de müdahale edildi deniyor haberde. Teslim edemeyiz başlığı var. Kurtuluş Savaşı emperyalistlere karşı ulusal direniş ve aydınlanma devrimidir üst başlığıyla paylaşılıyor haber. Sinan Meydan'ın haberi. Bakan Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı'nı milli mücadele olarak değiştirme hamlesi ya yakın tarihi bilmemek ya da yanlış öğrenmek olarak karşımıza çıkıyor. Her iki durumda da istifa gerekli çünkü çocuklarımızı Kurtuluş Savaşı'ndan rahatsız olan birine teslim edemeyiz diyor değerlendirmesinde Sinan Meydan. İran yapılan ilk saldırıyı biliyor muydu sorusu var bir haberin başlığında. Hamas'ın İsrail'e ilk saldırısı İran tarafından biliniyor muydu? Soruyu sorduğum yetkili, önceden haberi olmuş olabilir ama destekleyici bir tavır almamıştır görüşünü dile getiriyor. Engelleme olasılığı konusuna gelirsek İran büyük bir fırsat kaçırmış olabilir diyor yazısında Orhan Bursalı. İran'dan notlar başlığıyla 7. sayfada yer buluyor Cumhuriyet gazetesinde. Gazeteci İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası gözaltısı Silivri'de izlediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Kayhan Ayhan hakkında çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararı verildi. Aynı gün gözaltına alınan gazeteci Hasar Dost da serbest bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kadar bağımlı iktidar hiç görülmedi sözleri var bir başlıkta. Partisinin grubuna Eskişehir'de toplayan CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, Ankara'daki NATO protestolarına yönelik sert müdahalelere tepki gösterdi. Özel, Erdoğan Trump protestosunun kendi sonu olacağını düşünüyor. Tarihimizde Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kadar göbekten bağlı yönetim görülmedi dedi konuşmasında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında savunma yapan yönetici Fatih Keleş, 110 milyar liralık kamu zararı oluştuğu iddia edilen maden sahasında yetkileri bulunmadığını, bunun savcılık tarafından gizlendiğini söyledi. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma yasağı nedeniyle salona götürülmedi. Mahkeme kararı yarın yazarız başlığı altında veriliyor haber. İmamoğlu duruşmaya alınmadı üst başlığıyla paylaşılmış Cumhuriyet gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Türk tiyatrosunda özgün üslubuyla yer edinen usta sanatçı Zihni Göktay gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları ustaya başlığı altında paylaşılıyor bu haberde. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir şarkı dinleyelim ardından son gazetemiz olan Hürriyet'ten başlıklarla haberlerle radyolarınızda olacağız.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızda son gazetemiz Hürriyet'ten haberler paylaşalım. Yaptırım kalkıyor, F-35'te sinyal iyi başlığı var. Trump ve Erdoğan baş başa görüşmeden önce basın karşısına çıktı. Oval Office formatında düzenlenen basın toplantısında Trump, F-35'ler, Kaan motoru ve Katsa yaptırımları konusunda önemli mesajlar verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, F-35'lerle ilgili soruya, bu bizim vereceğimiz karar, çok iyi ilişkimiz var, herkes neden bunu yapmayalım ki diyor, bunu düşüneceğiz yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, bunu daha önce ABD ile görüştük, Amerika Birleşik Devletleri ile görüştük ve 5 uçağın sözünü aldık, Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. Trump, Türkiye'ye uygulanan Katsa yaptırımlarının da kaldırılacağını söyledi. Yaptırımları iptal edeceğiz, bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem, bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum, diyor. Trump'a Türkiye'ye Kaan motoru satışı da soruldu. Trump şu yanıtı verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu uçak satın aldığınızda motorların bakımında yardımcı olmak bizim yükümlülüğümüz. Erdoğan ise bu konuda Kaan motoru ile ilgili değerli dostumla tekrar görüşeceğiz. İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir, dedi. Türkiye olmasaydı NATO'ya gelmezdim sözleri var. Alt başlıkta Trump, NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olmasaydı belki de katılmayabilirdim ancak dostumdan yani Erdoğan'dan dolayı katılmam gerektiğine inandım, diyor açıklamasında. Erdoğan'la Trump'ın Air Force One sohbeti alt başlık. Erdoğan, Trump'ı havalimanında uçağın merdivenlerinde karşıladı. İki lider Trump'ı getiren başkan uçağı Air Force One'a konuştu. Trump, uçağın Katar'ın hediyesi olduğunu ve ilk uluslararası seferini Ankara'ya yaptığını söyledi. Erdoğan, evet evet biliyorum dedi. Trump, 800 milyon dolar yepyeni diye uçağı anlatmayı sürdürdü. Trump askerleri Türkçe selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Trump için 21 pare top atışı yapıldı. Trump tören kıtasını Türkçe merhaba asker diye selamladı. Beştepe'de buluştular. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılan liderler ve eşlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan toplantılar öncesi Beştepe'de akşam yemeğinde buluşturdu. Akşam yemeği ve resepsiyona NATO'ya üye 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli konuklar arasında yer alan Ukrayna ve Güney Kore devlet başkanları, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da katıldı. Davetlileri Erdoğan çifti Beştepe'nin girişinde karşıladı. Erdoğan, Trump'la resepsiyona beraber geçti. Ardından karşılama törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz devam etti. Liderler mehter marşı eşliğinde yemeğe girdi. Sanchez tek gelebildi. İspanya Başbakanı Sanchez, İspanyol mahkemesi yargılanan eşine izin vermediği için Türkiye'ye tek geldi. Ülkeyi kimin temsil edeceği mahkemelik olan Çekya'dansa hem başbakan hem cumhurbaşkanı zirveye katıldı. Atina ve Tel Aviv panikledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına yeşil ışık yakması İsrail ve Yunanistan'da büyük rahatsızlık yarattı. Atina, Washington'daki lobisi üzerinden baskı yapmaya çalışıyor. İsrail basınında da bu karar bölgede dengeleri bizim aleyhimize değiştirir. Hava üstünlüğümüz bitiyor sesleri yükseldi. İstanbul'da bir turist başbakan, NATO zirvesi için gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, zirve öncesinde İstanbul'u gezdi. Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı ziyaret eden Magyar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı, deniyor haberle. Evet, Hürriyet gazetesiyle tamamlamış olduk, noktalamış olduk basını gündem programımızı. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Fatma Ural. Sağlıklı, umut dolu, barış dolu bir gün diliyoruz. Bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 33, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 29, İresun 27, Gümüşhane 25, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 27 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Kırklareli ve Çekirdeğan Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen tarihi NATO zirvesinde ikinci gün başladı. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün liderler toplantısında bir araya geliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara zirvesinin ikinci gününde devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren ana oturumun öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rutte, Ankara zirvesinin ilk gününü büyük bir başarı olarak nitelendirdi. Sonuç olarak çok daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir NATO'nun içinde çok daha güçlü bir Avrupa ortaya çıkıyor değerlendirmesinde bulundu. Bugünkü oturumla ilgili beklentilerini de dile getiren Genel Sekreter Rutte, bugün müttefiklerin iki konuyu açıkça teyit etmelerini bekliyorum. Birincisi, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğidir. İkincisi ise seyri sefer özgürlüğü ilkesidir. Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açık olması stratejik açıdan son derece önemlidir. Bu, 32 müttefiğin tamamı için hayati öneme sahiptir, dedi. Rutte sonuç bildirisini Rusya'ya dair yer alacak ifadeye ilişkin olarak bugün de müttefiklerin ortak şekilde Rusya'nın NATO topraklarına yönelik uzun vadeli tehdit olduğunu kabul etmelerini bekliyorum ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik son saldırılarıyla ilgili soruya ise Rutte, bence bu kesinlikle gerekliydi. Çünkü bir ateşkes yürürlükteyken İran'ın bu ateşkesi ihlal ettiğini görüyoruz. Dün gemilere yönelik saldırılarda neler yaşandığını gördük. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık vermesi son derece önemlidir yanıtını verdi. Rutte'nin açıklamalarının ardından NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları zirvenin ana gündem maddelerini ele almak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda Avrupa-Atlantik Güvenliği, Savunma İşbirliği, Savunma Harcamaları ve Ukrayna'daki gelişmelerin öne çıkan başlıklar arasında yer alması bekleniyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, küresel güvenlik ortamının giderek daha istikrarsız hale geldiğini belirterek Avrupa'nın yeniden silahlanması ve NATO ittifakının güçlendirilmesi çağrısı yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Frederiksen, Ukrayna'ya daha fazla yardım etmeli, Rusya üzerindeki baskıyı artırmalı ve bu savaşın tek haklı kazanının Ukrayna olmasını sağlamalıyız, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'a yönelik yaklaşımını da eleştiren Danimarka Başbakanı, ülkesinin bu konudaki pozisyonunun son derece net olduğunu hatırlatarak, Grönland elbette satılık değildir. Müttefiklerimiz de dahil olmak üzere herkesin Grönland halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duymasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün Ankara'da yaptığı açıklamada Grönland meselesini yeniden gündeme getirerek Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri için önemli olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olması gerektiğini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılara karşılık İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'a ait hava savunma sistemleri, komuta kontrol ağları ve kıyı radar noktalarının vurulduğu belirtildi. Açıklamada İran'ın düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiği ve seyri sefer serbestisini zayıflattı. Savunuldu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen otobüs kazasında sürücünün de aralarında bulunduğu 5'i ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Filenin Sultanları ligin 3. haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir-İl sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu iç kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey ve batı kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Akdeniz bölgesinde Antalya kıyıları, Burdur ve Kahramanmaraş hariç, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Kütahya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Soroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve

Meteo.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 30 derece, Antalya Alanya, Mersin Yenişehir ve Muğla Fethiye'de 29, Mersin Anamur'da 28, Antalya Finike ve Antalya Kaş'ta 27, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Van Tuşba Liman ve Artvin Hopa'da 26 derece, Van Gevaş Akdamar Feneri, Aydın Kuşadası, Sinop, Samsun Atakum Bölge, Muğla Bodrum, Rize, Giresun, Tekirdağ Süleymanpaşa ve İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos'ta 25, Çanakkale, Ordu Altınordu ve Balıkesir Ayvalık'ta 24, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Çanakkale Eziğine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 23 derece. Muğla Datça, İzmir Dikili, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri ve Bitlis Tatvan Liman'da 22, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Düzce Akçakoca'da 20, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 16, Kastamonu İnebolu'da 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Denizyolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: günlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif çok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Fars hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Fars hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 33, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 27 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusuyla, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısıyla, gece saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen tarihi NATO zirvesinde ikinci gün başladı. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün liderler toplantısında bir araya geliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara zirvesinin ikinci gününde devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren ana oturumun öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rutte, Ankara zirvesinin ilk gününü büyük bir başarı olarak nitelendirdi. Sonuç olarak çok daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir NATO'nun içinde çok daha güçlü bir Avrupa ortaya çıkıyor değerlendirmesinde bulundu. Bugünkü oturumla ilgili beklentilerini de dile getiren Genel Sekreter Rutte, bugün müttefiklerin iki konuyu açıkça teyit etmelerini bekliyorum. Birincisi, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğidir. İkincisi ise seyri sefer özgürlüğü ilkesidir. Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açık olması stratejik açıdan son derece önemlidir. Bu, 32 müttefiğin tamamı için hayati öneme sahiptir, dedi. Rutte, sonuç bildirisinde Rusya'ya dair yer alacak ifadeye ilişkin olarak bugün de müttefiklerin ortak şekilde Rusya'nın NATO topraklarına yönelik uzun vadeli tehdit olduğunu kabul etmelerini bekliyorum ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik son saldırılarıyla ilgili soruya ise Rutte, bence bu kesinlikle gerekliydi. Çünkü bir ateşkes yürürlükteyken İran'ın bu ateşkesi ihlal ettiğini görüyoruz. Dün gemilere yönelik saldırılarda neler yaşandığını gördük. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık vermesi son derece önemlidir yanıtını verdi. Rutte'nin açıklamalarının ardından NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları zirvenin ana gündem maddelerini ele almak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda Avrupa-Atlantik güvenliği, savunma işbirliği, savunma harcamaları ve Ukrayna'daki gelişmelerin öne çıkan başlıklar arasında yer alması bekleniyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, küresel güvenlik ortamının giderek daha istikrarsız hale geldiğini belirterek Avrupa'nın yeniden silahlanması ve NATO ittifakının güçlendirilmesi çağrısı yaptı. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Frederiksen, Ukrayna'ya daha fazla yardım etmeli, Rusya üzerindeki baskıyı artırmalı ve bu savaşın tek haklı kazanının Ukrayna olmasını sağlamalıyız, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'a yönelik yaklaşımını da eleştiren Danimarka Başbakanı, ülkesinin bu konudaki pozisyonunun son derece net olduğunu hatırlatarak, Grönland elbette satılık değildir. Müttefiklerimiz de dahil olmak üzere herkesin Grönland halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duymasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün Ankara'da yaptığı açıklamada Grönland meselesini yeniden gündeme getirerek Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri için önemli olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olması gerektiğini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılara karşılık İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'a ait hava savunma sistemleri, komuta kontrol ağları ve kıyı radar noktalarının vurulduğu belirtildi. Açıklamada İran'ın düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiği ve seyri sefer serbestisini zayıflattığı savunuldu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen otobüs kazasında sürücünün de aralarında bulunduğu 5'i ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Filenin Sultanları ligin 3. haftasındaki 2. maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu, 16 derece.

yağışlı 16, Paris parça bulutlu 19, Priştine parça bulutlu 16, Roma parça bulutlu 21, Saraybosna parça bulutlu 14, Sofya parça bulutlu 16, Tiran az bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 14, Viyana sağanak yağışlı 21 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Astana parça bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 27, Bakü parça bulutlu 22, Bişkek parça bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 22, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 28, düzeltiyorum, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parça bulutlu 17 ve Tokyo az bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 19 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parça bulutlu 5, Montreal az bulutlu 21, New York az bulutlu 22, Sydney parça bulutlu 11 ve Washington az bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece, Frankfurt parça bulutlu 18, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln parça bulutlu 18, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 22, Şumlu parça bulutlu 17, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Valkaneş parça bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimağusa parça bulutlu 22, Girne parça bulutlu 24, Lefkoşa parça bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Ardahan Çıldır'da 33 kilogram, Karaman Kazım Karabekir'de 30, Hatay Payas'ta 29, Antalya İbradı ve Konya Akören'de 28 kilogram, Artvin Yusufeli Dokumacılar Köyü ve Ağrı Cumaçay Beldesi'nde 24, Kahramanmaraş Andır'ın Yeşilova Köyü'nde 23, Mersin Mizitli Fındık Pınarı ve Erzincan Sakal Tutan Geçidi'nde 21 kilogram, Muğla Seydi Kemer Boğalar Köyü ve Erzurum Azizliye Ilıca Havzası'nda 15, Gümüşhane Kelkit Çamur Köyü, Burdur Gölhisar ve Kars Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 13, Iğdır Tuzluca'da 12 ve Ordu Ulubey'de 11 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 33, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 27 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin ev sahipliğinde başkenti Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen kritik oturumlarla devam ediyor. Zirvenin ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergi salonunda düzenlenen oturumlarda bölgesel güvenlik, NATO'nun genişleme stratejileri ve küresel savunma işbirlikleri gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve süresince katılımcı liderlerle baş başa ve heyetler arası görüşmelerine devam etmesi, akşam saatlerinde de zirvenin sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki son gelişmelere ilişkin, "İran'la mutabakat benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar. Ve eğer nükleer bir silahları olsaydı bunu kullanırlardı. Bana kalırsa bu iş bitti," dedi. ABD'li müzakerecilerle konuşacağını belirten Trump, "Onlarla uğraşmak sadece zaman kaybı. Onlar yalancılar," ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerin gölgesinde toplanan NATO zirvesinde müttefiklerin birlik ve kararlılık içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Zirve öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Starmer, küresel risklerin arttığı bu dönemde ittifakın sergileyeceği duruşun kritik önem taşıdığına işaret ederek, Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerle birlikte NATO zirvesindeyiz. Bu zirveden çıkacak kararlar üzerinde tartışmamız ve mutabakata varmamız gereken pek çok önemli konu bulunuyor. Böyle bir dönemde liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü göstermemiz son derece büyük bir önem taşıyor," ifadelerini kullandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yetkililer karşıladı. Anadolu Aile Mahkemesi İstanbul Kartal'da boşanma aşamasındaki eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı koca hakkında eşinin yaşadığı evin doğal gazını kestiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, Lübnan'la müzakerenin bir sonraki tur görüşmesinin gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici lisansı iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden yapılan açıklamada yeni bir genel lisans yayımlandığı belirtilerek böylelikle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeili söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyeceği kaydedildi. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında bu akşam Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de kahraman deniz şari, Doğu Anadolu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kıyısıyla Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu iç kesimleri, Ordu, Muş, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 9 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey ve batı kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Akdeniz bölgesinde Antalya kıyıları, Burdur ve Kahramanmaraş hariç, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Kütahya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, Akdeniz'in Toros'la denilip Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yeruya, Adana, Amasya, Çankırı, Amasya ve Ardahan, Amasya ve Ardahan, Amasya ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Yayın ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfediyar programımızda İstanbul'la Anadolu'yu birbirine bağlayan ve önemli geçiş güzergahları üzerinde yer alan, tarihi ve doğal güzellikleriyle ülke turizmine büyük katkı sağlayan Bolu ilimizi tanıtacağız. Doğal güzellikleriyle görenleri kendini hayran bırakan Bolu, Karadeniz bölgesinin batısında yer alır. Yüz ölçümü 8.458 km², deniz seviyesinden yüksekliği yani rakımı ise yaklaşık 726 metredir. Doğusunda Çankırı, kuzeydoğusunda Karabük, kuzeyinde Zonguldak ve Karadeniz, batısında Sakarya, kuzeybatısında Düzce, güneyinde Eskişehir ve Ankara illeriyle komşudur. Coğrafi konum açısından ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan ve her yıl yüz binlerce kişinin hem tatil hem de iş amacıyla uğradığı Bolu'nun 2024 yılı verilerine göre nüfusu 326.409'dur. Merkez ilçe başta olmak üzere Mudurnu, Göynük, Gerede, Seben, Mengen, Yeniçağ, Kıbrısçık ve 4 divan olmak üzere toplam 9 ilçeden oluşmaktadır. Nüfus verilerine göre en kalabalık ilçe merkez ilçe olurken nüfusu en az ilçe ise Kıbrısçık'tır. Bolu şehri köklü ve zengin bir tarihe sahiptir. Bolu ve çevresinde ilk yerleşimlerin kaynaklara göre Bebriklere ait olduğu ileri sürülmektedir. Bebrikli adı verilen bu bölgeye M.Ö. 8. yüzyıldan sonra Bitinyalılar hakim olmuş ve yöre Bitinya adıyla anılmaya başlanmıştır. Döneme ait arkeolojik bulgular incelendiğinde Bolu'nun da içinde bulunduğu Kuzeybatı Anadolu topraklarının Bitinya adıyla geçtiği görülmektedir. Roma döneminde Bitinium adıyla anılan şehir İmparator Claudius döneminde Claudiopolis adını almıştır. Bizans döneminde en parlak yıllarını yaşayan ve Arap akınlarından çok etkilenmeyen şehir, bu dönemde önemli bir psikozluk merkezi haline gelmiştir. Bizans döneminde polis adıyla anılan şehir, 11. yüzyılda Türklerin egemenliğine girerek Bolu adını almıştır. Osman Gazi döneminde Bolu'ya akınlar düzenlenmiş olsa da, şehir tamamen Orhan Gazi zamanında, 1326 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlılar döneminde Bolu'nun adıyla ilgili çeşitli rivayetler ortaya çıkmıştır. Bunlardan birine göre bölgede Bol Ulu Alim yani yüce ermiş insan yaşaması nedeniyle bölgenin zamanla Bolu adını aldığı söylenir. Yıldırım Bayezid'in vefatından sonra Bolu, şehzadeler arasındaki taht mücadelesi

çelelerinden etkilenmiş, ancak Çelebi Mehmet döneminden itibaren yeniden düzenli ve istikrarlı bir yönetime kavuşmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması ve ardından İzmir'in işgaliyle birlikte Bolu'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuş ve şehir milli mücadeleye aktif destek vermiştir. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında çeşitli sıkıntılar yaşayan Bolu, 10 Ekim 1923 yılında vilayet haline gelmiştir. Bolu'nun geçmişi sadece yazılı kaynaklarla değil, yüzyıllardır anlatıla gelen destan ve efsanelerle de zenginleşir. Bu anlatıların en ünlüsü ise Köroğlu destanında adı geçen ve Bolu ile özdeşleşen Bolu Bey'i efsanesidir sevgili dinleyicilerimiz. Bolu Bey'i efsanesi Türk halk edebiyatının en bilinen kahramanlık ve zulme karşı direniş hikayelerinden biridir. Hikayenin merkezinde Bolu Bey'i ile ona baş kaldıran halk kahramanı Köroğlu yer alır. Efsaneye göre Bolu Bey'i zalim ve adaletsiz bir yöneticidir. Bir gün seyisi olan Yusuf'tan çok değerli bir at ister. Yusuf bulabildiği en iyi tayı getirir. Ancak Bolu Bey'i atı beğenmez ve öfkeyle Yusuf'un gözlerine mil çektirir, onu kör eder. Kör edilen Yusuf, oğlu Ruşen Ali ile birlikte dağlara çekilir. Zamanla Ruşen Ali büyür, yiğit ve güçlü bir delikanlı olur. Babasının uğradığı haksızlığın acısıyla Bolu Bey'ine kin besler. Babasının kör oğlu diye anılmasıyla kendisi de zamanla Köroğlu adıyla tanınır. Köroğlu, Bolu Bey'in zulmüne karşı dağa çıkar, çevresine topladığı yiğitlerle birlikte zenginlerden alıp yoksullara veren bir halk kahramanına dönüşür. Yiğitliği, sazı ve söylediği destanlarla ünü tüm Anadolu'ya yayılır. Böylece Köroğlu, yalnızca babasının intikamını alan bir savaşçı değil, aynı zamanda adaletsizliğe baş kaldıran bir halk ozanı ve kahramanı olarak destanlaşır. Bu efsane, Bolu'nun tarihi ve kültürel hafızasında önemli bir yer tutar. Zulme karşı direnişi, adalet arayışını ve yiğitliği simgeler. Batı Karadeniz'in incisi Bolu'da ekonomik hayatın temelini tarım, hayvancılık, ormancılık ve sanayi oluşturur. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropol arasında yer alması, Bolu'nun ekonomik gelişimini önemli ölçüde etkiler. İl topraklarının yaklaşık %60'ı ormanlarla kaplıdır. Bu özelliğiyle Bolu, Türkiye'nin en zengin orman varlığına sahip illerinden biridir. Ağaçları çok verimli ve kalitelidir. Ormancılık Bolu ekonomisinde önemli bir yer tutarken, kereste, mobilya ve orman ürünlerine dayalı sanayi de gelişmiştir. Özellikle Mudurnu ve Mengen çevresinde mobilya ve orman ürünleri üretimi öne çıkar. Hayvancılık Bolu'nun bir diğer önemli geçim kaynağıdır. Özellikle kanatlı hayvancılık alanında Türkiye'nin önde gelen illerinden biridir. Tavukçuluk ve beyaz et üretimi il ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren tesisler sayesinde Bolu, ülke genelinde ilk sıralarda yer almaktadır. Arıcılık Bolu'da gelişme gösteren hayvancılık faaliyetlerinden bir diğeridir. Çam balı ve arı sütü Bolu'nun en meşhur ürünlerindendir. Alabalık, turna balığı, yayın ve sazan göllerde en çok üretilen balık türleri arasında yer alır. Bolu'nun tarım alanları oldukça geniştir. Sahip olduğu Karadeniz ve karasal iklim çeşitliliği sayesinde tarıma oldukça elverişlidir. Buğday, arpa, patates, çavdar ve pirinç başta olmak üzere nohut, mısır, fasulye yetiştiriciliğinde de büyük pay sahibidir. Özellikle patates il ekonomisi için önemli bir besindir. Bunun yanı sıra elma, armut ve üzüm üreticiliğinde de ilk sıralarda olan Bolu, Türkiye fındık üretiminde ise ilk üçe girmektedir. Bolu meyve üretiminde de dikkat çeken illerimizdendir. Maden kaynakları bakımından da zengin olan ilde linyit, demir, manganez ve mermer yatakları bulunmaktadır. Bunlar arasında özellikle linyit ve mermer çıkarımı yapılmaktadır. Mermer ocakları bölge ekonomisine katkı sağlayan önemli işletmeler arasındadır. İstanbul ve Ankara gibi metropolleri olan yakınlığı, Bolu'da sanayinin önem kazanmasını sağlayan etkenler arasındadır. Gıda, mobilya, deri, dokuma, makine ve çimento fabrikaları yoğunluktadır. Gerede'de deri sanayi ön plandayken, Mudurnu'da gıda, yem ve tavukçuluk tesisleri, Mengen'de ise ormancılık yaygındır. Orman ürünleri ve tavukçuluğa dayalı sanayi tesisleri il genelinde yaygındır.
Seben, Göynük, Kıbrısçık ve Dört Divan ilçelerinin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı iken, Yeniçağ ilçesinin ekonomisinde nakliyatçılık büyük rol oynar. Gerek tarihi, gerek doğal güzellikleri sayesinde Bolu'da turizm ekonomiye büyük ölçüde katkı sağlar. Dört mevsim turizme elverişli yapısı, doğal güzellikleri ve kış turizmi olanakları sayesinde Bolu yıl boyunca ziyaretçi ağırlamaktadır. Kayak merkezleri kış aylarında kayak ve kış sporlarıyla öne çıkarken, doğa turizmi, yaylalar ve göllerde yaz ayları da ekonomiyi canlandırmaktadır. Karadenizli İç Anadolu bölgeleri arasında yer alan Bolu, oldukça engebeli ve dağlık bir coğrafyaya sahiptir. Kıyı kesiminden iç bölgelere doğru uzanan 3 ana dağ sırası dikkat çeker. Kızıltepe, Bolu Dağları ve Köroğlu Dağları ile çevrili olan il, çok sayıda yaylaya ev sahipliği yapar. Mengen ve Bolu yaylalarının yanı sıra Gerede, Mudurnu, Kıbrısçık yaylaları meşhurdur. Büyüksu, Mengen Çayı, Mudurnu Çayı ve Gerede Çayı'nın yanı sıra Abant Gölü, Gedi Göller, Karagöl ve Sülüklü Göl de şehrin önemli gölleri arasındadır. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan ana ulaşım güzergahları Bolu'dan geçmektedir. Plaka numarası 14 olan Bolu'nun İstanbul'a uzaklığı 263 kilometre, Ankara'ya uzaklığı 190 kilometre ve İzmir'e uzaklığı ise 606 kilometredir. İstanbul'la Ankara arasında önemli bir geçiş noktasında bulunan Bolu'ya ülkemizin her yerinden kolaylıkla ulaşım sağlanır. Bu nedenle Bolu, karayolu ulaşım açısından büyük bir öneme sahiptir. Her gün binlerce araç İstanbul-Ankara hattı üzerinde Bolu'dan geçerek yolculuğunu sürdürmektedir. Bu yoğun geçiş ilin ticari ve ekonomik canlılığını da arttırır. Karayolu ulaşımının yanı sıra Bolu, çevre illerle olan bağlantıları sayesinde Batı Karadeniz'le İç Anadolu arasında adeta bir köprü görevi üstlenmektedir. Yapımına 1993 yılında başlanan ve 2007 yılında tamamlanarak hizmete giren Bolu Dağı Tüneli sayesinde ulaşım oldukça kolaylaşırken, TEM ve D100 otoyolunun Bolu'dan geçmesi de önemli bir avantajdır. Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışının etkili olduğu Bolu'ya, özel aracınızla giderken kış lastiklerinizi takmanızı, arabanıza zincir bulundurmanızı tavsiye ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Bolu'nun iklimi karasal iklim ve Karadeniz iklimi arasında geçiş gösterir. Karadeniz kıyısına yakın yerler bol yağış alır, kışlarsa ılıman geçer. İç kesimlere doğru gidildikçe yaz ve kış arasındaki sıcaklık farkı artar. Bu bölgelerde kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yüzey şekillerinin farklılığı, denize olan uzaklık ve dağlık alanların etkisiyle Bolu'da farklı iklim özellikleri görülmektedir. İlin güney kesimlerinde yağış miktarı kuzey kesimlere göre daha azdır. Kar yağışı bazı bölgelerde uzun süre yerde kalabilmektedir. Yaz aylarında güney kesimler daha sıcak ve kurak olurken, kuzey kesimler daha serin bir iklime sahiptir. Şehirde hakim rüzgar yönü kuzeybatıdır. Bolu topraklarının neredeyse yarısı ormanlarla kaplıdır. Seben, Aladağ ve Karadere ormanları ülkemizin akciğerleri sayılır. Bu ormanlarda çam, kayın, gürgen, meşe, ladin ve köknar gibi birçok ağaç türü bulunmaktadır. Bolu, temiz havası ve zengin doğal güzellikleriyle ülkemizin en çok tercih edilen turizm şehirlerinden biridir. Şehir merkezinde ve çevre illerde yer alan tarihi Bolu evleri, kentin kültürel mirasını yansıtan önemli yapılar arasında bulunmaktadır. Bolu Müzesi ise arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılan eserleriyle şehrin tarihine ışık tutar. Mudurnu ilçesindeki Yıldırım Bayezid Camii ve Göynük'te yer alan Zafer Kulesi, bölgenin öne çıkan tarihi değerleri arasındadır. Kış aylarında Kartalkaya Kayak Merkezi, yaz ve bahar mevsimlerinde ise Abant Gölü ve Yedi Göller Milli Parkı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal destinasyonlar sunmaktadır. Ayrıca Gölcük Tabiat Parkı, Seben Gölü ve Sülüklü Göl'de Bolu'da mutlaka görülmesi gereken doğal alanlar arasında yer alır. Sağlık turizmi açısından da önemli olan Bolu, şifalı sularıyla hem fiziksel hem de ruhsal olarak sağlık isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Bolu'da gezilecek, görülecek yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere birazdan geçeceğiz. Ancak şimdi Bolu Bey'ine karşı Köroğlu'nun yiğit duruşunu,
sazın ve sözün diliyle dinleyelim. Benden selam olsun Bolu Bey'ine diyerek başlayan Köroğlu koçaklaması geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Hey!

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Pek çok göle ev sahipliği yapması, yemyeşil doğası ve tertemiz havasıyla Karadeniz bölgesinin yeşil cenneti olan Bolu ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Abant Gölü, Bolu il merkezine yaklaşık 34 kilometre uzaklıkta, Abant Dağları üzerinde yer alan ve deniz seviyesinden 1325 metre yükseklikte bulunan önemli bir doğal güzelliktir. Yılın her döneminde farklı manzaralar sunan göl, huzurlu atmosferiyle Bolu'nun en çok ziyaret edilen noktaları arasındadır. Yaklaşık 125 hektarlık alanı kaplayan Abant Gölü, 1988 yılında Tabiat Parkı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Tatlı suya sahip olan göl, yeraltı sularıyla beslenmekte, taşan sularsa Dirgene Çayı'nı oluşturarak Abant Deresi üzerinden Bolu Çayı'na karışmaktadır. Oldukça berrak olan gölün en derin noktası 18 metredir. Göl çevresi sarıçam, kayın, meşe ve karaçam gibi ağaç türleriyle kaplı olup zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Bölgede tilki, çakal, ayı, geyik ve karaca gibi yaban hayvanlarının yanı sıra pek çok kuş türü de yaşamaktadır. Abant Gölü yürüyüş, piknik, kamp ve bisiklet gibi aktiviteler için elverişli yapısıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için Bolu'nun en özel duraklarından biridir. Bolu'ya yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı, 1642 hektarlık geniş bir alana sahip olup, Serin Göl, Büyük Göl, Nazlı Göl, Derin Göl, Küçük Göl, Sazlı Göl ve İnce Göl olmak üzere 7 gölden oluşmaktadır. Bölge doğal zenginliği nedeniyle 1965 yılında Milli Park ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Göller arasında en büyüğü olan Büyük Göl, alabalık yetiştiriciliğiyle de dikkat çekmektedir. Kayın, meşe, köknar ve ıhlamur gibi pek çok ağaç türünü barındıran parkta yüzün üzerinde kuş türü yaşamaktadır. Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Yedigöller, yürüyüş, fotoğrafçılık ve piknik için ideal bir doğa alanı olup, izin verilen bölgelerde kamp yapma imkanı da sunmaktadır. Kış aylarında Bolu'nun en önemli turizm merkezi olan Kartalkaya Kayak Merkezi, şehir merkezine yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta, Köroğlu Dağları üzerinde yer almaktadır. Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da toplam uzunluğu yaklaşık 30 kilometreyi bulan pistler ve yer yer 3 metreye ulaşan kar kalınlığı bulunur. Çam ormanlarıyla çevrili bu merkez, kayak ve kış sporları için ideal koşullar sunarken, konforlu otelleriyle de keyifli bir kış tatil imkanı sağlar. Bolu merkezde Büyük Cami Mahallesi'nde yer alan Yıldırım Bayezid Camii, 1382 yılında Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmış olup Büyük Cami adıyla da bilinmektedir. Medrese, hamam ve kütüphaneden oluşan bir külliyenin merkezinde bulunan cami, 1891 yılındaki yangından sonra tek kubbeli olarak yeniden inşa edilmiş, 1999 depremi sonrası aslına uygun şekilde restore edilmiştir. İki minaresi ve geleneksel motiflerle süslü mimarisi ve 700 yıllık geçmişiyle cami, bugün halen ibadete açık olup Bolu'nun en önemli tarihi yapılar arasında yer almaktadır. Bolu merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, adını içinde yer alan Yapay Gölcük Gölü'nden almaktadır. Çam ve köknar ağaçlarıyla çevrili göl, yılın her mevsimi kartpostallık manzaralar sunar. Bir yanında göl, diğer yanında yemyeşil ormanlar bulunan yürüyüş parkuru, doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekmek isteyenler için ideal bir ortam oluşturur. Parkta göl çevresi yürüyerek gezilebildiği gibi bisiklet, golf arabası ve elektrikli araçlarla da keşfedilebilir. Gölde yer alan ve birçok fotoğrafa konu olan Orman Bakanlığı'na ait devlet konuk evi ise Gölcük'ün simge yapılarından biridir. Bolu'nun Mudun ilçesinde bulunan Sülüklü Göl, deprem sonrası oluşan çökmelerle meydana gelen, ağaçlarınsa sular altında kaldığı etkileyici bir doğa harikasıdır. Günümüzde göl içindeki ağaç gövdeleri hala net biçimde görülebilmektedir. 60 hektarı göl alanı olmak üzere toplam 809 hektarlık alanı kapsayan Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda karaca, bozayı,
kurt ve yaban domuzu gibi yaban hayvanları yaşamakta, gölde ise başta bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı bilinen kırmızı benekli alabalık olmak üzere çeşitli balık türleri bulunmaktadır. Zengin doğal yaşamı nedeniyle avcılık yasaktır. Doğal ve gizemli atmosferiyle Sülüklü Göl, Bolu'nun saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bolu Müzesi, Bolu ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen eserlerin korunması ve sergilenmesi amacıyla 1975 yılında kurulmuş, 1981 yılında ziyarete açılmıştır. Arkeoloji ve etnografya olmak üzere iki bölümden oluşan müzede Urartu, Lidya, Roma ve Bizans dönemlerine ait mermer, metal, cam ve pişmiş toprak eserlerle altın, gümüş ve bronz objeler ve sikke koleksiyonları sergilenmektedir. Etnografya bölümünde ise 19. ve 20. yüzyıla ait silahlar, dini eserler ve geleneksel el sanatları yer almaktadır. Toplam 17.058 eseriyle Bolu Müzesi, şehrin en önemli kültürel duraklarından biridir. Seben Gölü Bolu'ya 32 kilometre, adını aldığı Seben ilçesine ise yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır. Tarım arazilerinin sulanması amacıyla 2006 yılında yapımına başlanan göl, 2010 yılında turizme açılmıştır. 833 hektarlık alanıyla Batı Karadeniz'in en büyük yapay gölü olan Seben Gölü, çevresindeki ağaçlar, kaya evleri, mağaralar ve yaylalarla birlikte yılın her mevsimi farklı güzellikler sunar. Göynük Zafer Kulesi Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan ve ilçenin simgelerinden biri olan önemli bir yapıdır. Türkiye'nin City Slow yani sakin şehir unvanına sahip tarihi Göynük'te bulunan kule, 1922 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasını anmak amacıyla dönemin kaymakamı Hurşit Bey tarafından yaptırılmıştır. Altıgen taş temel üzerine Göynük'ün geleneksel mimarisiyle uyumlu şekilde inşa edilen yapı, 1960 yılında aslına uygun olarak restore edilmiş. İlçeye hakim konumu ve zarif mimarisiyle Zafer Kulesi, Göynük'ün silüetini anlam katan önemli anıtsal eserlerden biridir. Bolu yalnızca eşsiz doğası ve damaklarda iz bırakan lezzetleriyle değil, aynı zamanda mimari zenginliğiyle de görülmeye değer illerimizden biridir. Bolu merkezde 32, Mudurnu'da 202, Göynük'te 114, Kıbrısçık ve Yeni Çağ'da 2'şer, Mengen'de ise 3 olmak üzere toplam 360 adet tarihi Türk evi bulunmaktadır. Bu evler arasında Göynük ve Mudurnu, tarihi Bolu evleri bakımından en zengin iki ilçe olarak öne çıkar. Göynük evleri çoğunlukla kırma çatılı olup yerli kiremitlerle kaplıdır. 20. yüzyılın başlarında inşa edilen ve yüzyıllık geçmişleriyle günümüzde koruma altında bulunan bu yapılarda tavanları geleneksel motiflerle süslü oturma odaları, iki katlı planlar ve içten merdivenler dikkat çeker. Evlerin önünde hayat adı verilen avlular yer alır. Mudurnu evleri de mimari açıdan Göynük evleriyle büyük benzerlik taşır. Armutçular Konağı, Hacı Abdullahlar Konağı ve Kazanlar Konağı bu yapılara örnek gösterilebilecek önemli eserler arasındadır. Yaylacılık açısından oldukça zengin olan Bolu'da yaklaşık 383 yayla bulunmaktadır. Yemyeşil ormanlarla kaplı dağlar üzerindeki bu yaylalar, Doğu Karadeniz yaylalarını aratmayan doğal güzelliklere sahiptir. Bolu'nun güneyinde yer alan Aladağ yaylaları, geniş ve yeşil düzlükleriyle dikkat çekerken, Seben yolu üzerindeki Kızık yaylası, çivi kullanılmadan yapılan geleneksel yayla evleriyle öne çıkar. Bolu'nun kuzeyinde bulunan At yaylası, yılkı atları, göletleri ve meyve bahçeleriyle bilinir. Kartalkaya yolu üzerindeki sarı alan yaylaları ise çok sayıda yaylanın bir arada bulunduğu önemli bir yaylalar topluluğudur. Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu ve Seben yaylaları, ormanları, temiz havası, kamp ve yürüyüş olanaklarıyla doğa severlerin ilgisini çeken bölgeler arasında yer alır. Özellikle Mudurnu ve Seben yaylaları son yıllarda doğa turizmi açısından öne çıkmaktadır. Keşfi Diyar yolculuğuna yine kısa bir türkü molası veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Doğasıyla huzur veren, tarihiyle geçmişi yaşatan, lezzetleriyle damaklarda iz bırakan, her mevsim ayrı bir güzellik sunan Bolu ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bolu mutfağı kentin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, zengin ve köklü yemek kültürüyle de öne çıkmasını sağlar. Aşçılık mengenin adeta ata mesleği haline gelmiştir. Köy evlerinin bahçelerinde bulunan taş ve toprak fırınlarla geniş mutfaklar, bu güçlü mutfak geleneğinin izlerini günümüze taşır. Soğan, salça ve kıyma ile hazırlanıp üzerine un ve yumurta karışımı eklenen omaç çorbası ve özellikle kış aylarında tercih edilen yayla çorbası, yöre sofralarının başlangıçlarındandır. Bolu'ya yolu düşenlerin mutlaka tatması gereken abant kebabı, közlenmiş patlıcanın içine kuzu eti, mantar, biber ve kaşar peynir eklenerek hazırlanır. Bolu sofralarının önemli lezzetlerinden biri olan mengen pilavı, ceviz, kuzu eti ve domatesle hazırlanır, tek başına bile doyurucu bir yemektir. Kabaklı gözleme, yoğurtlu gözleme ve kaldırık dolması yine yöreye özgü tatlar arasında bulunur. Tatlılarda ise Bolu Beyi tatlısı, kedi batmaz, sarı helva, höşmerim ve yoğurtlu baklava öne çıkar. Bolu köftesi ve paşa pilavı da şehirden ayrılmadan önce mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasındadır. Batı Karadeniz'in huzur dolu şehri Bolu, semt pazarlarıyla da ünlüdür. Bu pazarlarda köylülerin kendi ürettiği doğal ve organik ürünler sergilenir, yöresel lezzetler yakından tanınır. Bolu'nun çambalı, tereyağı, fındık şekeri ve patatesi, kentin mutfak kültürünü yansıtan başlıca ürünler arasındadır. Bolu fındığı ile hazırlanan Bolu çikolatası, şehrin öne çıkan tatlarından biridir. İlçelere özgü lezzetler arasında yer alan saray helvası, Bolu mutfağının sevilen tatlılar arasında bulunur. Yoğurttan yapılan keş, özellikle makarnaların üzerinde kullanılarak tüketilen Bolu'ya özgü bir süt ürünüdür. Yağlı ve yağsız olmak üzere iki çeşidi bulunan keş, semt pazarlarının dikkat çeken ürünlerindendir. Patatesli ekmek de Bolu'nun geleneksel yiyecekler arasında yer alır. Kıbrısçık ilçesi yalnızca bu bölgede yetiştirilen Kıbrısçık pirinci ile tanınır. Bu özel ürün ilçenin tarımsal kimliğini yansıtan önemli değerlerden biridir. Geleneksel el sanatlarının yaygın olduğu Bolu çarşılarında ve ilçe dükkanlarında kente özgü el işlemeleriyle hazırlanmış ürünlere rastlamak mümkündür. Mudurnu özellikle iğne oyasıyla bilinir. Havlu kenarları ve yazmalarda kullanılan bu zarif el sanatı, yörede yaşayan birçok kadının geçim kaynağıdır ve ilçenin kültürel dokusunu yansıtır. Gerede ilçesinde ise bakırcılık, dericilik ve kalaycılık ata mesleği olarak yaşatılmaktadır. Sayıları her geçen gün azalan ustaların el emeği ürünleri, geleneksel zanaatların günümüze ulaşan en güzel örnekleri arasında yer alır. Bolu yıl boyunca düzenlenen festival ve şenliklerle de kültürel yaşamın canlı tutulduğu, kente gelen misafirlere renkli ve keyifli etkinlikler sunan bir şehirdir. Bolu'nun en ünlü festivallerinden biri olarak kabul edilen ve Ağustos ayında gerçekleşen Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde yemek yarışmaları, konserler ve yöresel etkinlikler yapılır. Bolu'nun aşçılık geleneği ve mutfak kültürü tanıtılır. Ekim ayının son haftasında düzenlenen Uluslararası Köroğlu Festivali, kültürel gösteriler, halk oyunları Bolu'da coşkulu bir atmosfer oluşturur. Adını Bolu'nun efsanevi halk kahramanı Köroğlu'ndan alan organizasyon, kentin tarihi ve kültürel mirasını yaşatmayı amaçlar. İpek Yolu Festivali, diğer adıyla Mudurnu Kültür Festivali, Haziran ve Temmuz aylarında Mudurnu'da gerçekleşir. Bu festivalde konserler, halk dansları ve kültürel etkinlikler bulunur, Bolu'nun tarihi ve kültürel değerleriyle buluşma imkanı sağlanır. Bolu'nun yemyeşil yaylalarında yaz aylarında düzenlenen yayla şenlikleri, Bolu'nun en renkli kültürel buluşmalarından biridir. Yöresel müzikler, halk oyunları ve geleneksel lezzetlerle dolu bu şenlikler, hem yerel halkı hem de doğa severleri bir araya getirir. Doğanın kalbinde gerçekleşen bu etkinlikler, coşku ve dayanışma dolu özel günler olarak hafızalarda yer eder. Sevgili dinleyiciler, Bolu'ya geldiğinizde Abant Gölü çevresinde yürüyüş yapmadan, Yedigöller Milli Parkı'nı gezmeden, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak yapmadan, Göynük ve Mudurnu'nun tarihi sokaklarını gezmeden, Bolu yaylalarında temiz havayı solumadan, Abant kebabını tatmadan, Mengen pilavını yemeden, Kaldırık dolması ve kabaklı gözlemeyi denemeden, Bolu Bey'i tatlısını tatmadan, Bolu çikolatası, keş peyniri ve saray helvası almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Bolu ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

0: saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 33, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 27 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Kırklareli ve Çekirdeğan Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin ev sahipliğinde başkenti Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen kritik oturumlarla devam ediyor. Zirvenin ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergi salonunda düzenlenen oturumlarda bölgesel güvenlik, NATO'nun genişleme stratejileri ve küresel savunma işbirlikleri gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve süresince katılımcı liderlerle baş başa ve heyetler arası görüşmelerine devam etmesi, akşam saatlerinde de zirvenin sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki son gelişmelere ilişkin, "İran'la mutabakat benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar. Ve eğer nükleer bir silahları olsaydı bunu kullanırlardı. Bana kalırsa bu iş bitti," dedi. ABD'li müzakerecilerle konuşacağını belirten Trump, "Onlarla uğraşmak sadece zaman kaybı. Onlar yalancılar," ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerin gölgesinde toplanan NATO zirvesinde müttefiklerin birlik ve kararlılık içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Zirve öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Starmer, küresel risklerin arttığı bu dönemde ittifakın sergileyeceği duruşun kritik önem taşıdığına işaret ederek, Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerle birlikte NATO zirvesindeyiz. Bu zirvede çıkacak kararlar üzerinde tartışmamız ve mutabakata varmamız gereken pek çok önemli konu bulunuyor. Böyle bir dönemde liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü göstermemiz son derece büyük bir önem taşıyor," ifadelerini kullandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yetkililer karşıladı. Anadolu Aile Mahkemesi İstanbul Kartal'da boşanma aşamasındaki eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı koca hakkında eşinin yaşadığı evin doğalgazını kestiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, Lübnan'la müzakerenin bir sonraki tur görüşmesinin gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici lisansı iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden yapılan açıklamada yeni bir genel lisans yayımlandığı belirtilerek, böylelikle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeili söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyeceği kaydedildi. Ve spor, Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında bu akşam Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Berlin parça bulutlu 14, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev sağanak yağışlı 18, Kopenhag az bulutlu 11, Londra az bulutlu 19, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Paris parça bulutlu 19, Priştina parça bulutlu 16, Roma parça bulutlu 21, Saraybosna 4, Sofya parça bulutlu 4, Sofya parça bulutlu 16, Tiran az bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 14, Viyana sağanak yağışlı 21 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Astana parça bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 27, Bakü parça bulutlu 22, Bişkek parça bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 22, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parça bulutlu 17 ve Tokyo az bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 19 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parça bulutlu 5, Montreal az bulutlu 21, New York az bulutlu 22, Sydney parça bulutlu 11 ve Washington az bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezler

12, şumlu parça bulutlu 17, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Malkaneş parça bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazi Magosa parça bulutlu 22, Girne parça bulutlu 24, Lefkoşa parça bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicileri. Bir konu, bir konuk programından sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Bugün stüdyomuzda yaşamın koşturmacası içindeki gizli ritimleri mısralarla yakalayan, kelimelerin gücüyle ruhsal köprüler kuran çok kıymetli bir şairimizi ağırlıyoruz. Tıp dünyasındaki saygın başarılarının yanı sıra edebiyat aleminde de kalemiyle derin izler bırakan Annem Gelmiş, Gelincik Kırmızısı ve Senden Sonra isimli duygu yüklü şiir kitaplarının yazarı Profesör Doktor Sayın Tayfun Güngör bizlerle. Hocam, radyomuza, stüdyomuza, bir konu bir konuk programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hocam, biz sizi bugün o zorlu ameliyat önlüklerinizle ya da akademik başarılarınızla değil, tamamen ruhunuzu döktüğünüz kaleminizle, yani saf şair kimliğinizle ağırlıyoruz. Hayatın çok rasyonel, bilimsel ve kesin kurallarla örülü bir alanından gelip şiirin o

0: Olabildiğine özgür, sınır tanımayan dünyasına adım atmak nasıl bir duygu? Şiir sizin için yoğun hayatın içinde bir kaçış noktası mı, yoksa kendinizi asıl bulduğunuz bir liman mı?
1: Tabii bizim meslek olarak çok ağır bir mesleği icra ediyoruz. Dolayısıyla bazen saklanmak gerekiyor, bazen isyan etmek gerekiyor, bazen söyleyemediğimiz şeyleri gizlice kendimize itiraf ederken satırlara dökmek daha uygun olabiliyor. Her insan aslında bir şiir yazıyor belli bir döneminde hayatın. Ben de böyle ortaokulda başlamıştım, fakat sonra uzun yıllar bıraktım değişik sebeplerle. Sonra baktım ki kendi kendime bir şeyler karalıyorum sağa sola ve sonra bunları toplamaya karar verdim. Şiir yazmak böyle oldu. Dolayısıyla yazmadığım zaman eksik hissediyorum. Yazdığım zaman çok huzurlu olabiliyorum, ama bazen de yazamıyorsunuz. Tam içinizden gelen duyguları aksettiremiyorsunuz. O bazen sıkıntı olabiliyor.
0: Hocam, yazma serüveninizin temellerine inmek istiyorum. Kelimelerle olan bu köklü dostluğunuz ne zaman ve nasıl başladı? İlk dizelerinizi karaladığınız o gençlik yıllarındaki Tayfun Güngör'ü ve onu şiire iten o içsel kıvılcımı bize anlatabilir misiniz biraz?
1: Ben sanıyorum ortaokuldaydım. Türkçe öğretmenimiz vardı. Rahmetli oldu Meral Özkoçak. Meral Hanım ilk defa bu kompozisyon derslerinde farklı yazış stilimi gördü. Bir keresinde ona bir şiirimi gösterdim Kurtuluş Ortaokulu'nda. Sen şiir yazsana demişti. Onun üzerine böyle birkaç, tabii ortaokul öğrencisine yazabilir, o kadar yazdım. Fakat sonra üniversite yıllarında tekrar kalemi elime aldım. Sanıyorum ilk aklı başında diyeceğim şiirlerim 17-18 yaşında ortaya çıktı. Ama bunları toplamak çok aklıma gelmedi. Yani bazen bir hasta dosyasının kenarına karalıyordum aklıma geldiği gibi. Hani Nazım Hikmet beyaz pantolon giyermiş, kurşun kalem taşınmış pantolonla yazarmış derler, ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle oraya buraya yazarak şey yaptık. Sonra bunları toplamak aklıma geldi. Sonra işte sevgili İpek'in biraz da cesaretlendirmesiyle bir kitap haline.
0: İpek Dereli.
1: Evet.
0: Ankara Radyosu sanatçısı.
1: Evet, evet.
0: Hemen o belirtelim.
1: Biraz motive etti, cesaret verdi ve bu şiirler bir kitapta toplandı. Genellikle aldığım bir eleştiri var. Hüzünlü şiirler. Hatta bir Azeri arkadaşım üzünçlü diye yazmış, hocam diyor çok üzünçlü şiirler yazıyorsunuz. Ama ben hep onu diyorum, yani insan çok mutluyken tabii var böyle şiirler, yazan şairler de var, ama genellikle bir nahoş olayın peşinden yazmak daha bana anlamlı geliyor, ya da beni yazmaya iten bir olayın olması lazım. Onun için biraz karamsar gibi çoğu, bu konuda çok eleştiri alıyorum.
0: Aslında ben olaya şu şekilde bakıyorum. Kitabınızda o benim dikkatimi çekti. Duygu yoğunluğu var ama hüzün de barındırıyor, hasret barındırıyor. Evet. İnsan mutlu olduğu anları yaşıyor, hüzünlü olduğu anları kaleme alıyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle doğru. Aslında ben, genel olarak beni tanıyanlar bilirler, son derece neşeli, son derece atraktif, böyle girişken bir insanımdır. Fakat akşam eve gidip de ışıklar hafif loş hale geldiği zaman bambaşka bir dünyam oluyor. Bu sefer o günün muhasebesini yapmaya başlıyorsunuz ve düşünüyorsunuz, ameliyatlarda biz diren kullanırız kanamayı dışarıya almak, kontrol etmek için. Yani bir diren için şiir yazmıştım. Hatta bir asistanım dedi, abi dedi, direne şiir yazılır mı? Yazılır, çünkü hayatımız onlara bakarak geçiyor. Hasta kanadığı zaman panik oluyoruz, üzülüyoruz. Ona da yazdık yani.
0: Orada da bir yaşanmışlık var sonuçta.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şiirlerinizi incelediğimde coğrafyanın, özellikle de Karadeniz ve Giresun esintilerinin çok güçlü bir yeri olduğunu görüyoruz. Deniz, limanlar, dalgalar ve memleket hasreti şairliğinizi nasıl besliyor? Doğup büyüdüğünüz toprakların kokusu mısralarınıza nasıl yön veriyor hocam?
1: Benim babam Bulgaristan göçmeni. Biraz hafif vatansız kalmış bir durumdayız aslında. Annem Bursalıydı. Şimdi aslında memleketimizin her yeri güzel. Ama ufku görebildiğim her yer bana ilham veriyor. Belki denizler, işte o açıklık her zaman, denizde dalgalar da yalnızlığı biraz çağrıştırıyor. Aslında yalnızdır. O çok sevdiğim bir şey var, kasiyer kızın yalnızlığı diye. Yani o kasadaki kız gibi çok insan gelir geçer, gelir geçer ama kimse işte bir başı ağrısı ona bir ağrı kesici ilaç veremez. Denizler de, doğa da öyle. Aslında yalnızdırlar. İnsanlar var, hayvan, ama o kendi içerisinde büyük bir yalnızlığı yaşar. Sizin dediğiniz o Karadeniz şeyi, belki Karadeniz'in de o insanının doğallığı, denizin hırçınlığı biraz etkilemiş olabilir. İşte bu göçler konusunda babam çok anlatırdı. Nasıl geldiklerini, çektikleri sıkıntıları, onlara dair bir şeyler yazabildim. Tabii annem çok vefakar ve çile çekmiş bir insandı ki o dönemin insanlarının hemen hemen hepsi biraz fakr-ı zaruret içerisinde yaşamışlar. Onların çektikleri, şimdi bazı şiirler var, bir takım gecekondu mahallelerinde, şurada burada. Şimdi ben öyle bir yerde doğduğum için, şimdi bazen belgesel çekiyorlar, bana çok cazip gelmiyor. Çünkü ben onu yaşadım. Ama onu bilmeyen insan için onlar çok cazip gelebiliyor. Değişik işlerde çalıştım. Tabii değişik insanlarla tanışmak, yani yaşamak çok önemli yazmak için. Ne kadar çok olayla karşı karşıya kalırsanız, ne kadar çok insan tanırsanız, o kadar daha kolay yazabiliyorsunuz.
0: Gözlemleyebilmek de önemli.
1: Yani tabii. Gözlemlemek çok önemli. Yani çok sahte sevgili insanlar gördüm, saygısız insanlar, ama gerçekten şimdi İpek Dereli hocamızın konserinde en son bulunduğumuzda, açık hava konseriydi, bu kadar soğuk olabileceği ortam aklımda değil, gömlekle gittim oturdum. Üşüdüm, oraya büzülüyorum, buraya. Bir hanımefendi konseri bıraktı, bir sebeple gidiyor. Omzuma dokundu, beyefendi iyi misiniz dedi. İyiyim dedim, biraz üşüdüm dedim. İsterseniz dedi, şalımı size bırakabilirim. Yani işte buna bir şiir yazılabilir. Ama bu insanı görmek, o olayı yaşamak, ondan bir şeyler alabilmek önemli. Dolayısıyla insanları tanımak, onların çalıştıkları yerde bulunmak, o ortamı teneffüs etmek son derece önemli.
0: Şimdi sormak istiyorum. İlginç bir anınız oldu mu ve ona bir şiir yazdınız mı? Hemen bu noktada sorayım o zaman. Şöyle başımdan bir olay geçti, bunun üzerine yazmış olduğum şu şiir oldu diyebilir misiniz?
1: Yani aklıma gelen, şimdi bir operaya gitmiştim, tek başımaydım. Operadan çıktım, yürüyerek Numune Hastanesi'nin önünden geçerken Numune Hastanesi kapatılmıştı, yeni kapatılmıştı. O sırada bahçeye girdim, güvenlik giremezsiniz, yasak dedi. Yok dedim, ben şu bankta 5-10 dakika oturup gideceğim. Ve o bankta oturdum. Şimdi ismini hatırlayamayacağım bir şair, 13-15 senede bir şiiri tamamlamış. Ben oturup çok hızlı yazıyorum. Aslında kötü bir şey, onu tekrar denetlemek lazım. Numune Hastanesi'nin bahçesinde, Numune Hastanesi'ne bir şiir yazmıştım. Kapatıldığı için üzülmüştüm, çünkü çok anılarımız var Numune Hastanesi'nde de. Şimdi aklıma o geldi. Bayağı da uzun bir şiirdi. Orada çalışan hekim arkadaşlarımın isimlerini de zikrederek, enteresan bir şiir oldu. Yani hastaneyi konuşturdum. Öyle bir, şimdi siz söyleyince bu aklıma geldi.
0: Bu şiir kitaplarınızda yer alıyor mu?
1: Evet.
0: Hangi kitapta yer alıyor acaba? O şiiri bulabilirim.
1: Bu annem,
0: annem gelmiş kitabında.
1: Evet.
0: Numune Hastanesi ile ilgili,
1: evet.
0: Tayfun Güngör hocamızın yazmış olduğu şiir mevcuttur. Merak eden dinleyicilerimiz oradan okuyabilirler. Şu anda kitabınız da önümde.
1: Evet.
0: Ben severek okudum. Kendime değer,
1: bana sağ olun.
0: Kendime göre bir şeyler de buldum. Notlarımı da aldım. Onun üzerine de konuşacağız zaten program akışı içerisinde. Şu anda radyo dinleyicilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından bizi dinliyor. Bir şair çevresindeki gündelik detayları, insan hikayelerini ya da doğanın değişimini bir şiire dönüştürürken nasıl bir gözlem süzgecinden geçirir? İlhamın o anlık gelişini bekler misiniz, yoksa duyguların içinde uzun süre denlenmesi mi gerekir?
1: Ben genellikle kendimi o olayın içine koyuyorum. Yani diyelim ki bir yük taşıyıcısı ağır bir kasanın yükün altında yürüyor. Yani kendimi acaba ben bu ağır yük benim omuzlarımda olsa ne hissederim gibi o insanla yer değiştirerek düşünebiliyorum olayları. Çok uzun sürmüyor. Yani halamla ilgili bir şiir yazmıştım. Gittim ona, bir ziyaret ettim kapıdan Ayşe halamı. Ondan sonra eve geldim, yaklaşık 5 dakika sürdü. Şimdi bu eleştiri konusu da olabilir. İşte 3 dakikada yazılır mı, 5 dakikada yazılır mı? Biraz da yapı gereği tez canlı bir insanım. 3 dakikada 5 dakika. Tabii sonra bazı şeyler düzeltilebiliyor. Yani bir gün bizim doğum evinde, hastanede bir güvenlik görevlisine bir hasta demiş, Tayfun Hoca'yı nasıl bulabilirim? Yok demiş, siz onu aramayın, şurada durun, 10 dakika içinde önünüzden geçer nasıl olsa. Devamlı hareket halinde olduğum için şiirlerde böyle çok uzun uzun mayalanmaya bırakmıyorum. Yani o duyguyu sonra unutabiliyorum ya da duygular körelebiliyor. Yani savaşın içindeyken en iyi şeyi o cephedeyken hissediyorsunuz. Artık savaş bitip de barış imzalanıp eve gittikten sonra savaşı yazmak tabii yine olabilir ama cephede hissettikleriniz orada çok daha gerçekçi oluyor diye düşünüyorum, bilmiyorum.
0: Şimdi o güzel kitaplarınıza ve mısralarınıza biraz daha yakından bakalım. Annem Gelmiş isimli şiir kitabınız okurlarda çok ayrı bir yer edindi. Kitaba adını veren o özel şiirinizde bir ip düğümlenmiş kendi içinde. Zavallı halat, kim bilir kaçıncı liman bulamadın aradığını diyorsunuz. Bu şiirdeki ip, halat ve liman imgeleri insanın hayatındaki hangi arayışını veya yalnızlığını temsil ediyor? Annem Gelmiş şiirinin arkasındaki o duygusal hikayeyi dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
1: Annem Gelmiş aslında tam işte buraya kadar anlatmaya çalıştığımız olayların bir bütünü. Aslında biraz önce bunu da anlatabilirdim. Ben bu akademik yükselme için Çorum Hitit Üniversitesi'ne bir süre gidip geldim ve bir gün Çorum'dan döndüğüm zaman kapıyı açtım, eve girdim. İşte bu şiirde yazılan şeylerle karşılaştım. Gelmiş, gömlekleri ütülemiş, yerleri silmiş, ayakkabıları düzeltmiş, şu bu. Yani tamamen reel bir olay. Tabii çok edebi bir şekilde aksettirmedim belki ama sadece gördüğümü yazdım.
0: Paylaşalım dilerseniz.
1: Buyurun, buyurun.
0: Annem gelmiş. Anladım. Anladım, annem gelmiş. Bulaşıklar yıkanmış. Yorganım katlanmış. Yerler kaygan. Ayakkabılar aynı yöne bakıyor. Ütünün suyu eksilmiş. Anladım. Anladım, annem gelmiş. Kilit iki defa çevrilmiş. Kuru ekmekler eminim güvercinlere gitmiş. Buzdolabı dili olsa da anlatacak da. Ben zaten bildim. Ben yokken annem gelmiş. Çocuk halim tanıdı onu. Evde kalmış kokusundan. Ben zaten hiç unutmadım. Hiç büyümedim ki. Annem gelmiş. Benden hiç gitmeyen yumuşacık elleri, yorgun ayaklarıyla. Okurken de tüylerim diken diken oldu. O kadar güzel dizelere dökmüşsünüz ki emeğinize, yüreğinize sağlık Tayfun Hoca.
1: Sağ olun. Bu tabii çok bilinen bir anekdottur. Pablo Neruda'nın işte şiirlerini getirip götüren postacı bu şiirleri hanım arkadaşına okuyarak, göstererek onunla bir evlilik yoluna giriyor. Sonra Pablo Neruda sinirleniyor. Sen diyor benim şiirlerimi nasıl benden habersiz alıp kullanırsın? Tabii ne derece doğru. Postacı diyor ki şiir yazana ait değildir. İhtiyacı olana aittir. İşte herkes biraz annesini buluyor. Çünkü bütün annelerimiz hep birbirine benziyor. Hepsi çok vefakar. Hepsi çok böyle evlatlarına düşkün. Az çok hepsi birbirine benziyor. Dolayısıyla okudukları zaman da işte hepimizin annesi üşümüşsündür, çorabını giy, acıkmışsındır, yemek ye, aman şöyle yap, saçın ıslak, dışarı çıkma, kurut da çık. Bunlar tabii işte bir birikim yaratıyor. Bu da anneyi oluşturuyor.
0: Kesinlikle. Ben anneyi 2017 yılında kaybettim. Sizin de anne sanırım hayatta değil.
1: Evet, iki buçuk sene oluyor.
0: Mekanları
1: yaklaşık.
0: Cennet olsun.
1: Amin inşallah. Buradan huzur içinde olur. Yatıyorlardır yerlerinde. Tabii ölüm mekanizması, ben meslek olarak da çok sık karşılaşmakla beraber tabii bazen dayanılması güç, isyan noktasına da gelebiliyorsunuz. Fakat tabii bir kanun, kural, önemli olan işte yaşarken mümkün olduğu kadar güzel yaşayabilmek, kalp kırmadan, yani gönüllere dokunmak önemli. Kesinlikle. Ve biraz da yaş ilerledikçe bazı şeyleri daha realize edebiliyorsunuz. Onun için iyi olmaya çalışmakta fayda var, her ne kadar bu günümüz koşullarında zor olsa bile.
0: Zoru başarmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bir diğer değerli kitabınız ise Gelincik Kırmızısı. Neden gelincik, neden kırmızı? Şiirlerinizde bu çiçeğe yüklediğiniz o narin ama çarpıcı anlam nedir? Okurlar bu kitapta nasıl bir Tayfun Güngör dünyasıyla karşılaşıyor?
1: Gelincik Kırmızısı'nı annemin vefatından sonra yayınladık. Daha çok anneme ait şiirler var. Annem gelincikleri çok severdi. Nünü bebe derdi ama biz derdi Bursa'da böyle deriz. Gelincikleri çok severdi. Gelinciklerin o narin halleri, yani işte gelincik hiçbir zaman vazoya konmaz. Çünkü anında yapraklarını döker. Dokunamazsınız. Ama o gelincik tarlalarındaki güzellik de bence, belki şimdi papatya diyebilirler değerli dinleyiciler, ama o gelinciğin narinliği, zarafeti her zaman beni etkilemiştir. Annemin de gelinciğe karşı çok duyarlılığı vardı. Dolayısıyla bu ismi koyduk. Ben izninizle küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Bir kitap daha var, Minik Steteskop diye. Onu da kızımın, o da hekim kendisi Gülce. Onu
0: selam olsun buradan.
1: Selam olsun. Bugün de yeni bir göreve başladı kendisi.
0: Teşekkürler.
1: Onu da Covid döneminde yaşadıklarımla ilgilendirerek yazmıştım. Ağır bir Covid dönemi geçirdim. İşte o sağlık personelinin cefakarlığı çok önemli. Yani inanır mısınız, işte bir bardak çay diyorsunuz. Hepimiz günde 10 bardak da çay içebiliriz ama yoğun bakımda bir bardak çay çok önemli. O Minik Steteskop'ta o Covid döneminde biraz yaşadıklarımla alakalı olarak ortaya çıktı.
0: Geçmiş olsun hocam. Çok sıkıntılı bir pandemi dönemi yaşadık. Buradan size ve özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize tekrar teşekkürü bir borç biliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. İşte sizin de biraz önce sorduğunuz gibi nasıl yazılır, niye yazılır? İşte yaşadıklarınızı sadece anlatabilmek. Benim çok değerli bir hocam var, Zafer Bey, Zafer Öner. O da mesela düz yazı yazıyor ama sanki böyle bir şiirsel bir akıcılık vardır. Dolayısıyla hani düz yazı mı, şiir mi, birbirinin içine bazen giriyor. İşte ben çok uzun yazamıyorum genellikle. Yani mümkün olduğu kadar kısa, ne kadar kısa bir şekilde aksettirebilirseniz duygularınızı, onu yine ben de bugün çok unuttum diyorum ama Japonya'da onun, Japon şiirinde onun bir adı var. Şimdi aklıma gelmedi. Yani kısa,
0: kısa
1: bir şekilde. Mesela babamın vefatından sonra şöyle bir şey yazmıştım. Hatta o senden sonranın devamı odur. Senden sonra her şey aynı. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.
0: Çok şiir bu kadar değil mi?
1: Bu kadar. Senden yani sonra her şey aynı. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.
0: Daha ne olsun? Daha ne olsun?
1: Kadar.
0: Yani kısa ve öz, her şeyi barındıran bir iki cümle.
1: Evet. Yani kelimelerin gücüne güvenmek lazım. Onlar her şeyi aslında çok güzel anlatabiliyor. Zaten hayat kendisi bir, mesela beste yapıldı bazı şiirler. Onlar güfte oldu ama yani şiirin zaten kendi bir melodisi de var. Kendi bir akıcılığı da var. Dolayısıyla bunu çok fazla da zorlamamak lazım. Yani başlaması ve bitmesi aynı çerçeve içerisinde bir anda olup bitiyor. Çok fazla zorlamamak lazım. Bir ressam gibi, işte ne kadar çok renk, ne kadar çok şey karışıyor. Onun için küçük dokunuşlar.
0: Onu diyeceğim. Ben uzun şiirlerde hani ne anlatmak istedi? Başını okurken, sonunu okurken kaybolup gidiyorum
1: sonunda,
0: şiirin içerisinde.
1: Evet, sonunda başını unutuyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi orada aslında yazan kişi içindeki her şeyi dökmek istiyor. Her şeyi anlatmak istiyor. Ama bunu okuyan onu anlayabilecek mi? O önemli. Dolayısıyla karşıya vermek istediğiniz mesaj kadar ne söylemek istiyorsunuz? Yani benim aslında bu, işte yine biraz önce bahsettim, Çorum'a gelip giderken otobüste yazmaya başladım. Bazı idarecilerimize kızgındım. Oturup onlara biraz böyle
0: Sitem mi?
1: Evet ha, kelimeyi bulamamıştım. Bravo size. Sitem ederken böyle başladı. Yani orada bitireceksiniz. Artık o okur mu, anlar mı? O ona kalmış bir şey.
0: Evet. Senden Sonra adlı eserinizde de derin bir aidiyet, özlem, belki de ayrılık temaları seziliyor. Bir şair olarak insanın en evrensel ve en yoğun duygusu olan özlemi kaleme alırken kelimeleri nasıl seçiyorsunuz? Yaşadığınız ya da çevrenizde gözlemlediğiniz hüzünleri mısralara dökerken kendinizi nasıl dengeliyorsunuz?
1: Şimdi tabii insanın en büyük herhalde baş edemeyeceği şey ayrılık, özlem. Tabii işte ölümler, vefatlar bunun en başında geliyor bir şekilde. Günün en son telefonunu edemeyeceğiniz birisinin olmaması çok kötü. Ben iyiyim gibi. Benim işte hala elim telefona gidiyor. Kaybettiğim bir insanı aramak istiyorum, ona bir şey sormak istiyorum. Ama maalesef mümkün olmuyor. Tabii yollar çok insanları ayırabiliyor. Şimdi bunu ortaya koyarken de buluşacağınızı hayal etmek en iyisi. Öyle veya böyle bir şekilde buluşacaksınız. Ya da hani o duyguların bir olması. Yani sizin onu düşünürken onun da sizi düşünmesi. Ben mesela, kızım da Ankara'da ama her gün görüşemiyoruz doğal olarak. Fakat biraz rahatım ama şehrin dışına çıktığım zaman daha bir tedirgin oluyorum. Yani zaten görmeyecektim. Yani bugün buradayım, Ankara'da değilim ama o sizi rahatsız ediyor. Aynı gökyüzünün altında olmak, aynı şehrin havasını solumak belki sizi biraz rahatlatıyor. Kelimeleri seçerken aslında kelimeler bizi seçiyor. Yani onu yazarken o bir şekilde o kelime doğup geliyor size. Ondan sonra da arkasından geliyor.
0: Hocam, şiirlerinizin sadece kitap sayfalarında kalmadığını, Türk sanat müziğinin çok değerli ismi eliyle kalıcı bestelere dönüştüğünü de biliyoruz. Mısralarınız TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli şefi ve tambur sanatçısı İpek Dereli tarafından bestelendi. Hep Sev Dediler gibi nadide eserler TRT radyolarında, televizyonlarında ve konserlerde dinleyicileriyle buluştu. Kendi yazdığınız kelimeleri böylesine güçlü müzik insanının bestesiyle ve notalar eşliğinde bir şarkı olarak dinlemek, bir şair için nasıl bir duygu? Şiir ile musiki arasındaki o köprüyü kendi eserleriniz üzerinden bize nasıl tarif edersiniz?
1: Evet, aslında benim için büyük bir sürpriz olmuştu. Bir hafta sonuydu. İpek Hanım bir dedi, sürprizim var dedi ve telefondan, WhatsApp üzerinden tamburuyla seslendirmiş. İlk o oldu. Sonra 6-8 tane ne kadar beste oldu. Tabii bestecilerin beste yapması benim şiirlerimi bestelemeleri zor. Çünkü serbest yazdığım için uymuyor. Onların işte ya aruz vezniyle yazmak daha uygun, besteci için rahatlatıcı bir şey. İşte failatum, mefailum vesaire. Onları çok bilmem. Ya da işte bütün satırlar, şey, dizeler 8 şey olacak, 14 olacak, 9 olacak gibi. Ama benimkilerde öyle bir şey yok. 3, 5, 8 hepsi karman çorman.
0: Kafiye, hatta uyar, aramıyor.
1: Evet. Benim çok sevdiğim bir abim var, Yaşar Şahin. O da bir gün dedi, ya dedi, bu şiirler böyle de dedi, bestelenince güzel olmuş dedi. Yani notalara uygun oldu. Tabii insanın yazdığını başka bir alem içerisinde duyması son derece önemli. Ayrıca tabii yıllar sonra hepimizin belki de dileği budur. Siz de burada konuklarınızı ağırlıyorsunuz. Bu programlar belki yıllar sonra tekrar gündeme gelecek. Kim ne konuşmuş? Belki genç bir, sizin görevinizi yüklenen bir insan bunları tekrar ele alacak.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Anı olarak da arşivlerimizde yer bulacak.
1: En önemlisi işte bu. Yani bir kalıcı iz bırakabilmek. Onun için İpek Hanım'ın besteleri bana o nedenle çok güç verdi. Hoşuma gitti. Sağ olsun değerli sanatçı arkadaşlarımız da seslendirdiler. Bu çok güzel bir şey. Yani radyoda ya da televizyonda dinlemek insanı gerçekten çok duygulandırıyor. Ben her defasında çok farklı duygular yaşıyorum dinlerken.
0: Bu arada sohbetimize kısa bir ara verelim. Sizin Güfteniz, İpek Dereli bestesiyle
1: evet.
0: Çok güzel bir eser var. Onu dinleyelim ve arkasından sohbetimize devam edelim isterim.
1: Çok mutlu olurum. Buyurun.
0: Eserin adı da siz paylaşın isterseniz.
1: Hep Sev dediler.
0: Hep Eylül dediler. Sizler için geliyor. Hep birlikte dinleyelim.

0: İpek Dereli'nin sesine, yüreğine sağlık. Sevgili dinleyenler, bugün program konuğumuz Profesör Doktor Tayfun Güngör. Kendisini tanımaktan ve sohbetinden büyük keyif aldık. Sohbetimiz esnasında biz zaman kavramını yine yitirdik. Hal böyle olunca bir programa sığamadık. Saat başı haberlerinden sonra programımızın ikinci bölümüyle yine sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın efendim.
1: Bir konu, bir konuk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 33, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 29, İresun 27, Gümüşhane 25, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 27 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusuyla, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısıyla, gece saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Danıştay özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel aşık kalkmış oldu. Danıştay 8. Dairesi'nin aldığı kararda özel gereksinimli bir çok çocuğun yaşadığı iletişim güçlükleri nedeniyle maruz kaldıkları ihmal, istismar ve şiddeti çoğu zaman ifade edemediğine dikkat çekilerek özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının çocukların üstün yararının korunması ve güvenliklerinin sağlanması açısından kamu yararına uygun olduğu belirtildi. Alınan karar emsal niteliği taşıyor. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki marketlerde su ve maden sularının fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada maliyet artışlarıyla açıklanamayacak şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağı, elde edilen bilgi ve belgelerin gereği için haksız fiyat değerlendirme kuruluna intikal ettirileceği belirtildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 şehirden 7'sinin Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı aralığına kıyasla arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yılın ilk 6 ayında 11 ilin toplam dış satımı geçen yıl aynı döneme göre 7,34 artarak 10 milyar 74 milyon 953 430 dolar oldu. Bölgede ilk 6 aylık süreçte ihracatı en fazla artış gösteren kent %321,1 ile Elazığ oldu. Söz konusu dönemde Şanlıurfa'nın ihracatında %10, Osmaniye'nin %66,5, Kilis'in ihracatı ise %13 arttı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un sosyal medya hesabından İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefi vurmasının ardından açıklama yaptı. Tahran'ın mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmayı taahhüt ettiğini anımsatan Kalas, ancak son dönemde boğaz yakınındaki gemilere yönelik saldırıları bu taahhüdü ihlal ediyor ve enerji arzının yeniden başlamasına tehlike atıyor. Seyri sefer serbestisi hiçbir şekilde engellenmemelidir uyarısında bulundu. Kalas, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, savaşı sona erdirmeye yönelik zaten son derece zorlu olan müzakereleri daha da karmaşık hale getiriyor. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırıları kabul edilemez ifadelerini kullandı. Kalas, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla 13 Temmuz'da bir araya gelerek anlaşmanın uygulanmasını nasıl destekleyebileceklerini görüşeceklerini, hem Hürmüz Boğazı hem de Kızıldeniz'de seyri sefer serbestisinin nasıl korunabileceğini ele alacaklarını kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın 3 farklı bölgesinde yer alan petrol rafinerilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi. Rusya'nın Saratov bölgesi ile Rusya'ya bağlı Tataristan ve Başkurdistan Cumhuriyetlerinde yer alan petrol rafinerilerine saldırdıklarını aktaran Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık verdiklerini kaydetti. Zelenski ayrıca Rusya'nın Voronej bölgesindeki hedeflere de saldırı düzenlediklerini açıkladı. Ve spor. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında bu akşam Avusturya'nın Admira Becker ekibiyle karşı karşıya gelecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümrani aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir-İl sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'le Kütahya, Zonguldak, Düzce, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Perşembe günü Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya, Tokat ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri Akdeniz kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı

dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: saat başı haberlerinden sonra programımızın ikinci bölümü ile yeniden birlikteyiz efendim. Program konuğumuz Profesör Doktor Sayın Tayfun Güngör ile kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Tekrar ben de teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. İyi ki varsınız.
0: Sizler de iyi ki varsınız. Hocam, şiir sadece kağıt üzerinde kalan bir yazı değildir. Ses bulduğunda, hele ki şairin kendi nefesiyle birleştiğinde gerçek anlamı kazanır. Sosyal medya paylaşımlarınızda ve Tayfun Güngör Instagram hesabı gibi platformlarda şiirlerinizi kendi sesinizle okuyarak takipçilerinizle çok samimi bir bağ kurduğunuzu biliyoruz. Bugün Meteorolojinin Sesi Radyosu stüdyolarında şu an bizi canlı dinleyen ve akşam ile gece tekrarlarımızda radyoları başında olacak dinleyicilerimiz için kitaplarınızdan seçtiğiniz özel bir şiiri seslendirmenizi rica etsem mümkün müdür acaba?
1: Tabii. İşte biraz önce bahsettiğim şiir, Ayşe Hala'mı ziyaret ettikten sonra eve geldik. Bu arada ben prematüre doğmuşum, onu da söyleyeyim. Üşümüş ellerin dedi öperken onunkileri. Doldu yine gözleri. Hep duyduğum bir şeydi ama ilk defa duyuyormuşum gibi geldi. Sen dedi şu kadarcık doğmuştun gösterirken kolunda bir yerleri. Babama benzer tavrı, hali, en çok da gözleri. Dinledikçe ılık sesini yine göç ederler doluşup vagona. Beş kardeş, bir anne, bir de baba. Vagon nemli, vagon havasız, vagon bildiğin zindan, insan ayrılırken vatanından. Atları ve ovalarını bırakıp arkalarında, üstelik evlerini, ocaktaki keşkeyi, zor gelir insana bir daha göremeyecek olmak ilk sevgiliyi. Bacadaki duman koşarken peşlerinden, bir ses dağlar yürekleri. Alişimin kaşları kare, sen açtın sineme yare. Beyaz badanalı, pencereleri çiçekli, duvaklı, muhacir evleri yok artık. Yok artık bayramlarda beklenen mendiller, ortasında şekerler. Nazif Aga yok, Mustafa kim bilir nerede. Ben de beklememeliyim yarını, sabahı, bir sonrasını. Sebepsiz gidip durduk yerde üstelik daha çok sarılmalıyım, öpmeliyim. Biraz onu, biraz da artık olmayan babamı. Öyle benziyor ki teni, nefesi, sarılırken bana iç çekişi.
0: Çok duygulandım gerçekten. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Sadece yazmıyor, mısraları yaşatarak okuyorsunuz. Kelimelerin o ritmini ve duygusunu mikrofondan dinleyicilerimize aktarmak gerçekten çok etkileyiciydi. Evet, bu şiir üzerine konuşulabilir.
1: Evet, bu tabii tamamen yaşanmışlıklarla ilgili, duyduğum şeylerle ilgili. Biraz önce de belirttiğim gibi halama bu kitabı götürdüm, bu şiiri gösterdim. Hep o aynı şeyi söyler, sen şu kadarcık doğmuştun, dediğim gibi küçük doğmuşum. Bu şiirdeki tabii olayların işte hepsi yaşanılan şeyler, babamın anlattıkları. Yani 16 yaşında gelmiş. Şimdi bütün gençlik anılarını, bütün hayallerini orada bırakıyorsunuz. Hiçbir şeyi getiremiyorsunuz size ait olan duygusal manada. Maddesel olarak da getiremiyorsunuz tabii. Yani ancak taşıyabileceğiniz kadar şeyler var. Yolculuk koşulları kötü. Hep onu anlatırdı. Vagonlarda derdi. Çok üst üste geldik biz. Kim nerede inecek, nerede binecek belli değil. Dolayısıyla ama buna da tabii orada da çok zulüm görmüşler. Buna da şükretmek mümkün. Çünkü çok ölenler de olmuş. Dolayısıyla halamın anlattıkları önemli. Göçler insanı çok yoran şeyler. Bu kitapta sanıyorum Mülteci diye bir şiirim var. Onu da Ulus'ta bir pirinçanın önünde oturan bir anne, baba, bir çocuk üzerine yazmıştım. Mültecilikken bir yerden bir yere gitmek, bırakmak çok zor. Dolayısıyla bu zorlukları yaşadığınız zaman ancak anlayabiliyorsunuz. Ben tabii yaşamadım ama işte anlatılanlardan hissettiğim kadarıyla bu şekilde dile dökebildim.
0: Şiirden bahsetmişken hemen dinleyenlerimizle o şiirinizi de paylaşalım isterseniz.
1: Peki. Mülteci. Bir mülteci gibi bakıyorum artık sana. işgal edilmiş vatan gibi yüreğin, gözlerin. Oyunlarım çalınmış sokaklarından, ellerimden ellerin. Balonlarım uçup gitmiş, bir de üstelik hayallerim. Tel örgülere yaslayıp bağrımı uzanıyorum sana. Kanıyor, aldırmıyorum canımın yandığına. Seslendim, inan bana kaç defa, duymadın. Sağır edici yalnızlık akşamlarında, kendinden uzak, senden uzak bir mülteci daha ne kadar yaşayacak?
0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
0: Sürekli üreten ve yazan bir kaleme sahipsiniz. Peki şu an masanızda demlenmeyi bekleyen yeni şiirler var mı? Okurlarınızı ve dinleyicilerimizi yakın zamanda yeni bir kitap ya da yeni bir imge dünyası bekliyor mu?
1: Evet, şimdi yaklaşık bir 100'ün üzerinde tekrar bir basılmayı bekleyen, bir kitap haline gelmeyi bekleyen şiir var. Bir de bu, tabii şiir sever misiniz adı altında, bu bütün kitaplardan, hani benim en çok hoşuma gidenlerden ziyade okuyanlardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak yapmaya çalışacağım bir kitap var. Hani kim en çok neyi beğendi, onları paylaşmak istiyorum. Öyle bir kitap yayınlamak istiyorum.
0: Kitabın adı Şiir Sever Misiniz?
1: Şiir Sever Misiniz?
0: Sevmeyen var mıdır acaba?
1: Var var. Şiir sevmeyenler var. İşte ben de o şiir anlatmak istediğini anlatamadığı zaman herhalde şiiri sevmiyorlar. Yoksa anlayabilse, hani sanat sanat içindir, sanat halk içindir. Servet-i Fünun edebiyatı gibi bazen oluyor. Onlar zor oluyor. Şimdi benim masamda şu anda Yalan Söyle Bana diye, aslında onun bestelenmesini istiyorum, bir şeye başladım. Yalan Söyle Bana, Gitsen de Uzaklara, Döneceğim de diye böyle bir şey var. İnşallah onu tamamlarsam onu, çünkü insan bazen gerçeklerle karşılaşmaktan da yoruluyor. Bazen hani o pembe yalanları da duymak istiyorsunuz. Bilmiyorum, mesela yalan demek belki
0: yalandan
1: burada...
0: Yalandan ziyade belki evet, de umut etmek mi?
1: Evet, yani o umudu ekebilmek çok güzel. Bu sistemden sonra ikinci güzel saptamanız oldu. Teşekkür ediyorum. Yani bazen de gerçekler çok acıtıyor. Hani onları biraz kamufle edebilmek, bir kadife torbanın içerisine koyup sunabilmek de insanları bir nebze mutlu edebiliyor. Güzel betimlediniz. Umut, yani ümit ver bana diyelim, umut ver bana diyelim. Ümit olmadan da yaşamak çok zor.
0: Umut etmek insanı hayata bağlayan şey.
1: Evet, yani sabah kalktığınız zaman yapacak bir işiniz olması, pencereyi açabilmeniz, yürüyebilmeniz, adım atabilmeniz. Yani ben eskiden pikniğe gideceğim zaman çok heyecanlanırdım. Şimdi bazen düşünüyorum, işte o bayram ayakkabıları, bayram sabahları, onlar bile bir mutluluk kaynağıydı. Onları kaybetmemek lazım. Yani kız çocuklarının o kırmızı rugan pabuçları olurdu. Erkeklerin de siyah, böyle çok güzel, burunları top.
0: Şimdi beni o zamana götürdünüz, hemen sormak istiyorum. Biz neyi kaybettik o zaman? O zamanki mutluluklarımız şu anda yok.
1: Şimdi ben hep şunu merak ediyorum. Mesela ben akademik yazıları yazarken biz giderdik işte kütüphanelere. Çok uzun vakitler alırdı. O makaleyi indeks medikuslardan bulursunuz, onu götürürsünüz, fotokopi çektirirsiniz. Fotokopi çeken yanlış sayfayı çekmiştir ya da bir başkası gelip kendini bilmez o makalenin sayfasını yırtıp götürmüştür, şudur budur. Şimdi basıyorsunuz düğmeye, her şey önünüzde. Bu kadar acele etmeye aslında tabii ki çok kolaylaştırıcı şeyler. Ama bu kadar acele etmeye acaba gerek var mı? Şimdi Kore'de bir fabrikadaki işçiler isyan etmiş, grev yapmış. Çünkü bunlar robot çalıştırmaya karar vermiş bu firma. Şimdi tamam, hızlanalım, koşturalım ama yani yemekler mikrodalgaya giriyor çünkü kimse yemek yemiyor. Herkes hazır yiyor. Sofra adabımız kalmadı. Yani anne baba çocuklar otururduk, bir günün kritiği yapılırdı. Biz neyi kaybettik? Biz çok hızlandık. Yani düşünün, bir arabayla 40-50 kilometre hızla bir karayolunda seyahat etmeyi ya da 350 kilometre hızla giden bir trenden etrafı seyretmeyi. Biz şimdi o trene bindik. çok hızlı yaşıyoruz ya da yaşadığımızı zannediyoruz. Oysa etrafımıza bakamıyoruz, kimseyi göremiyoruz, selam veremiyoruz. O simyacı kitabındaydı galiba, işte o demiş bunu dökme kaşığın içindekini. Ama dökmemek için kaşığın içinde ağzında taşıyor adam, etrafı göremiyor. Çünkü bütün dikkati o ağzındaki kaşıkta, etrafa bakamıyor. Evet. Onun için biz neyi kaybettik sorusu çok şey barındırıyor. Bu çok güzel bir soru. Belki içimizdeki o çocuk ruhunu kaybettik. İnsanca sevgilerimizi kaybettik. Ya komşularımızı tanımıyoruz. Bakkallarımız kalmadı. Yani konuşacak kimse kalmadı. Biz yalnızlaştık.
0: Kesinlikle. Tüketim çağındayız. Konu farklı bir yere evrildi ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yapay zeka diyoruz, saniyelerle yarış halindeyiz değil mi? Gözümüzün önünde birkaç saniye bakıyoruz, sıkılıyoruz, kaydırıyoruz. Evet. Aşağıdan yukarıya kayan bir ekran görüntüsü.
1: Evet.
0: Onun içinde kaybolup gidiyoruz.
1: Maalesef.
0: Biraz durup yavaşlamayı öğrenmemiz gerekiyor. Karşı komşumuzun ismini hatırlamamız gerekiyor, evet, belki değil mi?
1: Evet. Evet. Şimdi ben bazen mesleki şeyler paylaşıyorum hesaplarımda. Bazen edebi şeyler. Şimdi o bazen yeni yeni keşfediyorum. Grafikler var. Şimdi orada bize haber veriyor bu şey. Suni akıl diyorum ben ona, kızıyor. Benim kızım yapay zeka. 3 saniye seyretmiş geçmiş. 3 saniye ya, 35 saniyelik bir şey. Yani benim ne dediğimi 3 saniyede siz göremezsiniz. 3 saniye, 4 saniye. Yani ne aradığını da bilmiyor. Ha, güzel şeyler de var. Fakat çok fazla bilgi kirliliği de var. Çok istemediğimiz çok şeyle karşılaşıyoruz ve hafıza tabii bir çöplüğe döndü artık. Yapmak istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Şimdi hangi ülkede bilmiyorum, telefonlar yasaklanmış, çocuklar kitap okusunmuş. E tabii kitap okusunlar, kitap diye bir şey kalmadı ki. Ben şimdi diyor hala diyorum ki kitap efendim yapılsın, basacağım. Her şey dijital ortamda. Koyun oradan insanlar bassın, okusun. Oysa onu elinize almak, onu hissedebilmek. Yani şimdi düşünün, 3 boyutlu telefonla işte görüntülü arama, pardon. Şimdi bir çocuğunuzla konuşuyorsunuz, kızınızla, evladınızla görüntülü arıyorsunuz ya da onun elini tutarak, sarılarak, kokusunu içinize çekerek sohbet ediyorsunuz. Şimdi ikisinin arasında bir fark var mı, yok mu?
0: Olmaz olur mu?
1: Ama şimdi diyorlar ki efendim işte gitsin istediği yere, oradan görüntülü konuşursunuz. Olmaz. O sıcaklığı duymanız lazım. Galiba Emre Kongar'ın bir kitabındaydı. Kızlarına diyor ki, kızlarıma mektuplar. Acaba diyor hani ben size diyor böyle bir mesaj mı atsam, şey mi yapsam, ya da diyor posta kutusunu açtığınızda elektrik su faturalarının arasında babanız kokan, mürekkebi dağılmış bir mektup mu istersiniz diyor. Kızlar tabii ki mektup isteriz. Şimdi mektup yazan var mı?
0: Kalmadı.
1: Bir firmacı arkadaşım bana kart attı. Bir muayenehaneye şey geldi, bir zarf geldi. Dedim herhalde ya düğün davetiyesi, bilmem şudur budur. Aa baktım yılbaşı kartı içinden çıktı. Emre'nin de kulakları içindesin. Ne kadar hoşuma gitti.
0: Çerçeveletip basmak lazım
1: yani
0: herhalde.
1: Masanın üstünde hala duruyor. 5-6 sene oldu. Mektup yazmıyoruz. O mektupların işte şimdi kimse bilmez. Hani mektubun ucu yakılır, şudur budur. Mektup da yazmıyoruz. Konuşmuyoruz. Herkesin elinde maalesef bu
0: en
1: telefon.
0: En son yazmış olduğum bir kartpostalın arkasına kardeşim askerdeydi. Ona birkaç satır ablam da ben de yazıp göndermiştik, onu hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Doğru, mailler çıktı şu anda. Ama kelimelerin sıcaklığına inanmak, güvenmek lazım. Yine söylemek lazım ki kitaplara sarılın, şiirlere sarılın. Ve programımızın yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tayfun Hocam, son olarak günümüzün hızla akan, dijitalleşen ve bazen kelimelerin anlamını yitirdiği bu modern dünyasında ruhunu şiirden ve sanattan uzak tutan insana bir şair olarak ne söylemek istersiniz? Hayatın koşturmacası arasında ruhumuzu şiirle beslemek bize ne kazandırır?
1: Ben tüm dinleyicilerimize affetmeyi öğrenmelerini sağlık veriyorum. İlk önce de kendimizi. Çünkü aynaya baktığımız zaman kendimizle de çok mücadele ediyoruz. Kendimizin de çok hataları var yaptığımız. İlk önce kendimizi affedeceğiz. aynada şöyle yanağımızdan bir makas alacağız, tebessüm edeceğiz. Ya bu da böyle mi olurdu deyip geçebilmeyi öğrenmek lazım. Hayat çok hızlı geçiyor. Ve sizin de belirttiğiniz gibi mutlaka okumak, ama kitaplardan okumak, kenarına notlar almak. Onun üzerine işte bir su damlayacak, oraya bir belki o gün yediğiniz yemeğin bir kırıntısı düşecek ve o kitap bir anıyı barındıracak. Eskiden fotoğraflar vardı biliyorsunuz, çerçeveler işte koyardık. Şimdi her şey yine bu dijital ortamlarda. Yani halbuki o basılı karton ya da işte kağıt fotoğrafı elinize almak, bakmak, onların biliyorsunuz arkasına da yazarlardı. Bir cansız hatıramı bırakıyorum. Önüne tarih imzalar atılırdı, tarih atılırdı. Ve bunlar bana çok daha güzel geliyor. Ama yeni nesil bunları bilmiyor. Sokaklarda artık çocuk sesi yok. Hiç kalmadı. Oynayan çocuk yok. Kimse topa tekme atıp da bir şut çekip efendim ayakkabısının ucunu açmıyor. Değil mi? Bu onu da sanal ortamlarda oynuyorlar. Bütün oyunlar orada. Ben işte doğaya dönülsün isterim. İnsanlar birbirleriyle konuşsun, sarılsın, paylaşsın istiyorum. En son yine bir hanımefendinin, İpek Hanım'ın turnesinde Ulvi Bey dedi ki, hocam dedi, geçen sene ben sizinle hiç bu kadar konuşamamıştım. Ne kadar şimdi iyi oldu konuştuğumuz. Tabii konuştuğunuz zaman, yaklaştığınız zaman çok daha şey paylaşabiliyorsunuz, ama çok da yaklaşmamak lazım. İnsanın mutlaka kendine özel bir alanı da olması lazım. Bir grup kirpi soğukta karşılaşmış, tabii ayrılmışlar, yaklaşınca dikenleri batıyor. Git gel git gel bir optimum nokta bulmuşlar. Ne dikenleri batıyormuş, ne de üzülüp yalnızlık çekiyorlarmış. O kirpilerin ortak noktası gibi çok yaklaşmadan, çok iç içe girmeden ama mutlaka birlikte olarak, ama kendimize de zaman ayırarak bir hayatı yaşamamız lazım sevgiyle.
0: Sevgili Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicileri, bugün dünyayı bir şairin gözünden ve kalbiyle gören Profesör Doktor Tayfun Güngör ile birlikteydik. Hayatın karmaşası arasında mısralara sığınmayı bize hatırlattığı için hocamıza sonsuz teşekkürler. Bir Konu Bir Konu programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programımızı Profesör Doktor Tayfun Güngör'ün sözlerini yazdığı ve İpek Dereli'nin bestesini yaptığı Eski Sonbahar isimli eserle bitirmek istiyoruz. Meliha Handan Yazıcı'nın o güzel sesiyle radyolarınızda. Hep birlikte dinleyelim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere. Sevgiyle, umutla ve şiirle kalın. Hoşça kalın.

0: saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Farzahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Farzahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 33, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 29, İresun 27, Gümüşhane 25, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 27 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, batısında kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. gece 12'den sabah 6'ya kadar, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Danıştay özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Danıştay 8. Dairesi'nin aldığı kararda özel gereksinimli birçok çocuğun yaşadığı iletişim güçlükleri nedeniyle maruz kaldıkları ihmal, istismar ve şiddeti çoğu zaman ifade edemediğine dikkat çekilerek özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının çocukların üstün yararının korunması ve güvenliklerinin sağlanması açısından kamu yararına uygun olduğu belirtildi. Alınan karar emsal niteliği taşıyor. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki marketlerde su ve maden sularının fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada maliyet artışlarıyla açıklanamayacak şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağı, elde edilen bilgi ve belgelerin gereği için haksız fiyat değerlendirme kuruluna intikal ettirileceği belirtildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 şehirden 7'sinin Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı aralığına kıyasla arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yılın ilk 6 ayında 11 ilin toplam dış satımı geçen yıl aynı döneme göre 7,34 artarak 10 milyar 74 milyon 953 bin 430 dolar oldu. Bölgede ilk 6 aylık süreçte ihracatı en fazla artış gösteren kent %321,1 ile Elazığ oldu. Söz konusu dönemde Şanlıurfa'nın ihracatının %10, Osmaniye'nin %66,5, Kilis'in ihracatı ise %13 arttı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, sosyal medya hesabından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak Boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefi vurmasının ardından açıklama yaptı. Tahran'ın mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmayı taahhüt ettiğini anımsatan Kalas, ancak son dönemde Boğaz yakınındaki gemilere yönelik saldırıları bu taahhüdü ihlal ediyor ve enerji arzının yeniden başlamasına tehlike atıyor. Seyri sefer serbestisi hiçbir şekilde engellenmemelidir uyarısında bulundu. Kalas, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, savaşı sona erdirmeye yönelik zaten son derece zorlu olan müzakereleri daha da karmaşık hale getiriyor. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırıları kabul edilemez ifadelerini kullandı. Kalas, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla 13 Temmuz'da bir araya gelerek anlaşmanın uygulanmasını nasıl destekleyebileceklerini görüşeceklerini, hem Hürmüz Boğazı hem de Kızıldeniz'de seyri sefer serbestisinin nasıl korunabileceğini ele alacaklarını kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın 3 farklı bölgesinde yer alan petrol rafinerilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi. Rusya'nın Saratov bölgesiyle Rusya'ya bağlı Tataristan ve Başkurdistan Cumhuriyetlerinde yer alan petrol rafinerilerine saldırdıklarını aktaran Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık verdiklerini kaydetti. Zelenski ayrıca Rusya'nın Voronej bölgesindeki hedeflere de saldırı düzenlediklerini açıkladı. Ve spor. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında bu akşam Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl, Bozüyük, Bilecik, Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Berlin parça bulutlu 14, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev sağanak yağışlı 18, Kopenhag az bulutlu 11, Londra az bulutlu 19, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Paris parça bulutlu 19, Priştina parça bulutlu 16, Roma parça bulutlu 21, Saraybosna parça bulutlu 14, Sofya parça bulutlu 16, Tiran az bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 14, Viyana sağanak yağışlı 21 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Astana parça bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 27, Bakü parça bulutlu 22, Bişkek parça bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 22, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parça bulutlu 17 ve Tokyo az bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 19 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parça bulutlu 5, Montreal az bulutlu 21, New York az bulutlu 22, Sydney parça bulutlu 11 ve Washington az bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece, Frankfurt parça bulutlu 18, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln parça bulutlu 18, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 22, Şumlu parça bulutlu 17, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Valkaneş parça bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimağosa parça bulutlu 22, Girne parça bulutlu 24, Lefkoşa parça bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Farzahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Farzahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Fardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Fardahan çevreleriyle Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 33, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 27 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan, ilk saatlerde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara Palas'ta Müttefikler Ankara'da etkinliğinde NATO savunma mimarisinin yapı taşı olarak Türkiye'nin savunma sanayi başlıklı panel düzenlendi. Panelde Türk savunma sanayi kapasitesinin NATO'nun üretim, caydırıcılık ve birlikte çalışılabilirlik hedeflerine sunduğu katkılar ele alındı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci panelde yaptığı konuşmada NATO'nun gelecekteki caydırıcılık ve savunma stratejilerinin şekillenmesinde zirvenin önemli bir rol üstlendiğini söyledi. İkinci, Türk savunma sanayinin en güçlü yönünün yalnızca geliştirdiği ileri teknolojiler olmadığını vurgulayarak, sektörün müttefik ülkelerin büyük bölümünde bulunmayan güçlü ve yetkin bir tedarik zincirine sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'de savunma sanayinde 3500'den fazla tedarikçinin faaliyet gösterdiğini belirten Genel Müdür İkinci, Roketsan'ın 2000'den fazla şirketle işbirliği içinde çalıştığını ve ürünlerini 50'den fazla ülkeye ihraç ettiğini kaydetti. İstanbul'da göçmen kaçakçılığından elde ettikleri suç gelirlerini altın şirketi üzerinden finansal dolaşımı entegre eden kara para aklama ağını yönettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmen kaçakçılığı suçundan elde edilen gelirleri banka hesapları üzerinden Ararat Gold Sarafiye Sanayi ve Ticaret Limited şirketini kullanarak uluslararası ticaret görünümü altında finansal dolaşımı entegre eden bir kara para aklama ağını yönettikleri toplamda 784.709.120 lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket, tüm banka ve kripto hesaplarıyla 65.000 lira, 398.000 avro, 145.000 dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına el konuldu. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 212 ülke ve serbest bölgeye 5 milyar 847 milyon 514 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı. Türk hububatçılar bu ihracat karşılığında 5 milyar 847 milyon 514 bin dolar gelir elde etti. En fazla ihraç edilen ürün 663 milyon 938 bin dolarla ayçiçeği tohumu olurken ülke gruplarında en fazla ihracat 1 milyar 790 milyon 778 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildi. Dünya Sağlık Örgütü acil önlem alınmadığı takdirde küresel kanser vakalarının 2050 yılına kadar neredeyse 2 katına çıkabileceği konusunda uyardı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı ile birlikte hazırladığı 2026 Küresel Kanser Durum Raporu'nda yer alan uyarıya göre kanser, kalp ve damar hastalıklarından sonra dünyada ikinci en önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor ve her yıl tahmini 20,6 milyon yeni vaka ve yaklaşık 10 milyon ölümle sonuçlanıyor. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Fransa ile Fas, İspanya ile Belçika, Norveç ile İngiltere ve Arjantin ile İsviçre eşleşti. Kupanın ilk çeyrek final maçında 9 Temmuz Perşembe günü Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş olan diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardı hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardı hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 17.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 33, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 25, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 27 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara Palas'ta Müttefikler Ankara'da etkinliğinde NATO savunma mimarisinin yapı taşı olarak Türkiye'nin savunma sanayi başlıklı panel düzenlendi. Panelde Türk savunma sanayi kapasitesinin NATO'nun üretim, caydırıcılık ve birlikte çalışılabilirlik hedeflerini sunduğu katkılar ele alındı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci panelde yaptığı konuşmada NATO'nun gelecekteki caydırıcılık ve savunma stratejilerini şekillenmesinde zirvenin önemli bir rol üstlendiğini söyledi. İkinci, Türk savunma sanayinin en güçlü yönünün yalnızca geliştirdiği ileri teknolojiler olmadığını vurgulayarak, sektörün müttefik ülkelerin büyük bölümünde bulunmayan güçlü ve yetkin bir tedarik zincirine sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'de savunma sanayinde 3500'den fazla tedarikçinin faaliyet gösterdiğini belirten Genel Müdür İkinci, Roketsan'ın 2000'den fazla şirketle işbirliği içinde çalıştığını ve ürünlerini 50'den fazla ülkeye ihraç ettiğini kaydetti. İstanbul'da göçmen kaçakçılığından elde ettikleri suç gelirlerini altın şirketi üzerinden finansal dolaşımı entegre eden kara para aklama ağını yönettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmen kaçakçılığı suçundan elde edilen gelirleri banka hesapları üzerinden Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited şirketini kullanarak uluslararası ticaret görünümü altında finansal dolaşımı entegre eden bir kara para aklama ağını yönettikleri toplamda 784.709.120 lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket, tüm banka ve kripto hesaplarıyla 65.000 lira, 398.000 avro, 145.000 dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilo altına el konuldu. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 212 ülke ve serbest bölgeye 5 milyar 847 milyon 514 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı. Türk hububatçılar bu ihracat karşılığında 5 milyar 847 milyon 514 bin dolar gelir elde etti. En fazla ihraç edilen ürün 663 milyon 938 bin dolarla ayçiçeği tohumu olurken ülke gruplarında en fazla ihracat 1 milyar 790 milyon 778 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildi. Dünya Sağlık Örgütü acil önlem alınmadığı takdirde küresel kanser vakalarının 2050 yılına kadar neredeyse 2 katına çıkabileceği konusunda uyardı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı ile birlikte hazırladığı 2026 Küresel Kanser Durum Raporu'nda yer alan uyarıya göre kanser, kalp ve damar hastalıklarından sonra dünyada ikinci en önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor ve her yıl tahmini 20,6 milyon yeni vaka ve yaklaşık 10 milyon ölümle sonuçlanıyor. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Fransa ile Fas, İspanya ile Belçika, Norveç ile İngiltere ve Arjantin ile İsviçre eşleşti. Kupanın ilk çeyrek final maçında 9 Temmuz Perşembe günü Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü öğle saatlerinde Kars Vardı hançerveleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Tekrar

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 36, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 33, Burdur 31, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 29, Kırıkkale 30, Kırşehir 28, Konya 29, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 26 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 26, Düzce 29, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 24, Çorum 29, İlesun 27, Gümüşhane 25, Ordu 27, Rize 27, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 29 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 27 derece, Ardahan 20, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 33 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 38, Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Kilis 35, Mardin 35, Şanlıurfa 39 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde müttefik liderlere hitap etti. Konuşmasında Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, ittifakın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine karşı dayanışmanın önemini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin savunma kapasitesi ve savunma sanayindeki atılımları konusunda açıklamalarda bulundu. Ankara'nın savunma harcamalarını artırarak NATO'ya katkısını güçlendirme taahhüdünü yineledi. Türkiye'nin 2030 yılından önce savunma harcamalarının oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Erdoğan, güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle $24 milyar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. İnsansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koruma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz dedi. NATO müttefikleri arasındaki savunma işbirliğine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan Erdoğan, Avrupa müttefiklerinin kıtanın savunması için daha büyük sorumluluk üstlenirken, NATO'nun birliğini veya transatlantik bağları zayıflatabilecek politikalardan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Gazze ve Lübnan için hepimize görev düşüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum dedi ve uluslararası topluma Gazze'deki insani felakete karşı daha güçlü adımlar atma çağrısı yaptı. Savunma Sanayi Başkanlığı son 12 ayda $11 milyar aşan savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık %56'sının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğini, kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1400'den fazla projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtilerek, insansız hava araçlarından jet eğitim uçaklarına, komuta kontrol merkezlerinden askeri yazılımlara, deniz ve kara platformlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir kabiliyet alanında dost ve müttefiklerimizin güvenilir çözüm ortağıyız denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin son gününde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını ve bu ülkenin istikrarlı hale geldiğini söyledi. Şara'nın yapmış olduğu işten gurur duyuyoruz ifadelerini kullanan Trump, ayrıca Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılacağını açıkladı. Danıştay 8. Dairesi özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Alınan karar emsal niteliği taşıyor. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri basınına verdiği röportajlarla bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Netanyahu, Türkiye'ye F-35 sağlanmasına ilişkin endişesini, bunun bir hata olduğunu düşünüyorum sözleriyle ifade etti. Türkiye'nin Yunanistan'a tehdit ettiğini ve İsrail'in yok edilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Netanyahu, Türkiye'nin F-35 gibi silahlara sahip olmasının bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacağı iddiasında bulundu. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Filin'in sultanları ligin 3. haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü 25 yaşındaki Hırvat stoper Hrvoje Smolčić'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşma sağlandığını, futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: sevgili dinleyiciler, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Müzik Sokağı'nda bu hafta ilk durağımız 1970'li yıllar.

Avustralyalı İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı ve aktris Olivia Newton-John, 26 Eylül 1948'de Cambridge, İngiltere'de doğdu. Müziğe 14 yaşında 3 sınıf arkadaşıyla birlikte kurduğu Soul 4 isimli grupla başladı. The Go adlı televizyon şovunda yer alan Newton-John, ileride partneri olacak olan şarkıcı Pat Carroll ve müzik prodüktörü John Farrell'la tanıştı. Pat Carroll İngiltere'ye geldikten sonra Pat and Olivia adıyla birlikte Avrupa'da çeşitli yerlerde sahne aldılar. Şarkıcı 1974 yılında Long Live Love isimli albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan I Honestly Love You isimli şarkı dünya çapında bir hit oldu. Newton-John'un imza şarkılarından biri olan I Honestly Love You, sanatçının Amerika ve Kanada'da listelerde bir numara olan ilk şarkısı olma unvanına sahip. 1975 yılında düzenlenen 17. Grammy ödüllerinde Olivia Newton-John'a pop müzik dalında yılın kaydı ve yılın performansı ödüllerini kazandıran bu güzel şarkıyla programımıza başlıyoruz.

0: 70'li yıllardaki yolculuğumuz Ringo Starr'la devam ediyor. İngiliz müzisyen, şarkıcı, şarkı yazarı ve aktör Sir Richard Starr ki 7 Temmuz 1940'da doğdu. Biz onu Ringo Starr ismiyle tanıyoruz. Ringo Starr 1960'lı yıllarda Beatles grubunun bateristi olarak uluslararası üne sahip oldu. Grup 1970 yılında ayrıldıktan sonra Starr birkaç başarılı single çalışmasına imza attı. Bunlardan bazıları Amerika'da listelerde ilk 10'a giren It Don't Come Easy, listelerde birinci olan Photograph ve You Are 16 isimli şarkılar oldu. 1973 yılında çıkardığı Ringo isimli albüm ise Amerika ve İngiltere'de ilk 10'a girerek önemli bir başarı gösterdi. Programımız Ringo Starr'ın sevilen şarkısı It Don't Come Easy ile devam ediyor.
1: Müzik Sokağı.

Müzik Sokağı'nın 80'ler köşesinde Laura Branigan yer alıyor. Tam adı Laura Ann Branigan olan Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve aktris Laura Branigan, 3 Temmuz 1952'de Brewster, New York'ta doğdu. Branigan, 1972 yılında tanıştığı gitaristler Walker Daniels, Sharon Storm, Chris Van Cleave ve Bob Valdez ile birlikte folk rock grubu Meadow'u kurdular. İstenilen başarıyı yakalayamayan grup daha sonra ayrıldı. O yıllarda Branigan, Leonard Cohen'in vokalist listeyle tanıştı ve Atlantic Records'ta Ahmet Ertegün'le anlaştı. 1981 yılında 3 tane single çıkaran sanatçı, kendi adını taşıyan çıkış albümü Branigan'ı 1982 yılında yayınladı. Albümde yer alan Gloria isimli şarkı, 80'li yılların hit şarkılarından biri oldu. Branigan albümü altın albüm olurken 2 milyondan fazla satış yakalayan şarkıcı platinyum olarak tescillendi. 1974 yılında Branigan, Alman prodüktör Jack White'la çalıştığı dönemde Self Control isimli 3. albümünü yayınladı. Albümde yer alan aynı isimli şarkı Self Control, Laura Branigan'ın uluslararası çapta en büyük hit şarkısı oldu ve 6'dan fazla ülkede listelerde

zirveye ulaştı. Şarkının orijinal versiyonu İtalyan şarkıcı Raf'a ait. 1984 yılında yayınlanan şarkının Brannigan tarafından yapılan yeni versiyonu da aynı yıl yayınlandı. İki versiyon da Avrupa'da başarılı oldu. Brannigan'ın versiyonu Amerika'da Billboard 100 listesinde 4. sıraya yükseldi. Programımız Laura Brannigan'ın sevilen şarkısı Self Control'le devam ediyor.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programımız 80'li yıllarla devam ediyor. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, prodüktör ve aktör Lionel Richie 20 Haziran 1949'da Alabama'da doğdu. Asıl adı Lionel Brockman Richie Jr. olan sanatçı, müzik kariyerine 1968 yılında Commodores isimli grupla başladı. 1982 yılında solo kariyerine adım atan Richie, aynı yıl kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Truly, You Are ve My Love gibi hit şarkıların olduğu bu albüm listelerde 3. oldu ve 4 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaştı. İkinci albümü Can't Slow Down'sa 1983 yılında yayınlandı ve sanatçıyı uluslararası üne kavuşturdu. 20 milyonun üzerinde satan bu albüm sanatçının en çok satan albümü olma unvanına sahip. Albümde yer alan 5 şarkı Billboard 100 listesinde ilk 10'a girmeye başarırken bu şarkılardan All Night Long ve Hello listede 1. oldu. Kariyeri boyunca dünya çapında 90 milyonu aşan satış rakamına ulaşan Richie, tüm zamanların en çok satan isimlerinden biri oldu. Müzik Sokağı, sanatçının 1983 yılında çıkan Can't Slow Down isimli 2. albümünden bir şarkıyla devam ediyor. Lionel Richie tarafından yazılan Hello isimli şarkı, Billboard Pop listesinde 2 hafta, R&B listesinde 3 hafta 1 numara olma başarısı gösterdi. Şarkı aynı zamanda Birleşik Krallık'ta da 6 hafta boyunca liste başı oldu. Şimdi sizleri Lionel Richie tarafından yazılan Hello isimli şarkıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Müzik Sokağı devam ediyor.

programımızın son şarkısı 90'lı yıllardan. Amerikalı şarkıcı ve aktris Whitney Houston, 9 Ağustos 1963'te Newark, New Jersey'de doğdu. Houston, 200 milyonun üzerindeki satış rakamıyla tüm zamanların en çok ödül kazanan kadın sanatçısı olarak Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. Elmas, multi-platinyum, platinyum ve altın albüm olma başarısı göstermiş, 7 stüdyo albümü ve 2 soundtrack albümüne imza attı. Annesi de bir kilise sanatçısı olan Houston, şarkı söylemeye çocuk yaşta kilisede başladı ve lisede vokalist olarak devam etti. Arista Records'un başkanı Clive Davis'in rehberliğinde 19 yaşında albüm anlaşması yaptı ve 1985 yılında Whitney Houston, 87 yılında da Whitney isimli albümlerini yayınladı. İki albüm de Amerika Birleşik Devletleri'nde Billboard 200 listesinde bir numara oldu ve tüm zamanların en çok satan albümleri arasında yerini aldı. Houston'ın üçüncü albümü I'm Your Baby Tonight 1990 yılında piyasaya sürüldü. I'm Your Baby Tonight ve All the Men That I Need isimli şarkıları Billboard listesinde birinci oldu. 11 Şubat 2012 yılında hayata veda eden Houston, 2020 yılında Rock'n'Roll Hall of Fame ailesine dahil edildi. Programımızı sanatçının 1990 yılında yayınlanan 3. stüdyo albümü I'm Your Baby Tonight'tan bir şarkıyla sonlandırıyoruz. Billboard 100 listesinde birinci olmuş All the Men That I Need şarkısı Whitney Houston yorumuyla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle buluşuyor. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşçakalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Perşembe günü İç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, kuzeye Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Perşembe günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Perşembe günü Kuzey Ege, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İttifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Sonuç bildirisinde NATO'nun kolektif savunma anlayışının temelini oluşturan 5. maddeye bağlılık bir kez daha vurgulandı. Buna göre müttefik ülkelerden birine yapılacak saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağı ifade edildi. Müttefik ülkeler savunma harcamalarının artırılması ve ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Bildiride savunma sanayinde üretim kapasitesinin artırılması, kritik altyapının korunması ve yeni teknolojilere yönelik yatırımların hızlandırılması hedeflerine yer verildi. İttifakın güvenlik tehditlerine karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Terörizmle mücadelenin NATO'nun güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sürdürüleceği belirtilen bildiride, Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği açısından en önemli tehditlerden biri olduğu vurgulandı. Bildiride ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunmasının önemi vurgulandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Zirveyi son derece başarılı olarak nitelendiren Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığını, geçen yıl alınan tarihi kararların Ankara Zirvesi'nde uygulamaya geçirilmeye başlandığını söyledi. Müttefiklerin 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Rutte, üretimin hızlandırılması, savunma sanayindeki engellerin kaldırılması, dayanıklılığın artırılması ve inovasyona yatırım yapılmasının öncelikler arasında yer aldığını vurguladı. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu kapsamında yalnızca bir günde 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik anlaşması imzalandığını belirtti. Rutte, müttefiklerin ayrıca NATO Drone Edge girişimini başlattığını, gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, bunun yanında NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar avroluk altyapı yatırımının da hayata geçireceğini açıkladı. Ukrayna'ya desteğin süreceğini de vurgulayan Rutte, müttefiklerin bu yıl ve gelecek yıl Ukrayna'ya en az 70 milyar avro tutarında askeri tecihizat, yardım ve eğitim desteği sağlama taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Roketsan, tasarruf mevduatı sigorta fonunun açtığı ihale sonunda mühimmat, havan ve roket sistemleri gibi alanlarda üretim yapan Aslan Grup'un tüm savunma sanayi varlıklarını 471 milyon dolar bedelle satın aldı. Alınan bilgiye göre Roketsan, satın aldığı tesislerde MK serisi uçak bombaları, 107 ve 122 mm roketler, GPS ve güdüm teknolojileri, 155 mm güdümlü obüs mühimmatı, kimyasal patlayıcı üretimi gibi bir dizi üretim gerçekleştirecek. Son dönemde adından söz ettiren Tayfun dahil tüm balistik füzelerin harp başlıklarının üretimini de burada yapacak. İran'ın olası bir Amerika Birleşik Devletleri saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği bildirildi. İran Devlet Televizyonu Press TV, İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde son iki günde yaşanan gelişmelerin Tahran'ın kararlılığını artırdığı, yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiği, İran'ın Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğu belirtildi. Ve spor, FIBA 20 yaş altı kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Kız Milli Basketbol takımı son 16 turunda İzlanda'yı 84-62 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye çeyrek finalde 10 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Doğum günü şarkısı nasıl bestelendi? Dünyada şimdiye kadar en çok söylenmiş, halen de söylenmekte olan şarkı hangisi diye sorulsa hemen akla gelmeyebilir. Bu şarkı herkes tarafından çok tanıdık, müziği ezbere bilinen bir şarkıdır. İyi ki doğdun veya mutlu yıllar sana şeklinde söylenen doğum günü şarkısı. Bu şarkı yaratılırken doğum günlerinde söyleneceği kimsenin aklına gelmemişti. 1893'te Amerika Birleşik Devletleri Kentucky'de öğretmen iki kız kardeşin, öğrencilerinin sabahları söylemeleri için besteledikleri bu şarkının orijinal adı da Good Morning to All, yani herkese günaydındı. Kardeşlerden şarkının müziğini yapan Mildred Hill, aynı zamanda kiliselerde org, konserlerde piyano çalıyordu. Şarkının sözlerini ise Mildred'ın 9 yaş küçük kız kardeşi Patty yazmıştı. Mildred, 1916'da 57 yaşında öldükten birkaç yıl sonra bestelediği şarkı Happy Birthday, yani Mutlu Doğum Günü adı altında söylenmeye başlanacaktı. Hill kardeşler şarkının telif haklarını 1893 yılında almışlardı. Ancak Robert Coleman isimli biri şarkının bestesini kullanarak sözlerini Happy Birthday to You olarak değiştirdi. Şarkı zaman içinde o kadar yayıldı ki besteciler bile unutuldu. Ne zaman şarkı doğum günü formatında Broadway'de bir müzikalde kullanılmaya başlandı, o güne kadar sesi çıkmayan üçüncü kardeş Jessica mahkemeye başvurdu. Bestenin gerçekten kendilerine ait olduğunu ispat etti ve şarkının tüm haklarına ailesinin sahip olmasını sağladı. Bundan böyle şarkının ticari amaçla kullanıldığı her yerde Hill ailesine telif hakkı ödenmesi gerekecekti. Bu haber tüm dünyayı şok etti. Telefonla yarım milyon insana doğum günlerinde melodiyi dinleten tanıtım ve pazarlama şirketleri bundan vazgeçtiler. Müzikaller bu parçayı ya repertuarlarından çıkarttılar ya da şarkı şeklinde değil de düz okuma veya şiir şeklinde söylettiler. Onlar telif hakkı ödememek için yollar ararken Dr. Patty Hill 78 yaşında uzun bir hastalıktan sonra ama şarkısının dünya çapında bir doğum günü adeti olduğunu gördükten sonra öldü. Günümüzde bu şarkının telif hakkı Warner Chappell Müzik Şirketi'ne geçmiştir. Ticari amaçla kullanıldığı her yerde şirkete ödeme yapma zorunluluğu vardır. Bu miktarın yılda 1 milyon dolara yakın olduğu tahmin edilmektedir. Doğum günü kutlayacakların bilgilerine sunulur.
1: Biliyor muydunuz?
2: Kedi gözü nedir? Genellikle trafikte kullanılan, ayrımları belirtmek için yollarda veya refüjlerde parlayan renkli işaret lambasına kedi gözü denir. Aynı zamanda araçların kırmızı renkteki işaret lambasıdır. İşaret lambası bu anlamı kedilerin gece parlayan fosforlu gözlerinden almaktadır. 1933 yılında İngiliz Percy Shaw, sisli bir gecede otomobiliyle neredeyse bir uçurumdan yuvarlanmak üzereyken, bir kedinin gözlerinin parlamasıyla yolu fark edip hayatı kurtulunca, kedi gözünden esinlenerek bir alet tasarlamaya karar verdi. Böylece hayat kurtaran kedi gözü ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra da birçok ülkenin yollarına bu kedi gözlerinden çok sayıda yerleştirilmiştir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Gülmek için 17 adeleye ihtiyaç varken, surat asmak için 43 adeleye ihtiyaç olduğunu? 1925 yılında yerleştiği Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşlık alarak Westinghouse Elektrik Şirketi'nde araştırmacı mühendis olarak çalışan Macar doğumlu Dr. Maria Telkes'in evlerde kullanılabilen güneş enerjisiyle ısıtma sistemini icat ettiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Merhaba sevgili Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicileri. Bir konu, bir konuk programından sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Bugün stüdyomuzda yaşamın koşturmacası içindeki gizli ritimleri mısralarla yakalayan, kelimelerin gücüyle ruhsal köprüler kuran çok kıymetli bir şairimizi ağırlıyoruz. Tıp dünyasındaki saygın başarılarının yanı sıra edebiyat aleminde de kalemiyle derin izler bırakan Annem Gelmiş, Gelincik Kırmızısı ve Senden Sonra isimli duygu yüklü şiir kitaplarının yazarı Profesör Doktor Sayın Tayfun Güngör bizlerle. Hocam, radyomuza, stüdyomuza, bir konu bir konuk programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hocam, biz sizi bugün o zorlu ameliyat önlüklerinizle ya da akademik başarılarınızla değil, tamamen ruhunuzu döktüğünüz kaleminizle, yani saf şair kimliğinizle ağırlıyoruz. Hayatın çok rasyonel, bilimsel ve kesin kurallarla örülü bir alanından gelip, şiirin o alabildiğine özgür, sınır tanımayan dünyasına adım atmak nasıl bir duygu? Şiir sizin için yoğun hayatın içinde bir kaçış noktası mı, yoksa kendinizi asıl bulduğunuz bir liman mı?
1: Tabii bizim meslek olarak çok ağır bir mesleği icra ediyoruz. Dolayısıyla bazen saklanmak gerekiyor, bazen isyan etmek gerekiyor, bazen söyleyemediğimiz şeyleri gizlice kendimize itiraf ederken satırlara dökmek daha uygun olabiliyor. Her insan aslında bir şiir yazıyor belli bir döneminde hayatın. Ben de böyle ortaokulda başlamıştım, fakat sonra uzun yıllar bıraktım değişik sebeplerle. Sonra baktım ki kendi kendime bir şeyler karalıyorum sağa sola ve sonra bunları toplamaya karar verdim. Şiir yazmak böyle oldu. Dolayısıyla yazmadığım zaman eksik hissediyorum. Yazdığım zaman çok huzurlu olabiliyorum, ama bazen de yazamıyorsunuz. Tam içinizden gelen duyguları aksettiremiyorsunuz. O bazen sıkıntı olabiliyor.
0: Hocam, yazma serüveninizin temellerine inmek istiyorum. Kelimelerle olan bu köklü dostluğunuz ne zaman ve nasıl başladı? İlk dizelerinizi karaladığınız o gençlik yıllarındaki Tayfun Güngör'ü ve onu şiire iten o içsel kıvılcım

0: bize anlatabilir misiniz biraz?
1: Ben sanıyorum ortaokuldaydım. Türkçe öğretmenimiz vardı. Rahmetli oldu Meral Özkoçak. Meral Hanım ilk defa bu kompozisyon derslerinde farklı yazış stilimi gördü. Bir keresinde ona bir şiirimi gösterdim Kurtuluş Ortaokulu'nda. Sen şiir yazsana demişti. Onun üzerine böyle birkaç, tabii ortaokul öğrencisine yazabilir, o kadar yazdım. Fakat sonra üniversite yıllarında tekrar kalemi elime aldım. Sanıyorum ilk aklı başında diyeceğim şiirlerim 17-18 yaşında ortaya çıktı. Ama bunları toplamak çok aklıma gelmedi. Yani bazen bir hasta dosyasının kenarına karalıyordum. Aklıma geldiği gibi hani Nazım Hikmet beyaz pantolon giyermiş, kurşun kalem taşırmış, pantolonla yazarmış derler, ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle oraya buraya yazarak şey yaptık. Sonra bunları toplamak aklıma geldi. Sonra işte sevgili İpek'in biraz da cesaretlendirmesiyle bir kitap haline.
0: İpek Dereli.
1: Evet.
0: Ankara Radyosu sanatçısı.
1: Evet, evet.
0: Hemen o belirtelim.
1: Biraz motive etti, cesaret verdi ve bu şiirler bir kitapta toplandı. Genellikle aldığım bir eleştiri var. Hüzünlü şiirler. Hatta bir Azeri arkadaşım üzünçlü diye yazmış, hocam diyor çok üzünçlü şiirler yazıyorsunuz. Ama ben hep onu diyorum, yani insan çok mutluyken tabii var böyle şiirler yazan şairler de var ama genellikle bir nahoş olayın peşinden yazmak daha bana anlamlı geliyor ya da beni yazmaya iten bir olayın olması lazım. Onun için biraz karamsar gibi çoğu, bu konuda çok eleştiri alıyorum.
0: Aslında ben olaya şu şekilde bakıyorum. Kitabınızda o benim dikkatimi çekti. Duygu yoğunluğu var ama hüzün de barındırıyor, hasret barındırıyor. Evet. İnsan mutlu olduğu anları yaşıyor. Hüzünlü olduğu anları kaleme alıyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle doğru. Aslında ben genel olarak, beni tanıyanlar bilirler, son derece neşeli, son derece atraktif, böyle girişken bir insanımdır. Fakat akşam eve gidip de ışıklar hafif loş hale geldiği zaman bambaşka bir dünyam oluyor. Bu sefer o günün muhasebesini yapmaya başlıyorsunuz ve düşünüyorsunuz, ameliyatlarda biz diren kullanırız kanamayı dışarıya almak, kontrol etmek için. Yani bir diren için şiir yazmıştım. Hatta bir asistanım dedi, abi dedi, direne şiir yazılır mı? Yazılır çünkü hayatımız onlara bakarak geçiyor. Hasta kanadığı zaman panik oluyoruz, üzülüyoruz. Ona da yazdık yani.
0: Orada da bir yaşanmışlık var sonuçta.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şiirlerinizi incelediğimde coğrafyanın, özellikle de Karadeniz ve Giresun esintilerinin çok güçlü bir yeri olduğunu görüyoruz. Deniz, limanlar, dalgalar ve memleket hasreti şairliğinizi nasıl besliyor? Doğup büyüdüğünüz toprakların kokusu mısralarınıza nasıl yön veriyor hocam?
1: Benim babam Bulgaristan göçmeni. Biraz hafif vatansız kalmış bir durumdayız aslında. Annem Bursalıydı. Şimdi aslında memleketimizin her yeri güzel. Ama ufku görebildiğim her yer bana ilham veriyor. Belki denizler, işte o açıklık her zaman, denizde dalgalar da yalnızlığı biraz çağrıştırıyor. Aslında yalnızdır o, çok sevdiğim bir şey var, kasiyer kızın yalnızlığı diye. Yani o kasadaki kız gibi çok insan gelir geçer, gelir geçer ama kimse işte bir başı ağrısı ona bir ağrı kesici ilaç veremez. Denizler de, doğa da öyle. Aslında yalnızdırlar. İnsanlar var, hayvan, ama o kendi içerisinde büyük bir yalnızlığı yaşar. Sizin dediğiniz o Karadeniz şeyi, belki Karadeniz'in de o insanının doğallığı, denizin hırçınlığı biraz etkilemiş olabilir. İşte bu göçler konusunda babam çok anlatırdı. Nasıl geldiklerini, çektikleri sıkıntıları, onlara dair bir şeyler yazabildim. Tabii annem çok vefakar ve çile çekmiş bir insandı ki o dönemin insanlarının hemen hemen hepsi biraz fakr-ı zaruret içerisinde yaşamışlar. Onların çektikleri, şimdi bazı şiirler var, bir takım gecekondu mahallelerinde, şurada burada. Şimdi ben öyle bir yerde doğduğum için, şimdi bazen belgesel çekiyorlar, bana çok cazip gelmiyor. Çünkü ben onu yaşadım ama onu bilmeyen insan için onlar çok cazip gelebiliyor. Değişik işlerde çalıştım, tabii değişik insanlarla tanışmak, yani yaşamak çok önemli yazmak için. Ne kadar çok olayla karşı karşıya kalırsanız, ne kadar çok insan tanırsanız o kadar daha kolay yazabiliyorsunuz.
0: Gözlemleyebilmek de önemli.
1: Yani
0: tabii.
1: Gözlemlemek çok önemli. Yani çok sahte sevgili insanlar gördüm, saygısız insanlar, ama gerçekten şimdi İpek Dereli hocamızın konserinde en son bulunduğumuzda, açık hava konseriydi, bu kadar soğuk olabileceği ortam aklımda değil, gömlekle gittim oturdum, üşüdüm, oraya büzülüyorum buraya, bir hanımefendi konseri bıraktı bir sebeple gidiyor, omzuma dokundu, beyefendi iyi misiniz dedi, iyiyim dedim, biraz üşüdüm dedim. İsterseniz dedi şalımı size bırakabilirim. Yani işte buna bir şiir yazılabilir. Ama bu insanı görmek, o olayı yaşamak, ondan bir şeyler alabilmek önemli. Dolayısıyla insanları tanımak, onların çalıştıkları yerde bulunmak, o ortamı teneffüs etmek son derece önemli.
0: Şimdi sormak istiyorum. İlginç bir anınız oldu mu ve ona bir şiir yazdınız mı? Hemen bu noktada sorayım o zaman. Şöyle başımdan bir olay geçti, bunun üzerine yazmış olduğum şu şiir oldu diyebilir misiniz?
1: Yani aklıma gelen, şimdi bir operaya gitmiştim, tek başımaydım. Operadan çıktım, yürüyerek Numune Hastanesi'nin önünden geçerken Numune Hastanesi kapatılmıştı, yeni kapatılmıştı. O sırada bahçeye girdim, güvenlik giremezsiniz yasak dedi. Yok dedim, ben şu bankta 5-10 dakika oturup gideceğim. Ve o bankta oturdum. Şimdi ismini hatırlayamayacağım bir şair, 13-15 senede bir şiiri tamamlamış. Ben oturup çok hızlı yazıyorum. Aslında kötü bir şey, onu tekrar denetlemek lazım. Numune Hastanesi'nin bahçesinde, Numune Hastanesi'ne bir şiir yazmıştım. Kapatıldığı için üzülmüştüm, çünkü çok anılarımız var Numune Hastanesi'nde de. Şimdi aklıma o geldi. Bayağı da uzun bir şiirdi. Orada çalışan hekim arkadaşlarımın isimlerini de zikrederek, enteresan bir şiir oldu. Yani hastaneyi konuşturdum. Öyle bir, şimdi siz söyleyince bu aklıma geldi.
0: Bu şiir kitaplarınızda yer alıyor mu?
1: Evet.
0: Hangi kitapta yer alıyor acaba? O şiiri bulabilirim.
1: Annem gelmiş
0: kitabında.
1: Evet.
0: Numune Hastanesi ile ilgili,
1: evet.
0: Tayfun Güngör hocamızın yazmış olduğu şiir mevcuttur. Merak eden dinleyicilerimiz oradan okuyabilirler. Şu anda kitabınız da önümde.
1: Evet.
0: Ben severek okudum. Kendime değer,
1: bana sağ olun.
0: Kendime göre bir şeyler de buldum. Notlarımı da aldım. Onun üzerine de konuşacağız zaten program akışı içerisinde. Şu anda radyo dinleyicilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından bizi dinliyor. Bir şair çevresindeki gündelik detayları, insan hikayelerini ya da doğanın değişimini bir şiire dönüştürürken nasıl bir gözlem süzgecinden geçirir? İlhamın o anlık gelişini bekler misiniz, yoksa duyguların içinde uzun süre demlenmesi mi gerekir?
1: Ben genellikle kendimi o olayın içine koyuyorum. Yani diyelim ki bir yük taşıyıcısı ağır bir kasanın yükün altında yürüyor. Yani kendimi, acaba ben bu ağır yük benim omuzlarımda olsa ne hissederim gibi, o insanla yer değiştirerek düşünebiliyorum olayları. Çok uzun sürmüyor. Yani halamla ilgili bir şiir yazmıştım. Gittim ona, bir ziyaret ettim kapıdan Ayşe halamı. Ondan sonra eve geldim, yaklaşık 5 dakika sürdü. Şimdi bu eleştiri konusu da olabilir. İşte 3 dakikada yazılır mı, 5 dakikada yazılır mı? Biraz da yapı gereği tez canlı bir insanım. 3 dakikada 5 dakika. Tabii sonra bazı şeyler düzeltilebiliyor. Yani bir gün bizim doğum evinde, hastanede bir güvenlik görevlisine bir hasta demiş, Tayfun Hoca'yı nasıl bulabilirim? Yok demiş, siz onu aramayın, şurada durun, 10 dakika içinde önünüzden geçer nasıl olsa. Devamlı hareket halinde olduğum için şiirlerde böyle çok uzun uzun mayalanmaya bırakmıyorum. Yani o duyguyu sonra unutabiliyorum ya da duygular körelebiliyor. Yani savaşın içindeyken en iyi şeyi o cephedeyken hissediyorsunuz. Artık savaş bitip de barış imzalanıp eve gittikten sonra savaşı yazmak tabii yine olabilir, ama cephede hissettikleriniz orada çok daha gerçekçi oluyor diye düşünüyorum, bilmiyorum.
0: Şimdi o güzel kitaplarınıza ve mısralarınıza biraz daha yakından bakalım. Annem Gelmiş isimli şiir kitabınız okurlarda çok ayrı bir yer edindi. Kitaba adını veren o özel şiirinizde bir ip düğümlenmiş kendi içinde. Zavallı halat, kim bilir kaçıncı liman bulamadın aradığını diyorsunuz. Bu şiirdeki ip, halat ve liman imgeleri insanın hayatındaki hangi arayışını veya yalnızlığını temsil ediyor? Annem Gelmiş şiirinin arkasındaki o duygusal hikayeyi dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
1: Annem Gelmiş aslında tam işte buraya kadar anlatmaya çalıştığımız olayların bir bütünü. Aslında biraz önce bunu da anlatabilirdim. Ben bu akademik yükselme için Çorum Hitit Üniversitesi'ne bir süre gidip geldim ve bir gün Çorum'dan döndüğüm zaman kapıyı açtım, eve girdim. İşte bu şiirde yazılan şeylerle karşılaştım. Gelmiş, gömlekleri ütülemiş, yerleri silmiş, ayakkabıları düzeltmiş, şu bu. Yani tamamen reel bir olay. Tabii çok edebi bir şekilde aksettirmedim belki ama sadece gördüğümü yazdım.
0: Paylaşalım dilerseniz.
1: Buyurun, buyurun.
0: Annem gelmiş. Anladım. Anladım, annem gelmiş. Bulaşıklar yıkanmış. Yorganım katlanmış. Yerler kaygan. Ayakkabılar aynı yöne bakıyor. Ütünün suyu eksilmiş. Anladım. Anladım, annem gelmiş. Kilit iki defa çevrilmiş. Kuru ekmekler eminim güvercinlere gitmiş. Buzdolabı dili olsa da anlatacak da ben zaten bildim. Ben yokken annem gelmiş. Çocuk halim tanıdı onu. Evde kalmış kokusundan. Ben zaten hiç unutmadım. Hiç büyümedim ki. Annem gelmiş. Benden hiç gitmeyen yumuşacık elleri, yorgun ayaklarıyla. Okurken de tüylerim diken diken oldu. O kadar güzel dizelere dökmüşsünüz ki emeğinize, yüreğinize sağlık Tayfun Hocam.
1: Sağ olun. Bu tabii çok bilinen bir anekdottur. Pablo Neruda'nın işte şiirlerini getirip götüren postacı bu şiirleri hanım arkadaşına okuyarak, göstererek onunla bir evlilik yoluna giriyor. Sonra Pablo Neruda sinirleniyor. Sen diyor benim şiirlerimi nasıl benden habersiz alıp kullanırsın? Tabii ne derece doğru. Postacı diyor ki şiir yazana ait değildir. İhtiyacı olana aittir. İşte herkes biraz annesini buluyor. Çünkü bütün annelerimiz hep birbirine benziyor. Hepsi çok vefakar. Hepsi çok böyle evlatlarına düşkün. Az çok hepsi birbirine benziyor. Dolayısıyla okudukları zaman da işte hepimizin annesi üşümüşsündür, çorabını giy, acıkmışsındır, yemek ye, aman şöyle yap, saçın ıslak, dışarı çıkma, kurut da çık. Bunlar tabii işte bir birikim yaratıyor. Bu da anneyi oluşturuyor.
0: Kesinlikle. Ben anneyi 2017 yılında kaybettim. Sizin de anne sanırım hayatta değil.
1: Evet, iki buçuk sene oluyor.
0: Mekanları
1: yaklaşık.
0: Cennet olsun.
1: Amin inşallah. Buradan huzur içinde olur. Yatıyorlardır yerlerinde. Tabii ölüm mekanizması, ben meslek olarak da çok sık karşılaşmakla beraber tabii bazen dayanılması güç, isyan noktasına da gelebiliyorsunuz. Fakat tabii bir kanun, kural, önemli olan işte yaşarken mümkün olduğu kadar güzel yaşayabilmek, kalp kırmadan, yani gönüllere dokunmak önemli. Kesinlikle. Ve biraz da yaş ilerledikçe bazı şeyleri daha realize edebiliyorsunuz. Onun için iyi olmaya çalışmakta fayda var. Her ne kadar bu günümüz koşullarında zor olsa bile.
0: Zoru başarmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bir diğer değerli kitabınız ise Gelincik Kırmızısı. Neden gelincik, neden kırmızı? Şiirlerinizde bu çiçeğe yüklediğiniz o narin ama çarpıcı anlam nedir? Okurlar bu kitapta nasıl bir Tayfun Güngör dünyasıyla karşılaşıyor?
1: Gelincik Kırmızısını annemin vefatından sonra yayınladık. Daha çok anneme ait şiirler var. Annem gelincikleri çok severdi. Nünü bebe derdi ama biz derdi Bursa'da böyle deriz. Gelincikleri çok severdi. Gelinciklerin o narin halleri, yani işte gelincik hiçbir zaman vazoya konmaz. Çünkü anında yapraklarını döker. Dokunamazsınız. Ama o gelincik tarlalarındaki güzellik de bence belki şimdi papatya diyebilirler değerli dinleyiciler ama o gelinciğin narinliği, zarafeti her zaman beni etkilemiştir. Annemin de gelinciğe karşı çok duyarlılığı vardı. Dolayısıyla bu ismi koyduk. Ben izninizle küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Bir kitap daha var, Minik Stetoskop diye. Onu da kızımın, o da hekim kendisi Gülce. Onu
0: selam olsun buradan.
1: Selam olsun. Bugün de yeni bir göreve başladı kendisi.
0: Teşekkürler.
1: Onu da Covid döneminde yaşadıklarımla ilgilendirerek yazmıştım. Ağır bir Covid dönemi geçirdim. İşte o sağlık personelinin cefakarlığı çok önemli. Yani inanır mısınız, işte bir bardak çay diyorsunuz. Hepimiz günde 10 bardak da çay içebiliriz ama yoğun bakımda bir bardak çay çok önemli. O Minik Stetoskop'ta o Covid döneminde biraz yaşadıklarımla alakalı olarak ortaya çıktı.
0: Geçmiş olsun hocam. Çok sıkıntılı bir pandemi dönemi yaşadık. Buradan size ve özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize tekrar teşekkürü bir borç biliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. İşte sizin de biraz önce sorduğunuz gibi nasıl yazılır, niye yazılır? İşte yaşadıklarınızı sadece anlatabilmek. Benim çok değerli bir hocam var, Zafer Bey, Zafer Öner. O da mesela düz yazı yazıyor ama sanki böyle bir şiirsel bir akıcılık vardır. Dolayısıyla hani düz yazı mı, şiir mi birbirinin içine bazen giriyor. İşte ben çok uzun yazamıyorum genellikle. Yani mümkün olduğu kadar kısa, ne kadar kısa bir şekilde aksettirebilirseniz duygularınızı. Onu yine ben de bugün çok unuttum diyorum ama Japonya'da onun, Japon şiirinde onun bir adı var. Şimdi aklıma gelmedi. Yani kısa,
0: kısa
1: bir şekilde. Mesela babamın vefatından sonra şöyle bir şey yazmıştım. Hatta o senden sonranın devamı odur. Senden sonra her şey aynı. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.
0: Çok şiir bu kadar değil
1: bu
0: mi?
1: Bu kadar. Senden yani sonra her şey aynı. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.
0: Daha ne olsun? Daha ne olsun?
1: Bu kadar.
0: Yani kısa ve öz, her şeyi barındıran bir iki cümle.
1: Evet. Yani kelimelerin gücüne güvenmek lazım. Onlar her şeyi aslında çok güzel anlatabiliyor. Zaten hayat kendisi bir, mesela beste yapıldı bazı şiirler. Onlar
0: güfte
1: oldu ama yani şiirin zaten kendi bir melodisi de var. Kendi bir akıcılığı da var. Dolayısıyla bunu çok fazla da zorlamamak lazım. Yani başlaması ve bitmesi aynı çerçeve içerisinde bir anda olup bitiyor. Çok fazla zorlamamak lazım. Bir ressam gibi işte ne kadar çok renk, ne kadar çok şey karışıyor. Onun için küçük dokunuşlar.
0: Onu diyeceğim. Ben uzun şiirlerde hani ne anlatmak istedi? Başını okurken, sonunu okurken kaybolup gidiyorum
1: sonunda,
0: şiirin içerisinde.
1: Evet, sonunda başını unutuyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi orada aslında yazan kişi içindeki her şeyi dökmek istiyor. Her şeyi anlatmak istiyor. Ama bunu okuyan onu anlayabilecek mi? O önemli. Dolayısıyla karşıya vermek istediğiniz mesaj kadar ne söylemek istiyorsunuz? Yani benim aslında bu işte yine biraz önce bahsettim. Çorum'a gelip giderken otobüste yazmaya başladım. Bazı idarecilerimize kızgındım. Oturup onlara biraz böyle
0: sitem mi?
1: Evet, kelimeyi bulamamıştım. Bravo size. Sitem ederken böyle başladı. Yani orada bitireceksiniz. Artık o okur mu, anlar mı? O ona kalmış bir şey.
0: Evet. Senden Sonra adlı eserinizde de derin bir aidiyet, özlem, belki de ayrılık temaları seziliyor. Bir şair olarak insanın en evrensel ve en yoğun duygusu olan özlemi kaleme alırken kelimelerini nasıl seçiyorsunuz? Yaşadığınız ya da çevrenizde gözlemlediğiniz hüzünleri mısralara dökerken kendinizi nasıl dengeliyorsunuz?
1: Şimdi tabii insanın en büyük herhalde baş edemeyeceği şey ayrılık, özlem. Tabii işte ölümler, vefatlar bunun en başında geliyor bir şekilde. Günün en son telefonunu edemeyeceğiniz birisinin olmaması çok kötü. Ben iyiyim gibi. Benim işte hala elim telefona gidiyor. Kaybettiğim bir insanı aramak istiyorum, ona bir şey sormak istiyorum. Ama maalesef mümkün olmuyor. Tabii yollar çok insanları ayırabiliyor. Şimdi bunu ortaya koyarken de buluşacağınızı hayal etmek en iyisi. Öyle veya böyle bir şekilde buluşacaksınız. Ya da hani o duyguların bir olması, yani sizin onu düşünürken onun da sizi düşünmesi. Ben mesela, kızım da Ankara'da ama her gün görüşemiyoruz doğal olarak, fakat biraz rahatım. Ama şehrin dışına çıktığım zaman daha bir tedirgin oluyorum. Yani zaten görmeyecektim. Yani bugün buradayım, Ankara'da değilim, ama o sizi rahatsız ediyor. Aynı gökyüzünün altında olmak, aynı şehrin havasını solumak belki sizi biraz rahatlatıyor. Kelimeleri seçerken aslında kelimeler bizi seçiyor. Yani onu yazarken o bir şekilde o kelime doğup geliyor size. Ondan sonra da arkasından geliyor.
0: Hocam, şiirlerinizin sadece kitap sayfalarında kalmadığını, Türk sanat müziğinin çok değerli ismi eliyle kalıcı bestelere dönüştüğünü de biliyoruz. Mısralarınız TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli şefi ve tambur sanatçısı İpek Dereli tarafından bestelendi. Hepsi dediler gibi nadide eserler TRT radyolarında, televizyonlarında ve konserlerde dinleyicileriyle buluştu. Kendi yazdığınız kelimeleri böylesine güçlü müzik insanının bestesiyle ve notalar eşliğinde bir şarkı olarak dinlemek, bir şair için nasıl bir duygu? Şiir ile musiki arasındaki o köprüyü kendi eserleriniz üzerinden bize nasıl tarif edersiniz?
1: Evet, aslında benim için büyük bir sürpriz olmuştu. Bir hafta sonuydu. İpek Hanım bir dedi, sürprizim var dedi ve telefondan, WhatsApp üzerinden tamburuyla seslendirmiş. İlk o oldu. Sonra 6-8 tane kadar beste oldu. Tabii bestecilerin beste yapması zor. Benim şiirlerimi bestelemeleri zor. Çünkü serbest yazdığım için uymuyor. Onların işte ya aruz vezniyle yazmak daha uygun. Besteci için rahatlatıcı bir şey. İşte failatum, mefailum vesaire. Onları çok bilmem. Ya da işte bütün satırlar, şey, dizeler 8 şey olacak, 14 olacak, 9 olacak gibi. Ama benimkilerde öyle bir şey yok. 3, 5, 8 hepsi karman çorman.
0: Kafiye, hatta uyar, aranıyor.
1: Evet. Şey, benim çok sevdiğim bir abim var, Yaşar Şahin. O da bir gün dedi, ya dedi, bu şiirler böyle de dedi, bestelenince güzel olmuş dedi. Yani notalara uygun oldu. Tabii insanın yazdığını başka bir alem içerisinde duyması son derece önemli. Ayrıca tabii yıllar sonra hepimizin belki de dileği budur. Siz de burada konuklarınızı ağırlıyorsunuz. Bu programlar belki yıllar sonra tekrar gündeme gelecek. Kim ne konuşmuş? Belki genç bir, sizin görevinizi yüklenen bir insan bunları tekrar ele alacak.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Anı olarak da arşivlerimizde yer bulacak.
1: En önemlisi işte bu. Yani bir kalıcı iz bırakabilmek. Onun için İpek Hanım'ın besteleri bana o nedenle çok güç verdi. Hoşuma gitti. Sağ olsun değerli sanatçı arkadaşlarımız da seslendirdiler. Bu çok güzel bir şey. Yani radyoda ya da televizyonda dinlemek insanı gerçekten çok duygulandırıyor. Ben her defasında çok farklı duygular yaşıyorum dinlerken.
0: Bu arada sohbetimize kısa bir ara verelim. Sizin güfteniz İpek Dereli bestesiyle,
1: evet,
0: çok güzel bir eser var. Onu dinleyelim ve arkasından sohbetimize devam edelim isterim.
1: Çok mutlu olurum. Buyurun.
0: Eserin adı da, siz paylaşın isterseniz.
1: Hep Sev dediler.
0: Hep Eylül dediler. Sizler için geliyor. Hep birlikte dinleyelim.

0: İpek Dereli'nin sesine, yüreğine sağlık. Sevgili dinleyenler, bugün program konuğumuz Profesör Doktor Tayfun Güngör. Kendisini tanımaktan ve sohbetinden büyük keyif aldık. Sohbetimiz esnasında biz zaman kavramını yine yitirdik. Hal böyle olunca bir programa sığamadık. Saat başı haberlerinden sonra programımızın ikinci bölümüyle yine sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın efendim.
1: Bir konuk, bir konuk.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Perşembe günü iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde müttefik liderlere hitap etti. Konuşmasında Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, ittifakın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine karşı dayanışmanın önemini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin savunma kapasitesi ve savunma sanayindeki atılımları konusunda açıklamalarda bulundu. Ankara'nın savunma harcamalarını artırarak NATO'ya katkısını güçlendirme taahhüdünü yineledi. Türkiye'nin 2030 yılından önce savunma harcamalarının oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Erdoğan, güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetini sunmanın gayretindeyiz. İnsansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koruma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz dedi. NATO müttefikleri arasındaki savunma işbirliğine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan Erdoğan, Avrupa müttefiklerinin kıtanın savunması için daha büyük sorumluluk üstlenirken, NATO'nun birliğini veya transatlantik bağları zayıflatabilecek politikalardan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Gazze ve Lübnan için hepimize görev düşüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum dedi ve uluslararası topluma Gazze'deki insani felakete karşı daha güçlü adımlar atma çağrısı yaptı. Savunma Sanayi Başkanlığı son 12 ayda 11 milyar dolar aşan savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık %56'sının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğini, kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1400'den fazla projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtilerek, insansız hava araçlarından jet eğitim uçaklarına, komuta kontrol merkezlerinden askeri yazılımlara, deniz ve kara platformlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir kabiliyet alanında dost ve müttefiklerimizin güvenilir çözüm ortağıyız denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin son gününde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını ve bu ülkenin istikrarlı hale geldiğini söyledi. Şara'nın yapmış olduğu işten gurur duyuyoruz ifadelerini kullanan Trump, ayrıca Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılacağını açıkladı. Danıştay 8. Dairesi özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Alınan karar emsal niteliği taşıyor. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri basınına verdiği röportajlarla bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Netanyahu, Türkiye'ye F-35 sağlanmasına ilişkin endişesini, bunun bir hata olduğunu düşünüyorum sözleriyle ifade etti. Türkiye'nin Yunanistan'a tehdit ettiğini ve İsrail'in yok edilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Netanyahu, Türkiye'nin F-35 gibi silahlara sahip olmasının bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacağı iddiasında bulundu. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Filin'in sultanları ligin 3. haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü 25 yaşındaki Hırvat stoper Helavoje Smolčić'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşma sağlandığını, futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş olan diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Zonguldak, Düzce, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Perşembe günü Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya, Tokat ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: saat başı haberlerinden sonra programımızın ikinci bölümüyle yeniden birlikteyiz efendim. Program konuğumuz Profesör Doktor Sayın Tayfun Güngör ile kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Tekrar ben de teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. İyi ki varsınız.
0: Sizler de iyi ki varsınız. Hocam, şiir sadece kağıt üzerinde kalan bir yazı değildir. Ses bulduğunda, hele ki şairin kendi nefesiyle birleştiğinde gerçek anlamı kazanır. Sosyal medya paylaşımlarınızda ve Tayfun Güngör Instagram hesabı gibi platformlarda şiirlerinizi kendi sesinizle okuyarak takipçilerinizle çok samimi bir bağ kurduğunuzu biliyoruz. Bugün Meteorolojinin Sesi Radyosu stüdyolarında şu an bizi canlı dinleyen ve akşam ile gece tekrarlarımızda radyoları başında olacak dinleyicilerimiz için kitaplarınızdan seçtiğiniz özel bir şiiri seslendirmenizi rica etsem mümkün müdür acaba?
1: Tabii. İşte biraz önce bahsettiğim şiir, Ayşe Alam'ı ziyaret ettikten sonra eve geldik. Bu arada ben prematüre doğmuşum, onu da söyleyeyim. Üşümüş ellerin dedi öperken onunkileri. Doldu yine gözleri. Hep duyduğum bir şeydi ama ilk defa duyuyormuşum gibi geldi. Sen dedi, şu kadarcık doğmuştun gösterirken kolunda bir yerleri. Babama benzer tavrı, hali, en çok da gözleri. Dinledikçe ılık sesini yine göç ederler doluşup vagona. Beş kardeş, bir anne, bir de baba. Vagon nemli, vagon havasız, vagon bildiğin zindan. İnsan ayrılırken vatanından, atları ve ovalarını bırakıp arkalarında, üstelik evlerini,

0: Ocaktaki keşkeyi, zor gelir insana bir daha göremeyecek olmak ilk sevgiliyi. Bacadaki duman koşarken peşlerinden bir ses dağlar yürekleri. Alişimin kaşları kare, sen açtın sineme yare. Beyaz badanalı, pencereleri çiçekli, duvaklı, muhacir evleri yok artık. Yok artık bayramlarda beklenen mendiller, ortasında şekerler. Nazif aga yok, Mustafa kim bilir nerede? Ben de beklememeliyim yarını, sabahı, bir sonrasını. Sebepsiz gidip durduk yerde üstelik daha çok sarılmalıyım, öpmeliyim. Biraz onu, biraz da artık olmayan babamı. Öyle benziyor ki teni, nefesi, sarılırken bana iç çekişi.
1: Çok duygulandım gerçekten. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Sadece yazmıyor, mısraları yaşatarak okuyorsunuz. Kelimelerin o ritmini ve duygusunu mikrofondan dinleyicilerimize aktarmak gerçekten çok etkileyiciydi. Evet, bu şiir üzerine konuşulabilir.
0: Evet, bu tabii tamamen yaşanmışlıklarla ilgili, duyduğum şeylerle ilgili. Biraz önce de belirttiğim gibi halama bu kitabı götürdüm, bu şiiri gösterdim. Hep o aynı şeyi söyler. Sen şu kadarcık doğmuştun. Dediğim gibi küçük doğmuşum. Bu şiirdeki tabii olayların işte hepsi yaşanılan şeyler. Babamın anlattıkları. Yani 16 yaşında gelmiş. Şimdi bütün gençlik anılarını, bütün hayallerini orada bırakıyorsunuz. Hiçbir şeyi getiremiyorsunuz size ait olan duygusal manada. Maddesel olarak da getiremiyorsunuz tabii. Yani ancak taşıyabileceğiniz kadar şeyler var. Yolculuk koşulları kötü. Hep onu anlatırdı. Vagonlarda derdi. Çok üst üste geldik biz. Kim nerede inecek, nerede binecek belli değil. Dolayısıyla ama buna da tabii orada da çok zulüm görmüşler. Buna da şükretmek mümkün. Çünkü çok ölenler de olmuş. Dolayısıyla halamın anlattıkları önemli. Göçler insanı çok yoran şeyler. Bu kitapta sanıyorum Mülteci diye bir şiirim var. Onu da Ulus'ta bir pirinçhanın önünde oturan bir anne, baba, bir çocuk üzerine yazmıştım. Mülteciliyken bir yerden bir yere gitmek, bırakmak çok zor. Dolayısıyla bu zorlukları yaşadığınız zaman ancak anlayabiliyorsunuz. Ben tabii yaşamadım ama işte anlatılanlardan hissettiğim kadarıyla bu şekilde dile dökebildim.
1: Şiirden bahsetmişken hemen dinleyenlerimizle o şiirinizi de paylaşalım isterseniz.
0: Peki. Mülteci. Bir mülteci gibi bakıyorum artık sana. İşgal edilmiş vatan gibi yüreğin, gözlerin. Oyunlarım çalınmış sokaklarından, ellerimden ellerin. Balonlarım uçup gitmiş, bir de üstelik hayallerim. Tel örgülere yaslayıp bağrımı uzanıyorum sana. Kanıyor, aldırmıyorum canımın yandığına. Seslendim, inan bana kaç defa, duymadın. Sağır edici yalnızlık akşamlarında, kendinden uzak, senden uzak bir mülteci daha ne kadar yaşayacak?
1: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz.
1: Sürekli üreten ve yazan bir kaleme sahipsiniz. Peki şu an masanızda demlenmeyi bekleyen yeni şiirler var mı? Okurlarınızı ve dinleyicilerimizi yakın zamanda yeni bir kitap ya da yeni bir imge dünyası bekliyor mu?
0: Evet, şimdi yaklaşık bir 100'ün üzerinde tekrar bir basılmayı bekleyen, bir kitap haline gelmeyi bekleyen şiir var. Bir de bu tabii şiir sever misiniz adı altında. Bu bütün kitaplardan hani benim en çok hoşuma gidenlerden ziyade okuyanlardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak yapmaya çalışacağım bir kitap var. Hani kim en çok neyi beğendi onları paylaşmak istiyorum. Öyle bir kitap yayınlamak istiyorum.
1: Kitabın adı Şiir Sever Misiniz?
0: Şiir Sever Misiniz?
1: Sevmeyen
0: olacak.
1: Var mıdır acaba?
0: Var var. Şiir sevmeyenler var. İşte ben de o şiir anlatmak istediğini anlatamadığı zaman herhalde şiiri sevmiyorlar. Yoksa anlayabilse hani sanat sanat içindir, sanat halk içindir. Servet-i Fünun edebiyatı gibi bazen oluyor. Onlar zor oluyor. Şimdi benim masamda şu anda Yalan Söyle Bana diye aslında onun bestelenmesini istiyorum. Bir şeye başladım. Yalan söyle bana, gitsen de uzaklara, döneceğim de. diye böyle bir şey var. İnşallah onu tamamlarsam onu, çünkü insan bazen gerçeklerle karşılaşmaktan da yoruluyor. Bazen hani o pembe yalanları da duymak istiyorsunuz. Bilmiyorum, mesela yalan demek belki
1: yalan
0: burada...
1: Yalan ziyade belki evet, umut etmek ha, mi?
0: Evet, yani o umudu ekebilmek çok güzel. Bu sistemden sonra ikinci güzel saptamanız oldu. Teşekkür ediyorum. Yani bazen de gerçekler çok acıtıyor. Hani onları biraz kamufle edebilmek, bir kadife torbanın içerisine koyup sunabilmek de insanları bir nebze mutlu edebiliyor. Güzel betimlediniz. Umut, yani ümit ver bana diyelim, umut ver bana diyelim. Ümit olmadan da yaşamak çok zor.
1: Umut etmek insanı hayata bağlayan şey.
0: Evet, yani sabah kalktığınız zaman yapacak bir işiniz olması, pencereyi açabilmeniz, yürüyebilmeniz, adım atabilmeniz. Yani ben eskiden pikniğe gideceğim zaman çok heyecanlanırdım. Şimdi bazen düşünüyorum, işte o bayram ayakkabıları, bayram sabahları, onlar bile bir mutluluk kaynağıydı. Onları kaybetmemek lazım. Yani kız çocuklarının o kırmızı rugan pabuçları olurdu. Erkeklerin de siyah, böyle çok güzel burunları top.
1: Şimdi beni o zamana götürdünüz. Hemen sormak istiyorum. Biz neyi kaybettik o zaman? O zamanki mutluluklarımız şu anda yok.
0: Şimdi ben hep şunu merak ediyorum. Mesela ben akademik yazıları yazarken biz giderdik işte kütüphanelere. Çok uzun vakitler alırdı. O makaleyi indeks medikuslardan bulursunuz, onu götürürsünüz, fotokopi çektirirsiniz. Fotokopi çeken yanlış sayfayı çekmiştir ya da bir başkası gelip kendini bilmez o makalenin sayfasını yırtıp götürmüştür. Şudur budur. Şimdi basıyorsunuz değil mi? Her şey önünüzde. Bu kadar acele etmeye aslında tabii ki çok kolaylaştırıcı şeyler. Ama bu kadar acele etmeye acaba gerek var mı? Şimdi Kore'de bir fabrikadaki işçiler isyan etmiş, grev yapmış. Çünkü bunlar robot çalıştırmaya karar vermiş bu firma. Şimdi tamam, hızlanalım, koşturalım ama yani yemekler mikrodalgaya giriyor çünkü kimse yemek yemiyor. Herkes hazır yiyor. Sofra adabımız kalmadı. Yani anne baba çocuklar otururduk, bir günün kritiği yapılırdı. Biz neyi kaybettik? Biz çok hızlandık. Yani düşünün, bir arabayla 40-50 kilometre hızla bir karayolunda seyahat etmeyi ya da 350 kilometre hızla giden bir trenden etrafı seyretmeyi. Biz şimdi o trene bindik. Çok hızlı yaşıyoruz ya da yaşadığımızı zannediyoruz. Oysa etrafımıza bakamıyoruz, kimseyi göremiyoruz, selam veremiyoruz. O simyacı kitabındaydı galiba, işte o demiş bunu dökme kaşığın içindekini. Ama dökmemek için kaşığın içinde, ağzında taşıyor adam, etrafı göremiyor. Çünkü bütün dikkati o ağzındaki kaşıkta, etrafa bakamıyor. Evet. Onun için biz neyi kaybettik sorusu çok şey barındırıyor. Bu çok güzel bir soru. Belki içimizdeki o çocuk ruhunu kaybettik. İnsanca sevgilerimizi kaybettik. Ya komşularımızı tanımıyoruz. Bakkallarımız kalmadı. Yani konuşacak kimse kalmadı. Biz yalnızlaştık.
1: Kesinlikle. Tüketim çağındayız. Konu farklı bir yere evrildi ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yapay zeka diyoruz, saniyelerle yarış halindeyiz değil mi? Gözümüzün önünde birkaç saniye bakıyoruz, sıkılıyoruz, kaydırıyoruz. Evet. Aşağıdan yukarıya kayan bir ekran görüntüsü.
0: Evet.
1: Onun içinde kaybolup gidiyoruz.
0: Maalesef.
1: Biraz durup yavaşlamayı öğrenmemiz gerekiyor. Karşı komşumuzun ismini hatırlamamız gerekiyor, evet, belki değil mi?
0: Evet, evet. Şimdi ben bazen mesleki şeyler paylaşıyorum hesaplarımda, bazen edebi şeyler. Şimdi o bazen yeni yeni keşfediyorum, grafikler var. Şimdi orada bize haber veriyor bu şey. Suni akıl diyorum ben ona. Kızıyor. Benim kızım yapay zeka. 3 saniye seyretmiş, geçmiş. 3 saniye. Ya 35 saniyelik bir şey. Yani benim ne dediğimi 3 saniyede siz göremezsiniz. 3 saniye, 4 saniye. Yani ne aradığını da bilmiyor. Ha, güzel şeyler de var. Fakat çok fazla bilgi kirliliği de var. Çok istemediğimiz çok şeyle karşılaşıyoruz ve hafıza tabii bir çöplüğe döndü artık. Yapmak istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Şimdi hangi ülkede bilmiyorum, telefonlar yasaklanmış, çocuklar kitap okusunmuş. Tabi kitap okusunlar, kitap diye bir şey kalmadı ki. Ben şimdi diyor hala diyorum ki kitap efendim yapılsın, basacağım. Her şey dijital ortamda. Koyun oradan insanlar bassın, okusun. Oysa onu elinize almak, onu hissedebilmek. Yani şimdi düşünün, 3 boyutlu telefonla işte görüntülü arama, pardon. Şimdi bir çocuğunuzla konuşuyorsunuz, kızınızla, evladınızla görüntülü arıyorsunuz ya da onun elini tutarak, sarılarak, kokusunu içinize çekerek sohbet ediyorsunuz. Şimdi ikisinin arasında bir fark var mı, yok mu?
1: Olmaz olur mu?
0: Ama şimdi diyorlar ki efendim işte gitsin istediği yere, oradan görüntülü konuşursunuz. Olmaz. O sıcaklığı duymanız lazım. Galiba Emre Kongar'ın bir kitabındaydı. Kızlarına diyor ki, kızlarıma mektuplar. Acaba diyor hani ben size diyor böyle bir mesaj mı atsam, şey mi yapsam, ya da diyor posta kutusunu açtığınızda elektrik su faturalarının arasında babanız kokan, mürekkebi dağılmış bir mektup mu istersiniz diyor. Kızlar tabii ki mektup isteriz. Şimdi mektup yazan var mı?
1: Kalmadı.
0: Bir firmacı arkadaşım bana kart attı. Bir ev muayenehaneye şey geldi. Bir zarf geldi. Dedim herhalde ya düğün davetiyesi, bilmem şudur budur. Aa baktım yılbaşı kartı içinden çıktı. Emre'nin de kulakları çınlasın. Ne kadar hoşuma gitti.
1: Çerçeveleti basmak lazım
0: yani,
1: herhalde.
0: Yani masanın üstünde hala duruyor. 5-6 sene oldu. Mektup yazmıyoruz. O mektupların işte şimdi kimse bilmez. Hani mektubun ucu yakılır, şudur budur. Mektup da yazmıyoruz. Konuşmuyoruz. Herkesin elinde maalesef bu
1: en
0: telefon.
1: En son yazmış olduğum bir kartpostalın arkasına kardeşim askerdeydi. Ona birkaç satır ablam da ben de yazıp göndermiştik, onu hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Doğru, mailler çıktı şu anda. Ama kelimelerin sıcaklığına inanmak, güvenmek lazım. Yine söylemek lazım ki kitaplara sarılın, şiirlere sarılın. Ve programımızın yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tayfun Hocam, son olarak günümüzün hızla akan, dijitalleşen ve bazen kelimelerin anlamını yitirdiği bu modern dünyasında ruhunu şiirden ve sanattan uzak tutan insana bir şair olarak ne söylemek istersiniz? Hayatın koşturmacası arasında ruhumuzu şiirle beslemek bize ne kazandırır?
0: Ben tüm dinleyicilerimize affetmeyi öğrenmelerini sağlık veriyorum. İlk önce de kendimizi. Çünkü aynaya baktığımız zaman kendimizle de çok mücadele ediyoruz. Kendimizin de çok hataları var yaptığımız. İlk önce kendimizi affedeceğiz. Aynada şöyle yanağımızdan bir makas alacağız. Tebessüm edeceğiz. Ya bu da böyle mi olurdu deyip geçebilmeyi öğrenmek lazım. Hayat çok hızlı geçiyor. Ve sizin de belirttiğiniz gibi mutlaka okumak, ama kitaplardan okumak, kenarına notlar almak. Onun üzerine işte bir su damlayacak. Oraya bir belki o gün yediğiniz yemeğin bir kırıntısı düşecek. Ve o kitap bir anıyı barındıracak. Eskiden fotoğraflar vardı biliyorsunuz. Çerçeveler işte koyardık. Şimdi her şey yine bu dijital ortamlarda. Yani halbuki o basılı karton ya da işte kağıt fotoğrafı elinize almak, bakmak, onların biliyorsunuz arkasına da yazarlardı. Bir cansız hatıramı bırakıyorum. Önüne tarih imzalar atılırdı, tarih atılırdı. Ve bunlar bana çok daha güzel geliyor. Ama yeni nesil bunları bilmiyor. Sokaklarda artık çocuk sesi yok. Hiç kalmadı. Oynayan çocuk yok. Kimse topa tekme atıp da bir şut çekip efendim ayakkabısının ucunu açmıyor. Değil mi? Bu onu da sanal ortamlarda oynuyorlar. Bütün oyunlar orada. Ben işte doğaya dönülsün isterim. İnsanlar birbirleriyle konuşsun, sarılsın, paylaşsın istiyorum. En son yine bir hanımefendinin, İpek Hanım'ın turnesinde Ulvi Bey dedi ki, hocam dedi, geçen sene ben sizinle hiç bu kadar konuşamamıştım. Ne kadar şimdi iyi oldu konuştuğumuz. Tabii konuştuğunuz zaman, yaklaştığınız zaman çok daha şey paylaşabiliyorsunuz, ama çok da yaklaşmamak lazım. İnsanın mutlaka kendine özel bir grup kirpi soğukta lazım. Bir grup kirpi soğukta karşılaşmış, tabii ayrılmışlar, yaklaşınca dikenleri batıyor. Git gel git gel bir optimum nokta bulmuşlar. Ne dikenleri batıyormuş, ne de üzülüp yalnızlık çekiyorlarmış. O kirpilerin ortak noktası gibi çok yaklaşmadan, çok iç içe girmeden, ama mutlaka birlikte olarak, ama kendimize de zaman ayırarak bir hayatı yaşamamız lazım sevgiyle.
1: Sevgili Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicileri, bugün dünyayı bir şairin gözünden ve kalbiyle gören Profesör Doktor Tayfun Güngör ile birlikteydik. Hayatın karmaşası arasında mısralara sığınmayı bize hatırlattığı için hocamıza sonsuz teşekkürler. Bir konu bir konuk programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programımızı Profesör Doktor Tayfun Güngör'ün sözlerini yazdığı ve İpek Dereli'nin bestesini yaptığı Eski Sonbahar isimli eserle bitirmek istiyoruz. Meliha Handan yazıcının o güzel sesiyle radyolarınızda. Hep birlikte dinleyelim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere. Sevgiyle, umutla ve şiirle kalın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Perşembe günü İç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Perşembe günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Perşembe günü Kuzey Ege, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzeyli kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde müttefik liderlere hitap etti. Konuşmasında Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, ittifakın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine karşı dayanışmanın önemini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin savunma kapasitesi ve savunma sanayindeki atılımları konusunda açıklamalarda bulundu. Ankara'nın savunma harcamalarını artırarak NATO'ya katkısını güçlendirme taahhüdünü yineledi. Türkiye'nin 2030 yılından önce savunma harcamalarının oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Erdoğan, güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetini sunmanın gayretindeyiz. İnsansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koruma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz dedi. NATO müttefikleri arasındaki savunma işbirliğine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan Erdoğan, Avrupa müttefiklerinin kıtanın savunması için daha büyük sorumluluk üstlenirken, NATO'nun birliğini veya transatlantik bağları zayıflatabilecek politikalardan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Gazze ve Lübnan için hepimize görev düşüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum dedi ve uluslararası topluma Gazze'deki insani felakete karşı daha güçlü adımlar atma çağrısı yaptı. Savunma Sanayi Başkanlığı son 12 ayda 11 milyar dolar aşan savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık %56'sının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğini, kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1400'den fazla projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtilerek, insansız hava araçlarından jet eğitim uçaklarına, komuta kontrol merkezlerinden askeri yazılımlara, deniz ve kara platformlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir kabiliyet alanında dost ve müttefiklerimizin güvenilir çözüm ortağıyız denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin son gününde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını ve bu ülkenin istikrarlı hale geldiğini söyledi. Şara'nın yapmış olduğu işten gurur duyuyoruz ifadelerini kullanan Trump, ayrıca Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılacağını açıkladı. Danıştay 8. Dairesi özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Alınan karar emsal niteliği taşıyor. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri basınına verdiği röportajlarla bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Netanyahu, Türkiye'ye F-35 sağlanmasına ilişkin endişesini, bunun bir hata olduğunu düşünüyorum sözleriyle ifade etti. Türkiye'nin Yunanistan'a tehdit ettiğini ve İsrail'in yok edilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Netanyahu, Türkiye'nin F-35 gibi silahlara sahip olmasının bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacağı iddiasında bulundu. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Filin'in sultanları ligin 3. haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü, 25 yaşındaki Hırvat stoper Herevoje Smolčić'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşma sağlandığını, futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Haberleri sunduk.

Anılar sahnesidir sokaklar. Kimse kimseyi bilmez, kimse kimseyi görmez. Neler yaşanmıştır mazisinde ve neler yaşanacaktır geleceğinde. Anılar sahnesidir sokaklar. Seyircisi olmaz. Kahramanlar kendinde gizli. Hesabı sorulmaz. Bir sokağın köşesindeki parkta kim bilir kaç aşka şahitlik etmiştir ve kim bilir kaç aşk ayrılığını yaşamıştır orada. Her sokak uzayıp gitmiştir alabildiğine ve bir sonu vardır elbette ayrılan iki aşkın dilinde. Anılar sahnesidir sokaklar, bakmayın sustuğuna. Konuş deseniz, konuşacak o kadar çok şey vardır ki, her biri yeni bir hikaye yazılıp kapanmıştır sil baştan. Kimi zaman mutluluğa çıkmıştır kapıları, kimi zaman bir hüzne, kimi zaman bekleyişin adı olmuştur bir sokak, kimi zaman yüreğimizde bir efsane, bir anı unutulmayan. Sevenler uzun olsun ister sokaklar, ayrılanlar hiç bitmesin ister. Her sokağın ardında bir bekleyiş, bir ümit, bir serzeniş, bir haykırış vardır. Kimsenin duymadığı, duyurmadığı, yaşanmışlığını yaşayamadığı. İki mahalle ötesinde utangaçlıklar vardır. Boynu bükük, hüzün dolu bakışlar. Ayrılmak istemeyen eller ve kendini sevdiren hınzır kedisi. Sokaklar anılarla doldur. Sokaklar kahkahalarla. Sokaklar aşklarla doldur. Görülmeyen, duyulmayan, anlaşılmayan. Sokaklar anılarla yüklüdür. Her gün üstüne basa basa geçilen.

biz. Aşk olalım, hasret bizim olsun. Özlem bizim, hasret bizim. Biz aşık olalım, gece bizim, gün bizim. Radyoda bütün şarkılar bizim olsun. En kederli anından gecelerin bir yıldız tutalım, bir dilek. Sonra umutla güneşi bekleyerek sımsıkı sarılalım. Sen orada, ben burada. Her ne kadar uzak olsak da sımsıkı yüreğimiz yüreğimizle sarılım. Biz sevelim, biz yaşayalım, biz aşık olalım. Birlikte şarkılar söyleyelim, birlikte şehri dolaşalım, birlikte bir kahveye oturup çay içelim. Ama biz olalım her şeyden ve herkesten önce. Bir şehrin sokağının adını biz koyalım ve bizim sokağımız olsun. Gel git orada voltalar atalım özgürce. Biz aşık olalım, özgürlük bizim olsun. Biz aşık olalım, aşk bizi mahkum etsin. Gel şu yolları kapatalım, engelleri aşalım. Gel, yine sen ve ben olalım. Biz sevelim, biz sevilelim. Biz üzülelim, ağlayalım. Ama illaki aşık olalım, hepsi bizim olsun. Hepsi, hepsi ikimizin olsun. Aşk diye başlayınca her söze burkulsun yüreğimiz biraz. İçimiz sızlasın ama yüzümüz ağlamasın. Aşk deyince aşk bizim bugünümüz olsun. Bugünümüz yarınımız, yarınımız bugünümüz olsun.

Nereye gitsem sana dönüyor içim. Ne aşk diriliyor ölüden, ne geçen zaman. Sefada eski şairden kalma bir tutam saç, birkaç gözyaşı, yara izi, el yazması, el yazması. Söğüt altında tutulmuş elleri anlatır evvel zaman öyküleri, yankılanır tutumsuzca haykırdığım yeminler. Sehpada şair, hudutsuz bağlanmışlık, Kudüs'ten Katmandu'ya, hep aynı yalnızlık, aynı yalnızlık. Bir tutam saç, birkaç gözyaşı, yöre izi, el yazması. Sehpada şair, hudutsuz bağlanmışlık, hudutsuz bağlanmışlık. Bir tek acı getirir hatırlama, acı getirir hatırlama. Bilge bir cengaver suskunluğuyla geçirir yollar, unutarak uyutulur kandaki sancı. Ve bilinmez oysa her aşk Mecnun'a ödüm buyurdu, ödüm buyurdu. Bir tutam saç, birkaç gözyaşı, yara izi, el yazması. Yara izi, el yazması. Tenimde unuttuğun kokuya benzer bu hüzün, kimi zaman başka bir kadının seni anlatan dalgınlığına, çıkmaz sokaklarda son bulan çaresizliğine. Heyhat, eşgalimden bir bakışta çıkarırlar oysa seni. Aymaz bir tutkunluk uyanır gözlerimde ve en sessiz sözcüklerim, hatta nefesim, sonra yutkunmam susar. Tutarsız aşıklığım diridir ecelinden, yüz pare top atış inandırmaz gittiğine. Yara izi, el yazması. Mecazdan ırak bir ölüm yaşanır uğradığım tüm çağlarda ve sarının kül mevsimi yağarken üstümüze, terk edilmiş günahlara döner yeniden içim. Tutulmamış sözlerin, nöbetlerin sonrası, ertelenmiş hayallerin isyanına direnişsiz teslim çekerim. Ve söz gelimi, göçebe kavimlerden daha çok yol sevdalısı, sahranın okyanusa en uzak kum tanesi, acıyla gelirim, hayasız ve gurursuz bir ısrarı saplanırım. Belki dönersin diye, belki dönersin diye. Acıyla gelirim, en sessiz sözcüklerim, nefesim, bir de benden kalan geriye ne varsa susar. Mecazdan ırak bir ölüm yaşanır, yara izi, el yazması.

Benim sevdamda yalnızlığın rüzgarı eser. Bir yağmur olup yağar sağanaklar üstüme. Dokunma desem, dokunma desem. Dokunmaz mısın yarama? Dokunmaz mısın yarama? Şimdi bu yağmur ki sana yağıyor aşk tanem. Şimdi bu hüzün mevsiminde sana ağlıyorum. Ne garip. Sen de uçsuz bucaksız köşelerde ona mı ağlıyorsun yüreğim?

duy sesimi. Vazgeç ağlamaktan. Hadi cesur ol hayata karşı. Gel, gel yüreği yaralım. Gelsene, gelsene. Dokunmaz mısın yarama? Ayrılığın suçu kimdeydi? Sende mi yoksa bende mi? Ayrılık dediğin tek kişilik mi sanırsın? Aşk çiçeğim, gelsene. İçimde sana dair söylenmemiş cümleler var şimdi. Biliyorum sen boşuna susmazsın. Konuşsana aşk çiçeği, anlatsana beni bana. Sabaha varmaz gecelerden çıkarken içinde yangınlar yok mu senin? Haberin yok mu? Yananın var senin. Yananın, yüreğin var senin. Çok uzakta. Gelsene. Aşk diyordu bir şair. Hani adam akıllı seversen ölür müsün sevgilim? Ölürüm be sevgilim. İnan, ölürüm, ölürüm. Sensiz tenha geliyor bu şehrin sokakları. Korkuyorum yüreği yaralım. Korkuyorum bir gün. Bir gün bu hayatta yalnız yürümekten korkuyorum. Anlatsam korkularımı, cesaretim olur musun sevdiğim? Cesaretim olur musun? Cesaretim olur musun? Şimdi seni suçlayamıyorum. Bir ayrılık varsa ortada ikimizindir bu suç. Bir yağmur varsa ikimizindir bu akan gözyaşı. İkimizin. Sana söylemedim ama dua açılmamış çilelerim var benim. Dua açılmamış üzümlerim. Şarkılar ki ne beter kulaklarımda, ne nakaratlara takılmak istiyorum, ne ritmini hayatın. Biliyor musun aşk tanem, sana yaralı yüreğimle geliyorum. Biliyorum sen de yaralısın ve sen de suçlusun en az benim kadar. Gel beraber doğalım yeniden, yeniden.

Mektubun geldi arkadaşım. Haziran da geldi. Şimdi sen denizde yazmışsındır. Beni beter edeceksin ya. Martılarını ve simidini İstanbul'un, göz nuru, suyun çiçeği çimene yürüdüğü bir mevsimde bana umudu yazmana ne hacet? Hadi biraz şehrin şarkısından ve arkadaşlarından bahset. Mektubun geldi arkadaşım, Haziran'da geldi. Gönderdiğin gibi duruyorum burada. Hiç ağlama. Ağlamak yakışmıyor Haziran'da adama. İyi yanları da yok değil mesela. Bak erken kalkıyorum mesela. Gökyüzüne bakabiliyorum arada sırada. Arada koymuyor değil, koyuyor hasretlik onca kahrıyla. Ama arada. Hadi çocuklardan bahset. Herkes iyi diye bir yalan yaz mesela. Pazar günleri onları güneşe çıkar. Ellerinden tut götür uzak diyarlara. Sevgili karıma da bir gül diziyorum boncuktan. Mahsus selam ediyorum bütün arkadaşlara. Mektubun geldi arkadaşım. Haziran'da geldi. Kimin aklına gelirdi ki aşkın ve sevdanın hatırına bir menekşe büyüteceğim iki ranz arasında. Sonra türküler öğreneceğim zulümün, ayrılığın ve turnaların adına. Gönderdiğin kitapları da okuyorum. Elin değerse ve zor değilse biraz çimen, taze bir gül yaprağı karımın sesinden ve çocuklarımın gülüşünden de koy bir dahaki mektubuna. Arkadaşların yüreğinde unutma. Mektubun geldi arkadaşım. Haziran'da geldi. Yağmur da yağıyor mu? Islanıyor musunuz eskisi gibi? Eskisi gibi anıyor musunuz arkadaşınızı? Hiç unutmadığım adlarınızı adımın yanına yazıyor musunuz? Bu pazar açık görüş var. Çocuklarımı, karımı ve arkadaşlarımı istiyorum. Konuşuruz oradan buradan. Elleriniz elime, yüreğiniz yüreğime dokunur. Tamam, tamam biraz da ağlarız. Ağlarız işte, ne olur. Mahpusluk mevsiminde ancak o kadar olur. Mektubun geldi arkadaşım. Haziran'da geldi. Gönderdiğin gibi duruyorum burada. Hiç ağlama. Ağlamak yakışmıyor Haziran'da adama. İyi yanları da yok değil mesela. Bak, erken kalkıyorum arada sırada. Arada sırada gökyüzüne bakabiliyorum. Arada sırada koymuyor değil, koyuyor hasretlik onca kahrıyla. Ama arada. Mektubun geldi arkadaşım. Haziran da geldi. Gönderdiğin gibi duruyorum burada. Hiç ağlama, hiç ağlama. Ağlamak yakışmıyor Haziran'da adama. Ağlamak yakışmıyor Haziran'da.

bırak. Kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul'u anlat. Nasıldı? Bana Boğaz'ı anlat. Nasıldı? Haziran titreşlerde kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış. Kurunur muydu yine o yedi tepe? Ana şefkati gibi sıcak bir güneşte. İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa uçuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır. Bıktım be. Dur, bırak. Açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat. Nasıldı? Şehirlerin şehrini anlat bana. Nasıldı? Beyoğlu sıtlarından yasak gözlerinle bakıp köprüler, saray burnu, minareler ve Haliç'e. Diyiverdin mi bir merhaba gizlice? İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyle. Hep kahır. Hep kahır. Bıktım be. Dur. Bırak. Kımıldama. Kal biraz öylece ne olur. Kokun İstanbul gibidir. Gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel. Şimdi gel sarıl bana kınalım. Gök kubbenin altında, orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölünde sanki bir pınar gibi. İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır.

hep kahır kahır yaşlandı tüm feryatlar. Buz tutan nefese üfler azı, bahar gel artık gel yeter.

sana bir sevda sunsam, yüreğimin en güzel pınarlarından. Öyle bir sevda ki içilesi, öyle bir sevda ki kendinden geçilesi. İçer misin? Kendinden geçer misin? Sana sevmeyi anlatsam, bana sevmeyi anlat desem, dinler misin? Anlatır mısın? Kanat taksam bakışlarıma, nağme yazsam göz bebeklerimle, yollasam gözlerine, okur musun, cevaplar mısın? Cana can lazım desem, yüreğime sen lazım. Sana beni versem, seni senden istesem, beni alır mısın? Seni verir misin? Seni verir misin? Aşk desem, biz der misin? Seviyorum desem, ben de der misin? Ya sen ya ölüm desem, ölme der misin? Sensiz yaşayamam desem, ben de der misin? Anlatsam, anla artık desem, anlar mısın? Uzatsam yüreğimin ellerini, yüreğinin elleriyle tutar mısın? Uzatsam yüreğimin ellerini, yüreğinin elleriyle tutar mısın? Seni verir misin?

bu çalan şarkımız yarim yarim eski bir anı şimdi.

0: Mavi Düşler. Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek. Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Perşembe günü iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, perşembe günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, perşembe günü Kuzey Ege, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzeyli kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İttifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Sonuç bildirisinde NATO'nun kolektif savunma anlayışının temelini oluşturan 5. maddeye bağlılık bir kez daha vurgulandı. Buna göre müttefik ülkelerden birine yapılacak saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağı ifade edildi. Müttefik ülkeler savunma harcamalarının artırılması ve ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Bildiride savunma sanayinde üretim kapasitesinin artırılması, kritik altyapının korunması ve yeni teknolojilere yönelik yatırımların hızlandırılması hedeflerine yer verildi. İttifakın güvenlik tehditlerine karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Terörizme mücadelenin NATO'nun güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sürdürüleceği belirtilen bildiride Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği açısından en önemli tehditlerden biri olduğu vurgulandı. Bildiride ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunmasının önemi vurgulandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Zirveyi son derece başarılı olarak nitelendiren Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığını, geçen yıl alınan tarihi kararların Ankara Zirvesi'nde uygulamaya geçirilmeye başlandığını söyledi. Müttefiklerin 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Rutte, üretimin hızlandırılması, savunma sanayindeki engellerin kaldırılması, dayanıklılığın artırılması ve inovasyona yatırım yapılmasının öncelikler arasında yer aldığını vurguladı. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu kapsamında yalnızca bir günde 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik anlaşması imzalandığını belirtti. Rutte, müttefiklerin ayrıca NATO Drone Edge girişimini başlattığını, gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, bunun yanında NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar avroluk altyapı yatırımının da hayata geçireceğini açıkladı. Ukrayna'ya desteğin süreceğini de vurgulayan Rutte, müttefiklerin bu yıl ve gelecek yıl Ukrayna'ya en az 70 milyar avro tutarında askeri tecihizat, yardım ve eğitim desteği sağlama taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Roketsan, tasarruf mevduatı sigorta fonunun açtığı ihale sonunda mühimmat, havan ve roket sistemleri gibi alanlarda üretim yapan Aslan Grup'un tüm savunma sanayi varlıklarını 471 milyon dolar bedelle satın aldı. Alınan bilgiye göre Roketsan, satın aldığı tesislerde MK serisi uçak bombaları, 107 ve 122 mm roketler, GPS ve güdüm teknolojileri, 155 mm güdümlü obüs mühimmatı, kimyasal patlayıcı üretim gibi bir dizi üretim gerçekleştirecek. Son dönemde adından söz ettiren Tayfun dahil tüm balistik füzelerin harp başlıklarının üretimini de burada yapacak. İran'ın olası bir Amerika Birleşik Devletleri saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği bildirildi. İran Devlet Televizyonu Press TV, İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde son iki günde yaşanan gelişmelerin Tahran'ın kararlılığını artırdığı, yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiği, İran'ın Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğu belirtildi. Ve spor, FIBA 20 yaş altı kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Kız Milli Basketbol takımı son 16 turunda İzlanda'yı 84-62 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye çeyrek finalde 10 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.
2: Tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

0: biz aşk olalım, hasret bizim olsun, özlem bizim, hasret bizim. Biz aşık olalım, gece bizim, gün bizim. Radyoda bütün şarkılar bizim olsun. En kederli anından gecelerin bir yıldız tutalım, bir dilek. Sonra umutla güneşi bekleyerek sımsıkı sarılalım. Sen orada, ben burada. Her ne kadar uzak olsak da sımsıkı yüreğimiz yüreğimizle sarılalım. Biz sevelim, biz yaşayalım, biz aşık olalım. Birlikte şarkılar söyleyelim, birlikte şehri dolaşalım, birlikte bir kahveye oturup çay içelim. Ama biz olalım her şeyden ve herkesten önce. Bir şehrin sokağının adını biz koyalım ve bizim sokağımız olsun. Gel git orada voltalar atalım özgürce. Biz aşık olalım, özgürlük bizim olsun. Biz aşık olalım, aşk bizi mahkum etsin. Gel şu yolları kapatalım, engelleri aşalım. Gel, yine sen ve ben olalım. Biz sevelim, biz sevilelim. Biz üzülelim, ağlayalım. Ama illaki aşık olalım, hepsi bizim olsun. Hepsi, hepsi ikimizin olsun. Aşk diye başlayınca her söze burkulsun yüreğimiz biraz. İçimiz sızlasın ama yüzümüz ağlamasın. Aşk deyince aşk bizim bugünümüz olsun. Bugünümüz yarınımız, yarınımız bugünümüz olsun.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

Bir dağbaşı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağbaşı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi, sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerinde her akşam, sen de olsan yeter. Ben de çaresizlik sonsuz kördüğüm. Ben de sabır, senden az. Gündüzden vazgeçtim düşümde biraz. Bir yüz görünürlüğü, sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin çerha çerha yarıldığını, sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek, bir incecik dal gibi üstüme titreyerek, eğilsen yeter.

seni akşam ilk defa beklemek, bütün yıldızları, gökyüzünün tamamını, bir ömür beraber yaşayacağımız anları da getirmeni beklemek. Yemeği yapmış olmak, içinde özlemin, içinde hasretin ve bir daha bırakıp gitmeyişin. Bir daha bırakıp gitmeyişin. Yarım ekmeğin yetmesidir bize. Bir küçük yoğurt alman gelirken belki biraz meyve. Telli duvaklı ilk soframızın üstüne senin gelişini koymak önce. Çorbayı nasıl sevdiğini daha bilmemek. Daha bilmemek, birlikte bir kahve içer miyiz yemek bitince. Pencerelerde tutuklu kalmak, sen gelirsin, belki misafir de gelir. Karşılıklı oturup konuşmak oradan buradan, her zaman baktığın gibi kaçamak bakman gözlerime. Tanıştırayım, eşim demen, yüzümün al al olması, martıların uçuşması saçlarımda. Hatırla, benimle evlenir misin derken, bir şey olması İstanbul'a, bir yerlerden denizin gelip omuzlarımıza dokunması, bir kader çiçeğinin yavaşça aramıza sokulması. Eğer istersen gelirken yanında hiçbir şeyin olmaması, kapı çalması, kapıda senin olman, gözlerinde buradayım çiçeklerin açması, iki oda bakla sofa, bütün fotoğrafların tamamlanması. Yaz gelince kavun kokusu nasıl yayılırsa her yere, yaz gelince üstten iki düğmeni nasıl açarsan gömleğinin, yaz gelince denize karpuz kabuğu nasıl düşerse, akşam sen gelince öyle yaz gelmesi gözlerime. Nasılsın bu akşama? İyiyim diyebilmek mesela. Sadece senin yanında iyi olmak, ne olacaksa senin yanında, ne gelecekse seninle birlikte korkmamak. Duvara bir çiviyi doğru dürüst çakamamana gizlice gülmek ve hiçbir pahaya satamamak. Terli duvak yıllar sonra sararmış birkaç fotoğrafta nikah masasını almak. Bak bu Hayri amca, bak bu Nermin yenge. Seni akşam ilk defa beklemek. Bütün yıldızları, gökyüzünün tamamını, bir ömür beraber paylaşacağımız anları da getirmeni beklemek. Kapı çalması, kapıda senin olman, gözlerinde buradayım çiçeklerinin açması, İki oda bakla sofa, bütün fotoğrafların tamamlanması, bir yastıkta.

ayrılığımın başkenti. Sana bu şiiri derin acılardan yazıyorum. Evet, aynı oda, aynı kalem, aynı kelam. Gelişi senin bakışların, gelişmesi sevdiğin.

Rüyamız, sonuç, ayrılık. Ayrılığımın başkenti. Sana bu şiiri yazmamayı öyle çok isterdim ki. Bilirsin, mutlu olmayı beceremem ben. Güldüğüm anda yüzüme bulaşır hüzün. Ve bilir misin, hala yüreğimde iktidardır son sözün. Kırık masalım, titreyen elim, ezberimde söylemeye korktuğum tüm cümlelerim, sütünümdeki duman, sığındığım son liban. Sana bu şiiri yağmurlu bir geceden, İzmir'in yıldızlarından yazıyorum, bu son olsun. Ayrılığımın başkenti, çok sevdim seni, ben seni çok sevdim. Şimdi çek git sen de, uğrama bir daha şiirlerime. Ne anlamı sen ol, ne de sonuç ol son noktada. Ayrılığımın başkenti, uğurlar ola.

0: Bu gece sana alıyorum Ankara. Sen gözyaşlarınla denize kavuşurken ben ayrılıkları başlatıyorum kaldığı yerden. Ama en çok da sana dargınım Ankara. Hani biraz açık sözlü, biraz cesur, biraz da benden yana olsaydın, ne sevdiğin benden geçerdi, ne de ben senden Ankara. Şimdi yalnız adımlarımla geçiyorum caddelerinden. Sen ise imar girmemiş sentler gibi ortada bıraktın beni. Nice gece kondular yıkıp katlar çıktın da üstüne. Bir yıkılan hayalimi geri veremedin Ankara. Oysa böyle mi anlaşmıştık seninle? Çocukluğumu yitirdiğim sokaklarda bacalardan çıkan is kokusunu benimserken bana doğal bir hayat, doğal bir aşk vaat etmişsin. Hani ölümle bitmeye yeminli olanlardan. Hatırla. Böyle mi anlaşmıştık Ankara? Hatırla. Hani her şey macun satan amcanın macunları kadar renkli ve tatlı olacaktı. Hani dostluk ve sevgi çocukların pamuk elveya olduğu gibi vefalı ve içten olacaktı. Bu karmaşa, bu ayrım nereden çıktı Ankara? Ne giden dostlara ne de o vefasıza. Bir sana kırgınım Ankara. Zamanla yitirdin bendini. Bozacıların, komşulukların, dostlukların nerede? Vefa desem bilir misin Ankara? Bu gece sana ağlıyorum. Vaktiyle sen bana ağlamamış olsan da bu içten vefayla sana ağlıyorum. Sen gözyaşlarımla denize kavuşurken ben ayrılıkları başlatıyorum. Ama senin kadar vefasız olamıyorum. Olamıyorum Ankara. Olamıyorum.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

Ben öldüm ama sen de gitme. Saat tiktaklarında yitirdik aşkı. Aşka çeyrek kala ayrılığı solduk dudaklarımızda. Ne vardı gitmeseydin? Ne vardı? Kalsaydın, kıvrılsaydın sol yanıma şöyle. Çok şey istemedim senden. Kalsaydın keşke. Ölümleri yummazdım gözlerime. Yutkunmazdım sensizliği. Hele matemleri, matemleri eşitmezdim kendime. Çaresizliğimle alay etmezdim beynimde. Ölmeyi zaten düşünmedim. Zaten düşünmedim. Kalsaydın aydınlıklarımı karartmazdım. Çekmezdim yüreğimin perdelerini siyaha. Yüzümü böyle boyamazdım mutsuzda. Sen kalsaydın. Kalsaydın keşke.

bilmiyorum. Neredeyim? Ne haldeyim? Ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemi. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kayboldu, rengin ahenk buldu. Toprağın kadehine ağabey hayat doldu. Bir gül için bülbülün saçlarını yoldu. Aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuksu, o şımarık hallerim? Saçlarını hasreti tanımayan ellerim, rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim, tek min neşem, sevincim, hevesim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler. Lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Sende kalmış umudum. Sade çağım sende. Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende. Sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende. Canım diyorum sana can, can kafesim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar doğru emifa. Sol diyorum sana sol. La sesim sende kalmış. Gel Tanrı'ya borcunu teslim etsin bu yürek. Tez gel ki enkazımı kapatsın kazmak yürek. Kelime-i şehadet için getirmem gerek. Son diyorum sana son. Son nefesim sende kalmış.

Nice zaman oldu ey sevgili sana, iki satır yazmayalı. Yazmayalı ve konuşmayalı nice zaman. Kaç mevsim, kaç yağmur sonrası. Kaçıncı cemerin, kaçıncı kez ruhuma yağışı. Kaç tipi, kaç fırtına. Gittiğin günü unuttum ama sırtına dökülen taşların, gözyaşlarını kurutan parmakların, peçete bozgunu parçalanmış mendil parçaların, siyah kazan, beyaz gömleğin, çantanı sırtına hızla alışın, yüreğimi parçalayan hıçkırığın hala aklımda. Hala aklımda dünyanın başıma yıkıldığı an, giderken bıraktığın son hatıran. Bitmen gerekiyordu, gittin. Bitmen gerekiyordu ama bitmedin. Bizi ölüm ayırırdı ancak, yaşarken öldün ama yine gitmedin. Her bunaldığım zamanlarda hep seni arıyorum yine. O olsaydı diyorum şimdi, o olsaydı, dertleşseydi kölesiye. Ben anlatsam o ağlasa, ben ağlasam o anlatsa. Ve dökülmüş dertlerimizi bir bir bırakıp o kırık masanın bir ucuna, ve yeni bir umutla doğru olarak kalksak yıkılmış oturduğumuz her masadan. Bu mektubu sana yazıyorum ey sevgili. Yeni adresini bilmediğim gibi küsümü nasıl dağıtacağımı da bilmiyorum artık. Ve artık yüreğimi dökeceğim hiç kimsem yok. O yüzden gıyabında da olsa sana söylüyorum. Hiç keyfim yok sevgilim. Hiç keyfim yok. Tadım yok. Tuzum yok. Dünya puslu bir liman. Götürecek gemim yok. Evim bana dar, yüreğim dünyaya dar. Ya da her yer normal de, ruhum bedenime dar. Kimse anlamadı beni sen kadar. Ey sevgili, ne susuşuma bir anlam biçildi, ne gülüşme bir an. Gittiğim her cenazede minnet ölene, ben hep sana haladım ama kimse anlamadı. Belki de bu yüzden yalancı gülmelerim, sebepsiz ağlamalarım, senden arta kalan ikimizin bildiği sır olarak kaldı. Yok yok, uzun uzadıya anlatacak değilim. Acıklı bir şarkının nakarti kadar bile değilim artık. Hüznüm bana aşina, ben yüzüne aşina. Ama ne bileyim işte, şairin de dediği gibi, bir türlü alışamadım yok oluşuna. Bir türlü alışamadım.

0: Mavi Düşler. Göksel Yanlar'la Mavi Düşler sona erdi. Saat 23.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Perşembe günü iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İttifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Sonuç bildirisinde NATO'nun kolektif savunma anlayışının temelini oluşturan 5. maddeye bağlılık bir kez daha vurgulandı. Buna göre müttefik ülkelerden birine yapılacak saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağı ifade edildi. Müttefik ülkeler savunma harcamalarının artırılması ve ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Bildiride savunma sanayinde üretim kapasitesinin artırılması, kritik altyapının korunması ve yeni teknolojilere yönelik yatırımların hızlandırılması hedeflerine yer verildi. İttifakın güvenlik tehditlerine karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Terörizmle mücadelenin NATO'nun güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sürdürüleceği belirtilen bildiride, Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği açısından en önemli tehditlerden biri olduğu vurgulandı. Bildiride ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunmasının önemi vurgulandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Zirveyi son derece başarılı olarak nitelendiren Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığını, geçen yıl alınan tarihi kararların Ankara Zirvesi'nde uygulamaya geçirilmeye başlandığını söyledi. Müttefiklerin 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Rutte, üretimin hızlandırılması, savunma sanayindeki engellerin kaldırılması, dayanıklılığın artırılması ve inovasyona yatırım yapılmasının öncelikler arasında yer aldığını vurguladı. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu kapsamında yalnızca bir günde 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik anlaşması imzalandığını belirtti. Rutte, müttefiklerin ayrıca NATO Drone Edge girişimini başlattığını, gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, bunun yanında NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar avroluk altyapı yatırımının da hayata geçireceğini açıkladı. Ukrayna'ya desteğin süreceğini de vurgulayan Rutte, müttefiklerin bu yıl ve gelecek yıl Ukrayna'ya en az 70 milyar avro tutarında askeri tecihizat, yardım ve eğitim desteği sağlama taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Roketsan, tasarruf mevduatı sigorta fonunun açtığı ihale sonunda mühimmat, havan ve roket sistemleri gibi alanlarda üretim yapan Aslan Grup'un tüm savunma sanayi varlıklarını 471 milyon dolar bedelle satın aldı. Alınan bilgiye göre Roketsan, satın aldığı tesislerde MK serisi uçak bombaları, 107 ve 122 mm roketler, GPS ve güdüm teknolojileri, 155 mm güdümlü obüs mühimmatı, kimyasal patlayıcı üretim gibi bir dizi üretim gerçekleştirecek. Son dönemde adından söz ettiren Tayfun dahil tüm balistik füzelerin harp başlıklarının üretimini de burada yapacak. İran'ın olası bir Amerika Birleşik Devletleri saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği bildirildi. İran Devlet Televizyonu Press TV, İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde son iki günde yaşanan gelişmelerin Tahran'ın kararlılığını artırdığı, yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiği, İran'ın Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğu belirtildi. Ve spor, FIBA 20 yaş altı kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Kız Milli Basketbol takımı son 16 turunda İzlanda'yı 84-62 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye çeyrek finalde 10 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük, Bilecik-Eskişehir-İl sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Berlin parça bulutlu 14, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev sağanak yağışlı 18, Kopenhag az bulutlu 11, Londra az bulutlu 19, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Paris parça bulutlu 19, Priştine parça bulutlu 16, Roma parça bulutlu 21, Saraybosna parça bulutlu 14, Sofya parça bulutlu 16, Tiran az bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 14, Viyana sağanak yağışlı 21 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Astana parça bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 27, Bakü parça bulutlu 22, Bişkek parça bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 22, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parça bulutlu 17 ve Tokyo az bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 19 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parça bulutlu 5, Montreal az bulutlu 21, New York az bulutlu 22, Sydney parça bulutlu 11 ve Washington az bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece, Frankfurt parça bulutlu 18, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln parça bulutlu 18, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 22, Şumlu parça bulutlu 17, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Valkaneş parça bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimağusa parça bulutlu 22, Girne parça bulutlu 24, Lefkoşa parça bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Keşfediyar'ın bu haftaki durağında ülkemizin Akdeniz bölgesinde yer alan doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve zengin kültürel mirasıyla sakin ve köklü şehrimiz Burdur'dayız. Güneybatı Anadolu bölgesinin göller yöresinde konumlanan Burdur, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan şehirlerinden biridir. Toplam yüz ölçümü 6175 km² olan Burdur'un rakımı ortalama 950 metredir. 2023 yılı nüfus verilerine göre ilin nüfusu yaklaşık 277.452 kişidir. Merkez ilçesinin yanı sıra Bucak, Yeşilova, Gölhisar, Çavdır, Tefenli, Karamanlı, Ağlasun, Çeltikçi, Altınyayla ve Kemer Burdur'un ilçeleri arasındadır. Nüfusun en yoğun olduğu ilçe merkez olurken Kemer en az nüfusa sahip ilçedir. Akdeniz bölgesinde yer alan Burdur, Güneybatı Anadolu'nun göller yöresi olarak tanımlanan kısmında bulunur. Kuzeyinde Isparta ve Afyonkarahisar, batısında Denizli, güneybatısında Muğla, güneyinde ise Antalya illeri yer alır. Akdeniz bölgesinde yer almasına rağmen yükseltinin fazla olması nedeniyle Burdur'da karasal iklim hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlarsa soğuk ve yağışlı geçer. Denizden gelen ılık ve nemli hava dağların yüksekliği nedeniyle iç kesimlere ulaşamaz. Bu nedenle ilde iklim farklılıkları yaşanır. Denize yakın olan Bucak ilçesi bol yağış alıp ılıman bir iklime sahipken Tefenli ilçesinde kurak ve soğuk bir hava hakimdir. Plaka numarası 15 olan Burdur'un İstanbul'a uzaklığı 570 km, Ankara'ya 410 km, İzmir'e 377 km mesafededir. Burdur'un yakın komşu ili Antalya'ya uzaklığı ise 125 km'dir. Boncuk Dağları, Bey Dağları, Dede Göl Dağları ve Eşeler Dağları Burdur'un önemli dağları arasındadır. Dalaman Çayı ise ilin denize ulaşan tek akarsuyudur. Burdur Gölü, Türkiye'nin en büyük gölleri arasında yer alır. Engebeli bir araziye sahip olan Burdur'da, ormanlar daha çok dağlık alanlarda yer alır. Karaçam, Kızılçam, Sedir, Ardıç ve Meşe, ilde en fazla yetişen ağaç türleridir. Özellikle Dirmil Maçka ormanlarında, dünyada nadir rastlanan sedir ağaçlarını görmek mümkündür. Bucak ve Ağlasun ilçelerinde rakımın düşük olması nedeniyle Antep fıstığı, pirinç ve pamuk gibi ürünler kolaylıkla yetiştirilebilmektedir. İç kesimlere gidildikçe karasal iklim etkili olmaya başladığından buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıl ürünleri elde edilir. Elma, armut, şeftali, kayısı, nar, vişne ve ceviz Burdur'da en fazla yetiştirilen meyveler arasında yer alırken domates, biber, havuç, patlıcan, pırasa ve bamya hem yaz hem de kış aylarında yetiştirilen sebzelerdir. Burdur'un tarihi paleolitik çağa kadar uzanmaktadır. Yeşilova ilçesinin Başkuyu köyünde yapılan araştırmalar ve bulunan kaya resimleri de bu görüşü doğruluyor. Bu bulgulara göre Burdur'un yer aldığı Pisidya bölgesi ilk çağda Hititlerin ve Lidyalıların egemenliğinde kalmış, daha sonra Perslerin ve Büyük İskender'in yönetimine geçmiştir. Büyük İskender'in ölümünün ardından önce Seleukuslar, sonra Bergama Krallığı'nın hüküm sürdüğü Pisidya bölgesi, Roma döneminde en parlak zamanlarından birini yaşamıştır. Bu dönemde eski yerleşim merkezleri onarılmış, yeni şehirler kurulmuştur. Günümüze kadar ulaşan bu izlerin en dikkat çeken örneklerinden biri Sagalassos antik kentidir. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesinden sonra bölge Bizans egemenliğine girmiş ve eski ihtişamından uzaklaşmaya başlamıştır. 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'ya başlayan Türk akınları sonucunda Türkmenler Burdur ve çevresine yerleşmiş, bölgenin Türkleşmesini sağlamışlardır. 1075-1120 yılları arasında Selçuklu Devleti'nin egemenliğinde kalan Burdur, sonrasında Hamitoğulları Beyliği'ne bağlanmış,

Cennet buradadır, burada dur demişler ve burada dur sözü zamanla halk arasında burdur haline dönüşmüştür. Diğer bir rivayete göre ise eski Yunan mitolojisinde kahraman Ulis, diğer adıyla Aşil, tanrıların gazabına uğrar. Yunanistan'dan kovulur. Yolu Antalya yakınlarına düşer. Geceleri kutup yıldızına bakarak kuzeye doğru ilerler. Karşısına bir göl çıkar ve o sırada gaipten bir ses ona Rumca ve eski Latince "Ezostas, burada dur" diye seslenir. Ulis burada durur ve burayı yurt tutar. Selçuklular Anadolu fetihleri sırasında Burdur'u fethederler. Köyün ismini Ezostas olarak öğrenirler. Rumca bilmedikleri için manasını sorarlar. Burada dur anlamına geldiğini öğrenirler. Buraya yerleşen Türkmen aşiretleri burada dur kelimesini zamanla Burdur olarak telaffuz etmeye başlar ve bu kelime şehrin yeni ismi olur. Burdur'un hem merkezinde hem de çevresinde görmeniz gereken birçok yer var. Antalya, Muğla ve İzmir gibi tatil bölgelerine yakın olması sayesinde, özellikle yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Burdur, ülkemizin en güzel şehirlerinden biridir. Göller yöresinde yer aldığı için onlarca irili ufaklı göle ev sahipliği yapar. Son yıllarda Türkiye'nin en fazla ilgi gören şehirlerinden biri olan Burdur'da gezinize, 4 mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Salda Gölü ile başlayabilirsiniz. Burdur denince akla gelen en güzel yerlerden biridir Salda Gölü. Bembeyaz kumsalıyla kendiniz adeta Maldivler'de hissedeceğiniz göl, ülkemizin en derin, tatlı su gölü olma özelliğini taşır. Turkuaz rengiyle büyüleyici bir güzelliğe sahip Salda Gölü ile birlikte Burdur Gölü de görülmeye değerdir. Yine ülkemizin en derin göllerinden biri olan Burdur Gölü, aynı zamanda kuş cennetidir. Sonbahar ve kış aylarında nesli tükenme tehlikesi bulunan onlarca farklı kuşa ev sahipliği yapar. İnsuyu Mağarası ise Burdur'da gezilecek yerler listenize eklemeniz önerilen doğal güzelliklerden biridir. 4 mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken mağara, içinde yer alan göller ve akarsularla oldukça etkileyicidir. Köklü tarihiyle bilinen Burdur'da Sagalassos, Kremna ve Kibira antik kentlerini, Burdur Ulu Camii, Arkeoloji Müzesi, Taş Oda Konağı, Etnografya Müzesi ve Susuz Kervansarayı da Burdur'da gezilecek önemli yerler arasındadır. 2006 yılında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile birlikte eğitim olanakları, doğal güzellikleri ve coğrafi konumuyla Burdur, hem öğrenci yaşamı hem de kültürel keşifler açısından ideal bir şehir olarak öne çıkıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, türkümüzün ardından Burdur'un gezilecek yerleri, yöresel lezzetleri ve festivalleriyle ilgili detaylı bilgilerle karşınızda olacağız.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Göller yöresinin kalbinde yer alan doğası, tarihi ve kültürel dokusuyla keşfedilmeyi bekleyen sakin bir Anadolu şehrimiz olan Burdur'u tanıtmaya devam ediyoruz. Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde ormanla kaplı tepeler, kayalıklar ve küçük alüvyonlu ovalarla çevrili bir göldür. Hafif tuzlu ve karstik bir yapıya sahip olan Salda Gölü, göller yöresi içinde bulunur. Aynı zamanda Türkiye'nin en derin 3. gölü olma unvanına sahiptir. Gölde bol miktarda hidromanyezit minerali bulunur. 1989 yılından beri sit alanı olarak ilan edilen gölün çevresi, karaçam ormanlarıyla kaplıdır ve plajları vardır. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nün derinliği 185 metreye kadar ulaşır. Bu derinlikle de Türkiye'nin en derin tatlı su gölü olma unvanını taşır. Ülkemizin en derin, en temiz ve en berrak gölü olarak tanımlanan turkuaz renkli Salda Gölü, sahip olduğu küçük kumsallarla turistik açıdan büyük beğeni toplar. Gölün çevresinde yerleşim az olduğu için burada kendinizi tamamen doğayla iç içe hissedebilirsiniz. Zaman içinde göl suyunun çekilmesiyle oluşan beyaz adalar büyüleyici bir görsellik sunmakta. Gölün doğusunda Yeşilova, kuzeybatısında Doğan Baba ve kuzeydoğusunda Kaya Dibi köyleri bulunur. Sağlık turizm açısından da tercih edilen Salda Gölü'nde magnezyum, soda ve kükürt minerallerinin bulunmasının bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinir. Sivilceleri de giderici etkisi bulunan gölün arka kısmında geniş ormanlık alan yer alır. Bu ormanda tilki ve yaban domuzu gibi hayvanlara rastlayabileceğiniz gibi gölde yaban ördeklerini de görebilirsiniz. Yüzme olanağı sunan gölün çevresinde doğa turları yapabilir, ayrıca kış aylarında Salda Kayak Merkezi'nde kayak yapabilirsiniz. Burdur'la Isparta arasında uzanan Burdur Gölü, Türkiye'nin en büyük 7. gölüdür. Suyu oldukça tuzlu olmasının yanı sıra ülkemizin en derin gölleri arasında yer alır. Kapalı bir havzada bulunması nedeniyle akıntı olmayan Burdur Gölü'nün en önemli özelliği bir kuş cenneti olmasıdır. Göl yaklaşık 100'e yakın kuş türüyle birlikte nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan dik kuyruk ördeklerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında yolunuz Burdur Gölü'ne düşerse bu kuş türlerini gözlemleme şansı bulabilirsiniz. Ancak özellikle kuraklığın etkisiyle son 35 yılda suyunun yaklaşık 1/3'ünü kaybeden göl kuruma riski taşıdığı için hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde ekolojik tehdit altındadır. Burdur'da mutlaka görülmesi gereken doğal güzelliklerden biri de İnsuyu Mağarası'dır. Burdur Antalya Karayolu üzerinde Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta bulunan bu mağara deniz seviyesinden 900 metre yüksekliktedir. Türkiye'de turizme açılan ve binlerce yıl önce oluştuğu tahmin edilen mağaranın iç sıcaklığı yaz-kış 14 derece civarındadır. Ayrıca mağara içerisinde küçük göletler de yer almaktadır. İnsuyu Mağarası'nda karstik yapının erimesiyle sarkıt ve dikitler oluşmuş. Girintili ve çıkıntılı farklı noktalarda dehlizlere de rastlanır. Oldukça geniş bir alanda konumlanan mağarayı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise 1966 yılında ziyarete açılarak turizm faaliyeti gösteren ilk mağara unvanına sahip olmasıdır. Mağara içindeki küçük göletlerin sularının egzama, hemoroid ve astım gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir. Bu nedenle sağlık turizmi açısından da tercih edilen bir yerdir. Eğer yolunuz buraya düşerse İnsuyu Mağarası'nı mutlaka ziyaret edin sevgili dinleyicilerimiz. Ancak mağara alanı loş olduğu için yanınızda fener bulundurmanız faydalı olacaktır. Ayrıca mağaranın yıl boyunca 14 derece olduğunu göz önünde bulundurarak yanınıza bir hırka veya ince bir mont almanızda da yarar var. İnsuyu Mağarası 597 metre uzunluğundadır. En geniş olduğu alansa 80 metredir. Mağaranın birbirine bağlı 9 boşluğunda göletler bulunur. Bu sulu alanlar mağaranın zemininden geçen karstik yeraltı akarsuyuyla birbirine bağlıdır. Bu sular aynı fay hattı üzerinde bulunan yeraltı kaynaklarından gelir. Mağara büyüleyici bir hidrolojik kaynaktır ve yatay bir düzlemde uzanır. çok dönemli oluşum özelliği taşıyan mağaranın girişindeki faydan çıkan karbonatlı maden suyu, mağara içindeki küçük yeraltı deresinin suyuyla karışır. Binlerce yıl öncesine dayanan bu doğal oluşum, serin ve temiz hava akışıyla da dikkat çekmektedir. Ayrıca mağara içindeki suyun şeker hastalığı ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenmekte. Sarkıt ve dikitlerin harika bir görsellik oluşturduğu İnsuyu Mağarası'nın oluşumunun binlerce yıl öncesine dayandığını söyledik. Bu denli muazzam bir doğa harikası, varlığıyla da ister istemez efsanelere de konu olmuş. Mağaranın girişinde bu efsanenin yazılı olduğu bir tabela bulunuyor. Efsaneye göre Sagalassos kentinin kralı Severianus'un bir kızı vardır. Kralın isteği üzerine kızı Asume, soylu bir ailenin oğluyla evlendirilir. Ancak çift anlaşamaz. Kral bu duruma hem üzülür hem de kızar. Bunun üzerine adamlarına çifti İnsuyu Mağarası'nın en ücra köşesinde ölüme terk etmelerini emreder. Günler geçtikten sonra kız ve damat mağaradaki şifalı suyu içtikleri için hayatta kalırlar ve garip bir şekilde birbirlerine aşık olmaya başlarlar. Birbirlerine olan sevgileri bir ışık gibi doğar ve bu sayede mağaranın çıkış kapısını bulurlar. Rivayete göre ise o günden sonra mağarayı ziyaret eden çiftler bir yastıkta kocar ve hiçbir zaman ayrılmazlar. Antik çağda Pisidia olarak bilinen bölgede yer alan Sagalassos antik kenti, Burdur merkezi 33 kilometre uzaklıktaki Ağlasun ilçesindedir. Roma İmparatorluğu döneminin en önemli şehirlerinden biri olan Sagalassos antik kenti, sağlam yapı taşları sayesinde günümüze kadar korunmuş ve yüksek rakımı sayesinde deformasyona uğramamıştır. Gezilecek yerler arasında Neon Kütüphanesi, Helenistik Çeşme, Heron ve Antoninler Çeşmesi gibi restorasyonları yapılmış eserler bulunmaktadır. Ayrıca aşağı ve yukarı Agora, Roma Hamamı, Antonian Pius Tapınakları, Sütunlu Cadde, Kent Villası ve Magellum adı verilen kapalı pazar binası bulunmaktadır. Sagalassos'un tiyatrosu 9000 kişilik kapasitesiyle dünyanın en yüksek rakımlı tiyatrosu olma özelliğine sahiptir. Sanat ve tarihin iç içe geçtiği Sagalassos, en az 1000 yıllık seramik üretimi sayesinde antik kentler arasında en uzun süre seramik üretimi yapılan merkezlerden biri olarak kabul edilir. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Antalya'ya yaklaşık 100 kilometre, Burdur'un Ağlasun ilçesine ise ortalama 7 kilometre mesafede bulunan Sagalassos'un ilk yaşam izlerinin M.Ö. 1000 yılına dayandığı düşünülüyor. Pek çok medeniyete ev sahibi yapan kente, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Selçuklular dönemlerinde yerleşim olmuştur. Sagalassos harabeleri ilk olarak 1706 yılında keşfedilmiş, 1824 yılında ise bir anıt sayesinde kentin kimliği netleşmiştir. Güvenlik, su bolluğu, uygun kil yapısı ve zengin maden yatakları nedeniyle dik yamaçlarda konumlanan Sagalassos, tarih boyunca rağbet gören önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Antik kazılar günümüzde de devam etmektedir. Doğu Akdeniz bölgesinin önemli kentlerinden biri olan Sagalassos, Toros Dağları'nın 1500 ila 1700 metre arasındaki yüksekliğinde bulunduğundan buraya ulaşmak için virajlı yollardan geçmeniz gerekiyor. Burdur ilçe merkezine 60 kilometre, Bucak ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çamlık Köyü yakınlarında bulunan Kremne Antik Kenti, dönemin en önemli Pisidia şehirlerindendir. Adı Yunanca uçurum anlamına gelen Kremna kelimesinden gelir. Antik kent Pisidyalılar tarafından Aksu Vadisi'ne oldukça hakim bir tepede yer alıyor. Kent güney ve batıda olmak üzere iki girişe sahip. Etrafı sularla çevrili olan antik kent ızgara planlı olarak kurulmuş. Kremna sadece klasik turistik noktalarından biri değil, etkileyici bir açık hava müzesi özelliğindedir. Antik kentten günümüze ulaşan yapılar Roma dönemine ait yapılardır. Antik kente yapılan kazı çalışmaları sonucunda birçok önemli eser gün yüzüne çıkarılmıştır. Başta Büyük ve Küçük Athena olmak üzere Nemesis, Hygieia, Leto, Apollon, Herakles gibi tanrı ve tanrıçalara ait heykeller bu kazılardan elde edilen eserler arasındadır. Antik kentten çıkarılan bu eserler Burdur Müzesi Kremna Salonu'nda sergilenmektedir. Kibira Antik Kenti, Lidya ve Roma uygarlıklarının önemli şehirlerinden biri olarak Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alır ve bölgedeki en değerli tarihi miraslardan biridir. Oldukça geniş bir alanı kaplayan antik kent, üç tepe üzerinde simetrik bir düzenle kurulmuş ve bu düzen sayesinde binalar birbirini engellemeden ovaya ve göl manzarasına hakim olacak şekilde konumlandırılmış. Kentte yukarı ve aşağı agora, hamam, stadyum, tiyatro, meclis binası, anıt mezarlar ve su yolları gibi birçok önemli yapı bulunmaktadır. Özellikle stadyum gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yapmış, stadyuma giden yolda ise gladyatör mezarları bulunmuştur. Kentin tiyatrosu ise yaklaşık 3600 kişilik kapasitesiyle dünyanın en büyük amfitiyatrolarından biridir. Tiyatroda ve özellikle orkestra salonunun zemininde bulunan renkli taşlarla döşenmiş Medusa mozaiği de büyük önem taşır. Yaklaşık 11 metre çapında 1700 yıllık bu mozaik Anadolu'da bulunan en büyük ve sağlam Medusa mozaiği olarak bilinir. Yılan saçlı Medusa figürünün kendisine bakanları taşa çevirdiği mitolojik hikayesi mozaiğin en dikkat çekici özelliğidir. Kibira'da demircilik, çömlekçilik ve at yetiştiriciliği gibi ekonomik faaliyetler de yapılmıştır. Kentten çıkarılan tarihi eserler ise günümüzde Burdur Müzesi'nde sergileniyor. Antik kent, Likya, Karya, Pisidya ve Frigya bölgelerinin kesişme noktasında, ticaret yollarının üzerinde, dik dağlarla çevrili, geniş ve sulak bir ovada yer almaktadır. Burdur şehir merkezine 106 kilometre uzaklıktadır. Genel olarak Kibira Antik Kenti hem doğal coğrafi avantajları hem de zengin yapısal ve kültürel kalıntılarıyla Anadolu'nun en önemli antik yerleşimlerinden biridir. Eğer tarih ve arkeolojiye ilginiz varsa Burdur'a gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken bir yerdir. Burdur şehir merkezini gezmek isterseniz Ulu Cami'yi listenize ekleyin. Pazar Mahallesi'nde yüksek bir tepe üzerinde bulunan Ulu Cami, Hamitoğlu Dündar Bey tarafından 1300 yılında inşa edilmiş. 1749 yılında Çelik Mehmet Paşa tarafından onarımı yaptırılan caminin doğu, kuzey ve batısında 3 kapısı bulunuyor. Bu özellik Selçuklu ve Beylikler dönemindeki Ulu Camilerin karakteristik özelliğidir. İçten yarım kubbeli olan cami, kesme blok taşlardan inşa edilmiş. Mihrabı ve minberi mermerden yapılmış olan cami, 1971 depreminde zarar görmüş ve onarımdan geçmiştir. Geçmişi Paleolitik çağa kadar uzanan Burdur'da, hacılar, kuyular, hörücek, Kibira ve Sagalassos gibi antik yerleşim kazılar sonucunda birçok tarihi eser bulunmuştur. 1956 yılında kurulan ve 2001 yılında yenilenen Burdur Arkeoloji Müzesi, kazılar sonucu elde edilen 60 binden fazla tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en zengin müzelerinden biridir. Burdur Arkeoloji Müzesi'ni gezdiğinizde Neolitik çağdan itibaren birçok eşsiz eseri yakından görebilir ve Burdur'un tarihine dair önemli bilgiler edinebilirsiniz. Müze 3 bölümden oluşuyor. Üst katında Neolitik ve Erken Kalkolitik çağa ait eserler sergilenirken, giriş katında Sagalassos, Kibira ve Kremli antik kentlerinden elde edilen heykellere yer verilmiştir. Burdur kent merkezinde ziyaret edebileceğiniz müzelerden biri de Taş Oda Konağı Etnografya Müzesi'dir. 1890 yılında Kınalı aşiretinden Emin Bey tarafından inşa edilen yapı iki katlı olup klasik Osmanlı mimarisini yansıtır. Konağın iç mekanı ise eski Burdur evlerinden ilham alınarak dizayn edilmiş. Birinci katı taş, ikinci katı ise ahşap malzemeden yapılmıştır. Burdur'un Bucak ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Susuz köyünde yer alan Susuz Kervansarayı, görülmesi gereken önemli tarihi eserler arasında yer alıyor. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu mimarisi örnek alınarak inşa edilen kervansaray, dikdörtgen planlı ve orta kubbeli bir yapıya sahiptir. Geometrik desenlerle süslenmiş olan görkemli giriş kapısı ise oldukça dikkat çekicidir. Günümüze yalnızca kapalı mekan ulaşabilmiş olan kervansarayda yapılan kazılar sonucunda birçok tarihi esere rastlanmıştır. Bu eserler arasında Bizans dönemine ait seramik kaplar, Osmanlı sultanlarına ait akçelerle, nal, halka ve zincir gibi objeler yer almakta olup, yapının fonksiyonu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Keşfediyar Burdur programımızın sonuna doğru yaklaşırken, yöreye ait bir türküyü sizlerle buluşturuyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Doğası sakin, geçmişe zengin Burdur, eşsiz gölleri, antik kentleri ve zengin yörük kültürüyle Akdeniz'in saklı hazinelerinden biridir. Bulunduğu coğrafi konum itibarıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve köklü tarihi, mutfak kültürünü de yansımıştır. Hem Akdeniz'in taze ve hafif lezzetlerine hem de İç Anadolu'nun doyurucu yemeklerine bir araya getiren zengin bir yapıya sahiptir. Ayrıca tarım ve hayvancılığın yaygın olması Burdur mutfağı üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Yöredeki yemekler genellikle yerel ürünlere dayanır ve sadelik içinde lezzeti ön plana çıkarır. Burdur'un yemek kültüründe et yemekleri, tahıllar, süt ürünleri ve tatlılar önemli bir yer tutar. Bölgede yetişen buğday, arpa ve bulgur birçok yemekte kullanılır. Özellikle tarhana ve bulgur yemekleri çok popülerdir. Burdur'un et yemekleri genellikle kuzu eti ve dana etiyle hazırlanır. Şiş kebap ve tandır gibi yemekler yöreye özgü yöntemlerle yapılır. Burdur'a geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken ilk lezzet Burdur usulü testi kebabıdır. Koyun etinin testi içerisine konup ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan testi kebabı yiyenleri adeta bir şölen yaşatacak kadar lezzetlidir. Burdur şiş yöreye özgü yemeklerden bir diğeridir. Kuzu etinin salça sürülerek kızartılmasıyla hazırlanan çekme yemeği özellikle düğün ziyafetlerinin vazgeçilmezidir. Soğanlı ve patatesli iç harcıyla parmak ısırtan gazel böreği, Burdur'un iştah açan hamur işler arasında yer alır. Çanak ekmeği olarak da bilinen kömbe ise tahinli, haşhaşlı, cevizli ya da pekmezli olarak hazırlanır ve çay saatlerinin en güzel eşlikçisidir. Eğer pide yemeği seviyorsanız Burdur usulü peynirli pide tam size göre. Lezzetinin sırrı ise kelle peynirdir. Tatlı olarak da Burdur muhallebisi, kabak helvası, ceviz ezmesi ve patlıcan reçeli yine yöreye özgü tatlardandır. Burdur'da dokumacılık 300 yıllık bir gelenektir. Burdur alacası ve Burdur bezi, yöredeki en eski el sanatlarından olup, geçmişte en önemli geçim kaynakları arasında yer alırken, günümüzde de yaşatılmaya devam etmektedir. Masa örtüsü, atkı, şal, el bezi, peçete gibi farklı tasarımlarda üretilen alaca dokumaları, Burdur'a geldiğinizde alabileceğiniz hediyelik eşyalar arasında bulunur. İbecik köyüne özgü İbecik bezi ise el emeği ve göz nuruyla üretilen bir diğer değerli dokuma ürünüdür. Masa ve sehpa örtüsü, şal, perde ve elbise olarak dokunan İbecik bezi, kendine has desenleriyle oldukça özgün bir tasarıma sahiptir. İbecik köyünü ziyaret ettiğinizde geleneksel üç etek giysili oyuncak bebekleri de görebilirsiniz. Bakırcılıkta Burdur'da geçmişten günümüze miras kalan el sanatlarından biridir. Merkezde yer alan Bakırcılar Çarşısı'na uğrayarak cezve, fincan, çaydanlık, tava gibi çeşitli bakır eşyaları yakından incelemek ve ustalarla sohbet etmek çok keyifli olacaktır. Burdur, yöresel lezzetleriyle de öne çıkan illerimizden biridir. Buraya geldiğinizde ceviz, irmik ve şeker karışımından oluşan ceviz ezmesinin tadına mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz. Yörenin damaklarda iz bırakan bir diğer tatlısı ise haşhaş helvasıdır. Organik ürünler için Burdur pazarına da uğramayı unutmayın. Sebze ve meyveden peynire, salçadan tarhanaya, yoğurttan ev yapımı ürünlere kadar birçok doğal besini Burdur pazarlarında bulabilir, burada keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Burdur yıl boyunca birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Tatilinizde farklı deneyimler yaşamak, yerel halkla kaynaşmak ve Burdur'un geleneklerini yakından tanımak isterseniz, burada düzenlenen festival ve etkinliklere mutlaka göz atmanızı öneririz. Örneğin Burdur Belediyesi tarafından her yıl Eylül ayının ortalarında düzenlenen Göl Festivali'nde flyboardla göl üzerinde gerçekleştirilen şovları izleyebilirsiniz. Festival süresince Salda Gölü'nde dalış gösterileri yapılmakta ve akşamları birbirinden ünlü sanatçıların konserleri düzenlenmektedir. Burdur Valiliği tarafından organize edilen Doğa Fest, Salda Gölü'ne kadar uzanan kapsamlı bir doğa spor sanat festivalidir. Final etkinlikleri ise Mayıs ayı sonuna doğru yapılmaktadır. Burdur'un Kemer ilçesinde 20 yılı aşkın süredir düzenlenen Kemer Akpınar Kültür Sanat ve Yayla Yörük Şenliği'nde ise mehter takımı gösterileri, halk oyunları, yöresel lezzetlerin tanıtımı ve konserlerle dolu birkaç gün geçirebilirsiniz. Şenlik her yıl Haziran ayında gerçekleştiriliyor. Ayrıca Burdur Merkez ilçesine bağlı Aziziye Köyü'nde düzenlenen yayla şenliği, oyun havaları eşliğinde adeta bir şölen havasında geçer. Her yıl Temmuz ayında yapılan ve yerel sanatçıların konserler verdiği bu şenlikte amaç yörük kültürünü yaşatmaktır.

sevgili dinleyiciler, Burdur'a geldiğinizde öncelikle Salda Gölü'ne uğrayıp gezmeden, İnsuyu Mağarası'nı görüp şifalı suyundan içmeden, Sagalassos Antik Kenti'ni görmeden, Burdur Müzesi'ni ve il merkezindeki Osmanlı dönemi sivil mimari örneklerinden Taş Oda Konağı ve Çelikbaş Konaklarını ziyaret etmeden, ceviz ezmesi olarak adlandırılan ceviz tatlısından, Burdur'a has, Burdur Şiş'ten ve Sagalassos Antik Kent yolu üzerinde yöreye has yoğurtlu alabalık yemeden, Bakırcılar Çarşısı'nda hediyelik bakır eşya almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Burdur ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Perşembe günü İç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan, ilk saatlerde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde müttefik liderlere hitap etti. Konuşmasında Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, ittifakın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine karşı dayanışmanın önemini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin savunma kapasitesi ve savunma sanayindeki atılımları konusunda açıklamalarda bulundu. Ankara'nın savunma harcamalarını artırarak NATO'ya katkısını güçlendirme taahhüdünü yineledi. Türkiye'nin 2030 yılından önce savunma harcamalarının oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Erdoğan, güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. İnsansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koruma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz dedi. NATO müttefikleri arasındaki savunma işbirliğine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan Erdoğan, Avrupa müttefiklerinin kıtanın savunması için daha büyük sorumluluk üstlenirken, NATO'nun birliğini veya transatlantik bağları zayıflatabilecek politikalardan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Gazze ve Lübnan için hepimize görev düşüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum dedi ve uluslararası topluma Gazze'deki insani felakete karşı daha güçlü adımlar atma çağrısı yaptı. Savunma Sanayi Başkanlığı son 12 ayda 11 milyar dolar aşan savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık %56'sının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğini, kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1400'den fazla projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtilerek, insansız hava araçlarından jet eğitim uçaklarına, komuta kontrol merkezlerinden askeri yazılımlara, deniz ve kara platformlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir kabiliyet alanında dost ve müttefiklerimizin güvenilir çözüm ortağıyız denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin son gününde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını ve bu ülkenin istikrarlı hale geldiğini söyledi. Şara'nın yapmış olduğu işten gurur duyuyoruz ifadelerini kullanan Trump, ayrıca Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılacağını açıkladı. Danıştay 8. Dairesi özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Alınan karar emsal niteliği taşıyor. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri basınına verdiği röportajlarla bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Netanyahu, Türkiye'ye F-35 sağlanmasına ilişkin endişesini, bunun bir hata olduğunu düşünüyorum sözleriyle ifade etti. Türkiye'nin Yunanistan'a tehdit ettiğini ve İsrail'in yok edilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Netanyahu, Türkiye'nin F-35 gibi silahlara sahip olmasının bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacağı iddiasında bulundu. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Filenin Sultanları ligin 3. haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü 25 yaşındaki Hırvat stoper Herevoje Smolčić'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşma sağlandığını, futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş olun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdenizli, Kütahya, Zonguldak, Düzce, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Perşembe günü Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya, Tokat ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

Merhaba sevgili Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicileri. Bir konu, bir konuk programından sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Bugün stüdyomuzda yaşamın koşturmacası içindeki gizli ritimleri mısralarla yakalayan, kelimelerin gücüyle ruhsal köprüler kuran çok kıymetli bir şairimizi ağırlıyoruz. Tıp dünyasındaki saygın başarılarının yanı sıra edebiyat aleminde de kalemiyle derin izler bırakan Annem Gelmiş, Gelincik Kırmızı

0: Biz sizi bugün o zorlu ameliyat önlüklerinizle ya da akademik başarılarınızla değil, tamamen ruhunuzu döktüğünüz kaleminizle, yani saf şair kimliğinizle ağırlıyoruz. Hayatın çok rasyonel, bilimsel ve kesin kurallarla örülü bir alanından gelip, şiirin o alabildiğine özgür, sınır tanımayan dünyasına adım atmak nasıl bir duygu? Şiir sizin için yoğun hayatın içinde bir kaçış noktası mı, yoksa kendinizi asıl bulduğunuz bir liman mı?
1: Tabii bizim meslek olarak çok ağır bir mesleği icra ediyoruz. Dolayısıyla bazen saklanmak gerekiyor, bazen isyan etmek gerekiyor, bazen söyleyemediğimiz şeyleri gizlice kendimize itiraf ederken satırlara dökmek daha uygun olabiliyor. Her insan aslında bir şiir yazıyor belli bir döneminde hayatın. Ben de böyle ortaokulda başlamıştım, fakat sonra uzun yıllar bıraktım değişik sebeplerle. Sonra baktım ki kendi kendime bir şeyler karalıyorum sağa sola ve sonra bunları toplamaya karar verdim. Şiir yazmak böyle oldu. Dolayısıyla yazmadığım zaman eksik hissediyorum. Yazdığım zaman çok huzurlu olabiliyorum, ama bazen de yazamıyorsunuz. Tam içinizden gelen duyguları aksettiremiyorsunuz. O bazen sıkıntı olabiliyor.
0: Hocam, yazma serüveninizin temellerine inmek istiyorum. Kelimelerle olan bu köklü dostluğunuz ne zaman ve nasıl başladı? İlk dizelerinizi karaladığınız o gençlik yıllarındaki Tayfun Güngör'ü ve onu şiire iten o içsel kıvılcımı bize anlatabilir misiniz biraz?
1: Ben sanıyorum ortaokuldaydım. Türkçe öğretmenimiz vardı. Rahmetli oldu Meral Özkoçak. Meral Hanım ilk defa bu kompozisyon derslerinde farklı yazış stilimi gördü. Bir keresinde ona bir şiirimi gösterdim Kurtuluş Ortaokulu'nda. Sen şiir yazsana demişti. Onun üzerine böyle birkaç, tabii ortaokul öğrencisine yazabilir, o kadar yazdım. Fakat sonra üniversite yıllarında tekrar kalemi elime aldım. Sanıyorum ilk aklı başında diyeceğim şiirlerim 17-18 yaşında ortaya çıktı. Ama bunları toplamak çok aklıma gelmedi. Yani bazen bir hasta dosyasının kenarına karalıyordum aklıma geldiği gibi. Hani Nazım Hikmet beyaz pantolon giyermiş, kurşun kalem taşırmış, pantolonla yazarmış derler, ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle oraya buraya yazarak şey yaptık. Sonra bunları toplamak aklıma geldi. Sonra işte sevgili İpek'in biraz da cesaretlendirmesiyle bir kitap haline.
0: İpek Dereli.
1: Evet.
0: Ankara Radyosu sanatçısı.
1: Evet, evet.
0: Hemen belirtelim.
1: Biraz motive etti, cesaret verdi ve bu şiirler bir kitapta toplandı. Genellikle aldığım bir eleştiri var. Hüzünlü şiirler. Hatta bir Azeri arkadaşım üzünçlü diye yazmış, hocam diyor çok üzünçlü şiirler yazıyorsunuz. Ama ben hep onu diyorum, yani insan çok mutluyken tabii var böyle şiirler, yazan şairler de var, ama genellikle bir nahoş olayın peşinden yazmak daha bana anlamlı geliyor, ya da beni yazmaya iten bir olayın olması lazım. Onun için biraz karamsar gibi çoğu, bu konuda çok eleştiri alıyorum.
0: Aslında ben olaya şu şekilde bakıyorum. Kitabınızda o benim dikkatimi çekti. Duygu yoğunluğu var ama hüzün de barındırıyor, hasret barındırıyor. Evet. İnsan mutlu olduğu anları yaşıyor, hüzünlü olduğu anları kaleme alıyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle doğru. Aslında ben genel olarak, beni tanıyanlar bilirler, son derece neşeli, son derece atraktif, böyle girişken bir insanımdır. Fakat akşam eve gidip de ışıklar hafif loş hale geldiği zaman bambaşka bir dünyam oluyor. Bu sefer o günün muhasebesini yapmaya başlıyorsunuz ve düşünüyorsunuz, ameliyatlarda biz diren kullanırız kanamayı dışarıya almak, kontrol etmek için. Yani bir diren için şiir yazmıştım. Hatta bir asistanım dedi, abi dedi, direne şiir yazılır mı? Yazılır, çünkü hayatımız onlara bakarak geçiyor. Hasta kanadığı zaman panik oluyoruz, üzülüyoruz. Ona da yazdık yani.
0: Orada da bir yaşanmışlık var sonuçta.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şiirlerinizi incelediğimde coğrafyanın, özellikle de Karadeniz ve Giresun esintilerinin çok güçlü bir yeri olduğunu görüyoruz. Deniz, limanlar, dalgalar ve memleket hasreti şairliğinizi nasıl besliyor? Doğup büyüdüğünüz toprakların kokusu mısralı.

0: Yaşamlarınıza nasıl yön veriyor hocam?
1: Benim babam Bulgaristan göçmeni. Biraz hafif vatansız kalmış bir durumdayız aslında. Annem Bursalıydı. Şimdi aslında memleketimizin her yeri güzel. Ama ufku görebildiğim her yer bana ilham veriyor. Belki denizler, işte o açıklık. Her zaman denizde, dalgalarda yalnızlığı biraz çağrıştırıyor. Aslında yalnızdır. O çok sevdiğim bir şey var, kasiyer kızın yalnızlığı diye. Yani o kasadaki kız gibi çok insan gelir geçer, gelir geçer ama kimse işte bir başı ağrısı ona bir ağrı kesici ilaç veremez. Denizlerde, doğada öyle. Aslında yalnızdırlar. İnsanlar var, hayvan, ama o kendi içerisinde büyük bir yalnızlığı yaşar. Sizin dediğiniz o Karadeniz şeyi, belki Karadeniz'in de o insanının doğallığı, denizin hırçınlığı biraz etkilemiş olabilir. İşte bu göçler konusunda babam çok anlatırdı. Nasıl geldiklerini, çektikleri sıkıntıları, onlara dair bir şeyler yazabildim. Tabii annem çok vefakar ve çile çekmiş bir insandı ki o dönemin insanlarının hemen hemen hepsi biraz fakr-ı zaruret içerisinde yaşamışlar. Onların çektikleri, şimdi bazı şiirler var, bir takım gecekondu mahallelerinde, şurada burada. Şimdi ben öyle bir yerde doğduğum için, şimdi bazen belgesel çekiyorlar, bana çok cazip gelmiyor. Çünkü ben onu yaşadım. Ama onu bilmeyen insan için onlar çok cazip gelebiliyor. Değişik işlerde çalıştım. Tabii değişik insanlarla tanışmak, yani yaşamak çok önemli yazmak için. Ne kadar çok olayla karşı karşıya kalırsanız, ne kadar çok insan tanırsanız, o kadar daha kolay yazabiliyorsunuz.
0: Gözlemleyebilmek de önemli.
1: Yani
0: tabii.
1: Gözlemlemek çok önemli. Yani çok sahte sevgili insanlar gördüm, saygısız insanlar, ama gerçekten şimdi İpek Dereli hocamızın konserinde en son bulunduğumuzda, açık hava konseriydi, bu kadar soğuk olabileceği ortam aklımda değil, gömlekle gittim oturdum. Üşüdüm, oraya büzülüyorum, buraya. Bir hanımefendi konseri bıraktı, bir sebeple gidiyor. Omzuma dokundu, beyefendi iyi misiniz dedi. İyiyim dedim, biraz üşüdüm dedim. İsterseniz dedi, şalımı size bırakabilirim. Yani işte buna bir şiir yazılabilir. Ama bu insanı görmek, o olayı yaşamak, ondan bir şeyler alabilmek önemli. Dolayısıyla insanları tanımak, onların çalıştıkları yerde bulunmak, o ortamı teneffüs etmek son derece önemli.
0: Şimdi sormak istiyorum. İlginç bir anınız oldu mu ve ona bir şiir yazdınız mı? Hemen bu noktada sorayım o zaman. Şöyle başımdan bir olay geçti, bunun üzerine yazmış olduğum şu şiir oldu diyebilir misiniz?
1: Yani aklıma gelen, şimdi bir operaya gitmiştim, tek başımaydım. Operadan çıktım, yürüyerek Numune Hastanesi'nin önünden geçerken Numune Hastanesi kapatılmıştı, yeni kapatılmıştı. O sırada bahçeye girdim, güvenlik giremezsiniz, yasak dedi. Yok dedim, ben şu bankta 5-10 dakika oturup gideceğim. Ve o bankta oturdum. Şimdi ismini hatırlayamayacağım bir şair, 13-15 senede bir şiiri tamamlamış. Ben oturup çok hızlı yazıyorum. Aslında kötü bir şey, onu tekrar denetlemek lazım. Numune Hastanesi'nin bahçesinde, Numune Hastanesi'ne bir şiir yazmıştım. Kapatıldığı için üzülmüştüm, çünkü çok anılarımız var Numune Hastanesi'nde de. Şimdi aklıma o geldi. Bayağı da uzun bir şiirdi. Orada çalışan hekim arkadaşlarımın isimlerini de zikrederek, enteresan bir şiir oldu. Yani hastaneyi konuşturdum. Öyle bir, şimdi siz söyleyince bu aklıma geldi.
0: Bu şiir kitaplarınızda yer alıyor mu?
1: Evet.
0: Hangi kitapta yer alıyor acaba? O şiiri
1: bu
0: bulabilirler.
1: Annem gelmiş
0: kitabında.
1: Evet.
0: Numune Hastanesi ile ilgili,
1: evet.
0: Tayfun Güngör hocamızın yazmış olduğu şiir mevcuttur. Merak eden dinleyicilerimiz oradan okuyabilirler. Şu anda kitabınız da önümde.
1: Evet.
0: Ben severek okudum. Kendime değer,
1: bana sağ olun.
0: Kendime göre bir şeyler de buldum. Notlarımı da aldım. Onun üzerine de konuşacağız zaten program akışı içerisinde. Şu anda radyo dinleyicilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından bizi dinliyor. Bir şair çevresindeki gündelik detayları, insan hikayelerini ya da doğanın değişimini bir şiire dönüştürürken nasıl bir gözlem süzgecinden geçirir? İlhamın o anlık gelişini bekler misiniz, yoksa duyguların içinde uzun süre denlenmesi mi gerekir?
1: Ben genellikle kendimi o olayın içine koyuyorum. Yani diyelim ki bir yük taşıyıcısı ağır bir kasanın yükün altında yürüyor. Yani kendimi acaba ben bu ağır yük benim omuzlarımda olsa ne hissederim gibi o insanla yer değiştirerek düşünebiliyorum olayları. Çok uzun sürmüyor. Yani halamla ilgili bir şiir yazmıştım. Gittim ona, bir ziyaret ettim kapıdan Ayşe halamı. Ondan sonra eve geldim, yaklaşık 5 dakika sürdü. Şimdi bu eleştiri konusu da olabilir. İşte 3 dakikada yazılır mı, 5 dakikada yazılır mı? Biraz da yapı gereği tez canlı bir insanım. 3 dakikada 5 dakika. Tabii sonra bazı şeyler düzeltilebiliyor. Yani bir gün bizim doğum evinde, hastanede bir güvenlik görevlisine bir hasta demiş, Tayfun Hoca'yı nasıl bulabilirim? Yok demiş, siz onu aramayın, şurada durun, 10 dakika içinde önünüzden geçer nasıl olsa. Devamlı hareket halinde olduğum için şiirlerde böyle çok uzun uzun mayalanmaya bırakmıyorum yani o duyguyu. Sonra unutabiliyorum ya da duygular körelebiliyor. Yani savaşın içindeyken en iyi şeyi o cephedeyken hissediyorsunuz. Artık savaş bitip de barış imzalanıp eve gittikten sonra savaşı yazmak tabii yine olabilir ama cephede hissettikleriniz orada çok daha gerçekçi oluyor diye düşünüyorum, bilmiyorum.
0: Şimdi o güzel kitaplarınıza ve mısralarınıza biraz daha yakından bakalım. Annem Gelmiş isimli şiir kitabınız okurlarda çok ayrı bir yer edindi. Kitaba adını veren o özel şiirinizde bir ip düğümlenmiş kendi içinde. Zavallı halat, kim bilir kaçıncı liman bulamadın aradığını diyorsunuz. Bu şiirdeki ip, halat ve liman imgeleri insanın hayatındaki hangi arayışını veya yalnızlığını temsil ediyor? Annem Gelmiş şiirinin arkasındaki o duygusal hikayeyi dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
1: Annem Gelmiş aslında tam işte buraya kadar anlatmaya çalıştığımız olayların bir bütünü. Aslında biraz önce bunu da anlatabilirdim. Ben bu akademik yükselme için Çorum Hitit Üniversitesi'ne bir süre gidip geldim ve bir gün Çorum'dan döndüğüm zaman kapıyı açtım, eve girdim. İşte bu şiirde yazılan şeylerle karşılaştım. Gelmiş, gömlekleri ütülemiş, yerleri silmiş, ayakkabıları düzeltmiş, şu bu. Yani tamamen reel bir olay. Tabii çok edebi bir şekilde aksettirmedim belki ama sadece gördüğümü yazdım.
0: Paylaşalım dilerseniz.
1: Buyurun, buyurun.
0: Annem gelmiş. Anladım. Anladım, annem gelmiş. Bulaşıklar yıkanmış. Yorganım katlanmış. Yerler kaygan. Ayakkabılar aynı yöne bakıyor. Ütünün suyu eksilmiş. Anladım. Anladım, annem gelmiş. Kilit iki defa çevrilmiş. Kuru ekmekler eminim güvercinlere gitmiş. Buzdolabı dili olsa da anlatacak da ben zaten bildim. Ben yokken annem gelmiş. Çocuk halim tanıdı onu. Evde kalmış kokusundan. Ben zaten hiç unutmadım. Hiç büyümedim ki. Annem gelmiş. Benden hiç gitmeyen yumuşacık elleri, yorgun ayaklarıyla. Okurken de tüylerim diken diken oldu. O kadar güzel dizelere dökmüşsünüz ki emeğinize, yüreğinize sağlık Tayfun Hocam.
1: Sağ olun. Bu tabii çok bilinen bir anekdottur. Pablo Neruda'nın işte şiirlerini getirip götüren postacı bu şiirleri hanım arkadaşına okuyarak, göstererek onunla bir evlilik yoluna giriyor. Sonra Pablo Neruda sinirleniyor. Sen diyor benim şiirlerimi nasıl benden habersiz alıp kullanırsın? Tabii ne derece doğru. Postacı diyor ki şiir yazana ait değildir. İhtiyacı olana aittir. İşte herkes biraz annesini buluyor. Çünkü bütün annelerimiz hep birbirine benziyor. Hepsi çok vefakar. Hepsi çok böyle evlatlarına düşkün. Az çok hepsi birbirine benziyor. Dolayısıyla okudukları zaman da işte hepimizin annesi üşümüşsündür, çorabını giy, acıkmışsındır, yemek ye, aman şöyle yap, saçın ıslak, dışarı çıkma, kurut da çık. Bunlar tabii işte bir birikim yaratıyor. Bu da anneyi oluşturuyor.
0: Kesinlikle. Ben anneyi 2017 yılında kaybettim. Sizin de anne sanırım hayatta değil.
1: Evet, iki buçuk sene oluyor.
0: Mekanları cennet olsun.
1: Amin inşallah. Buradan huzur içinde olalım. Yatıyorlardır yerlerinde. Tabii ölüm mekanizması, ben meslek olarak da çok sık karşılaşmakla beraber tabii bazen dayanılması güç, isyan noktasına da gelebiliyorsunuz. Fakat tabii bir kanun, kural, önemli olan işte yaşarken mümkün olduğu kadar güzel yaşayabilmek, kalp kırmadan, yani gönüllere dokunmak önemli. Kesinlikle. Ve biraz da yaş ilerledikçe bazı şeyleri daha realize edebiliyorsunuz. Onun için iyi olmaya çalışmakta fayda var. Her ne kadar bu günümüz koşullarında zor olsa bile.
0: Zoru başarmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bir diğer değerli kitabınız ise Gelincik Kırmızısı. Neden gelincik, neden kırmızı? Şiirlerinizde bu çiçeğe yüklediğiniz o narin ama çarpıcı anlam nedir? Okurlar bu kitapta nasıl bir Tayfun Güngör dünyasıyla karşılaşıyor?
1: Gelincik Kırmızısı'nı annemin vefatından sonra yayınladık. Daha çok anneme ait şiirler var. Annem gelincikleri çok severdi. Nünü bebe derdi ama biz derdi Bursa'da böyle deriz. Gelincikleri çok severdi. Gelinciklerin o narin halleri, yani işte gelincik hiçbir zaman vazoya konmaz. Çünkü anında yapraklarını döker. Dokunamazsınız. Ama o gelincik tarlalarındaki güzellik de bence, belki şimdi papatya diyebilirler değerli dinleyiciler, ama o gelinciğin narinliği, zarafeti her zaman beni etkilemiştir. Annemin de gelinciğe karşı çok duyarlılığı vardı. Dolayısıyla bu ismi koyduk. Ben izninizle küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Bir kitap daha var, minik site. Onu da yok diye. Onu da kızımın, o da hekim kendisi Gülce. Onu
0: selam olsun. Buradan.
1: Selam olsun. Bugün de yeni bir göreve başladı kendisi. Onu da Covid döneminde yaşadıklarımla ilgilendirerek yazmıştım. Ağır bir Covid dönemi geçirdim. İşte o sağlık personelinin cefakarlığı çok önemli. Yani inanır mısınız, işte bir bardak çay diyorsunuz. Hepimiz günde 10 bardak da çay içebiliriz ama yoğun bakımda bir bardak çay çok önemli. O minik steteskopta o Covid döneminde biraz yaşadıklarımla alakalı olarak ortaya çıktı.
0: Geçmiş olsun hocam. Çok sıkıntılı bir pandemi dönemi yaşadık. Buradan size ve özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize tekrar teşekkürü bir borç biliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. İşte sizin de biraz önce sorduğunuz gibi nasıl yazılır, niye yazılır? İşte yaşadıklarınızı sadece anlatabilmek. Benim çok değerli bir hocam var, Zafer Bey, Zafer Öner. O da mesela düz yazı yazıyor ama sanki böyle bir şiirsel bir akıcılık vardır. Dolayısıyla hani düz yazı mı, şiir mi, birbirinin içine bazen giriyor. İşte ben çok uzun yazamıyorum genellikle. Yani mümkün olduğu kadar kısa, ne kadar kısa bir şekilde aksettirebilirseniz duygularınızı. Onu yine ben de bugün çok unuttum diyorum ama Japonya'da onun, Japon şiirinde bunun bir adı var. Şimdi aklıma gelmedi. Yani kısa,
0: kısa
1: bir şekilde.
0: Veririz.
1: Mesela babamın vefatından sonra şöyle bir şey yazmıştım. Hatta o senden sonranın devamı odur. Senden sonra her şey aynı. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.
0: Çok şiir bu kadar değil mi?
1: Bu kadar. Senden yani. Sonra her şey aynı. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.
0: Daha ne olsun? Daha ne olsun?
1: Kadar.
0: Yani kısa ve öz, her şeyi barındıran bir iki cümle.
1: Evet. Yani kelimelerin gücüne güvenmek lazım. Onlar her şeyi aslında çok güzel anlatabiliyor. Zaten hayat kendisi bir, mesela beste yapıldı bazı şiirler. Onlar güfte oldu ama yani şiirin zaten kendi bir melodisi de var. Kendi bir akıcılığı da var. Dolayısıyla bunu çok fazla da zorlamamak lazım. Yani başlaması ve bitmesi aynı çerçeve içerisinde bir anda olup bitiyor. Çok fazla zorlamamak lazım. Bir ressam gibi işte, ne kadar çok renk, ne kadar çok şey karışıyor. Onun için küçük dokunuşlar.
0: Onu diyeceğim. Ben uzun şiirlerde hani ne anlatmak istedi? Başını okurken, sonunu okurken kaybolup gidiyorum
1: sonunda,
0: şiirin içerisinde.
1: Evet, sonunda başını unutuyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi orada aslında yazan kişi içindeki her şeyi dökmek istiyor. Her şeyi anlatmak istiyor. Ama bunu okuyan onu anlayabilecek mi? O önemli. Dolayısıyla karşıya vermek istediğiniz mesaj kadar ne söylemek istiyorsunuz? Yani benim aslında bu, işte yine biraz önce bahsettim, Çorum'a gelip giderken otobüste yazmaya başladım. Bazı idarecilerimize kızgındım. Oturup onlara biraz böyle
0: sitem mi?
1: Evet, kelimeyi bulamamıştım. Bravo size. Sitem ederken böyle başladı. Yani orada bitireceksiniz. Artık o okur mu, anlar mı? O ona kalmış bir şey.
0: Evet. Senden Sonra adlı eserinizde de derin bir aidiyet, özlem, belki de ayrılık temaları seziliyor. Bir şair olarak insanın en evrensel ve en yoğun duygusu olan özlemi kaleme alırken kelimeleri nasıl seçiyorsunuz? Yaşadığınız ya da çevrenizde gözlemlediğiniz hüzünleri mısralara dökerken kendinizi nasıl dengeliyorsunuz?
1: Şimdi tabii insanın en büyük herhalde baş edemeyeceği şey ayrılık, özlem. Tabii işte ölümler, vefatlar bunun en başında geliyor bir şekilde. Günün en son telefonunu edemeyeceğiniz birisinin olmaması çok kötü. Ben iyiyim gibi. Benim işte hala elim telefona gidiyor. Kaybettiğim bir insanı aramak istiyorum, ona bir şey sormak istiyorum. Ama maalesef mümkün olmuyor. Tabii yollar çok insanları ayırabiliyor. Şimdi bunu ortaya koyarken de buluşacağınızı hayal etmek en iyisi. Öyle veya böyle bir şekilde buluşacaksınız. Ya da hani o duyguların bir olması. Yani sizin onu düşünürken onun da sizi düşünmesi. Ben mesela kızım da Ankara'da ama her gün görüşemiyoruz doğal olarak. Fakat biraz rahatım ama şehrin dışına çıktığım zaman daha bir tedirgin oluyorum. Yani zaten görmeyecektim. Hani bugün buradayım, Ankara'da değilim ama o sizi rahatsız ediyor. Aynı gökyüzünün altında olmak, aynı şehrin havasını solumak belki sizi biraz rahatlatıyor. Kelimeleri seçerken aslında kelimeler bizi seçiyor. Yani onu yazarken o bir şekilde o kelime doğup geliyor size. Ondan sonra da arkasından geliyor.
0: Hocam, şiirlerinizin sadece kitap sayfalarında kalmadığını, Türk sanat müziğinin çok değerli ismi eliyle kalıcı bestelere dönüştüğünü de biliyoruz. Mısralarınız TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli şefi ve tambur sanatçısı İpek Dereli tarafından bestelendi. Hep Sev Dediler gibi nadide eserler TRT radyolarında, televizyonlarında ve konserlerde dinleyicileriyle buluştu. Kendi yazdığınız kelimeleri böylesine güçlü müzik insanının bestesiyle ve notalar eşliğinde bir şarkı olarak dinlemek, bir şair için nasıl bir duygu? Şiir ile musiki arasındaki o köprüyü kendi eserleriniz üzerinden bize nasıl tarif edersiniz?
1: Evet, aslında benim için büyük bir sürpriz olmuştu. Bir hafta sonuydu. İpek Hanım bir dedi sürprizim var dedi ve telefondan, WhatsApp üzerinden tamburuyla seslendirmiş. İlk o oldu. Sonra 6-8 tane ne kadar beste oldu. Tabii bestecilerin beste yapması zor. Benim şiirlerimi bestelemeleri zor. Çünkü serbest yazdığım için uymuyor. Onların işte ya aruz vezniyle yazmak daha uygun. Besteci için rahatlatıcı bir şey. İşte failatum, mefailum vesaire. Onları çok bilmem. Ya da işte bütün satırlar, dizeler 8 şey olacak, 14 olacak, 9 olacak gibi. Ama benimkilerde öyle bir şey yok. 3, 5, 8 hepsi karman çorman.
0: Kafiye, hatta uyar, aranıyor.
1: Yani. Evet, benim çok sevdiğim bir abim var, Yaşar Şahin. O da bir gün dedi, ya dedi bu şiirler böyle de dedi, bestelenince güzel olmuş dedi. Yani notalara uygun oldu. Tabii insanın yazdığını başka bir alem içerisinde duyması son derece önemli. Ayrıca tabii yıllar sonra hepimizin belki de dileği budur. Siz de burada konuklarınızı ağırlıyorsunuz. Bu programlar belki yıllar sonra tekrar gündeme gelecek. Kim ne konuşmuş, belki genç bir sizin görevinizi yüklenen bir insan bunları tekrar ele alacak.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Anı olarak da arşivlerimizde yer bulacak.
1: En önemlisi işte bu. Yani bir kalıcı iz bırakabilmek. Onun için İpek Hanım'ın besteleri bana o nedenle çok güç verdi. Hoşuma gitti. Sağ olsun değerli sanatçı arkadaşlarımız da seslendirdiler. Bu çok güzel bir şey. Yani radyoda ya da televizyonda dinlemek insanı gerçekten çok duygulandırıyor. Ben her defasında çok farklı duygular yaşıyorum. dinlerken.
0: Bu arada sohbetimize kısa bir ara verelim. Sizin Güfteniz İpek Dereli bestesiyle
1: evet.
0: Çok güzel bir eser var. Onu dinleyelim ve arkasından sohbetimize devam edelim isterim.
1: Çok mutlu olurum. Buyurun.
0: Eserin adı da siz paylaşın
1: hep
0: isterseniz.
1: Hep Sev dediler.
0: Hep Eylül dediler. Sizler için geliyor. Hep birlikte dinleyelim.

İpek Dereli'nin sesine, yüreğine sağlık. Sevgili dinleyenler, bugün program konuğumuz Profesör Doktor Tayfun Güngör. Kendisini tanımaktan ve sohbetinden büyük keyif aldık. Sohbetimiz esnasında biz zaman kavramını yine yitirdik. Hal böyle olunca bir programa sığamadık. Saat başı haberlerinden sonra programımızın ikinci bölümüyle yine sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Bir konuk, bir konuk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Perşembe günü iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İttifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Sonuç bildirisinde NATO'nun kolektif savunma anlayışının temelini oluşturan 5. maddeye bağlılık bir kez daha vurgulandı. Buna göre müttefik ülkelerden birine yapılacak saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağı ifade edildi. Müttefik ülkeler savunma harcamalarının artırılması ve ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Bildiride savunma sanayinde üretim kapasitesinin artırılması, kritik altyapının korunması ve yeni teknolojilere yönelik yatırımların hızlandırılması hedeflerine yer verildi. İttifakın güvenlik tehditlerine karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Terörizmle mücadelenin NATO'nun güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğin sürdürüleceği belirtilen bildiride, Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği açısından en önemli tehditlerden biri olduğu vurgulandı. Bildiride ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunmasının önemi vurgulandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Zirveyi son derece başarılı olarak nitelendiren Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığını, geçen yıl alınan tarihi kararların Ankara Zirvesi'nde uygulamaya geçirilmeye başlandığını söyledi. Müttefiklerin 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Rutte, üretimin hızlandırılması, savunma sanayindeki engellerin kaldırılması, dayanıklılığın artırılması ve inovasyona yatırım yapılmasının öncelikler arasında yer aldığını vurguladı. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu kapsamında yalnızca bir günde 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik anlaşması imzalandığını belirtti. Rutte, müttefiklerin ayrıca NATO Drone Edge girişimini başlattığını, gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, bunun yanında NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar avroluk altyapı yatırımının da hayata geçireceğini açıkladı. Ukrayna'ya desteğin süreceğini de vurgulayan Rutte, müttefiklerin bu yıl ve gelecek yıl Ukrayna'ya en az 70 milyar avro tutarında askeri tecihizat, yardım ve eğitim desteği sağlama taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Roketsan, tasarruf mevduatı sigorta fonunun açtığı ihale sonunda mühimmat, havan ve roket sistemleri gibi alanlarda üretim yapan Aslan Grup'un tüm savunma sanayi varlıklarını 471 milyon dolar bedelle satın aldı. Alınan bilgiye göre Roketsan, satın aldığı tesislerde MK serisi uçak bombaları, 107 ve 122 mm roketler, GPS ve güdüm teknolojileri, 155 mm güdümlü obüs mühimmatı, kimyasal patlayıcı üretim gibi bir dizi üretim gerçekleştirecek. Son dönemde adından söz ettiren Tayfun dahil tüm balistik füzelerin harp başlıklarının üretimini de burada yapacak. İran'ın olası bir Amerika Birleşik Devletleri saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği bildirildi. İran Devlet Televizyonu Press TV, İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde son iki günde yaşanan gelişmelerin Tahran'ın kararlılığını artırdığı, yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiği, İran'ın Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğu belirtildi. Ve spor, FIBA 20 yaş altı kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Kız Milli Basketbol takımı son 16 turunda İzlanda'yı 84-62 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye çeyrek finalde 10 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümrani aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş olan diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Berlin parça bulutlu 14, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev sağanak yağışlı 18, Kopenhag az bulutlu 11, Londra az bulutlu 19, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Paris parça bulutlu 19, Priştine parça bulutlu 16, Roma parça bulutlu 21, Saraybosna parça bulutlu 14, Sofya parça bulutlu 16, Tiran az bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 14, Viyana sağanak yağışlı 21 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Astana parça bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 27, Bakü parça bulutlu 22, Bişkek parça bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 22, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parça bulutlu 17 ve Tokyo az bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 19 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parça bulutlu 5, Montreal az bulutlu 21, New York az bulutlu 22, Sydney parça bulutlu 11 ve Washington az bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece, Frankfurt parça bulutlu 18, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln parça bulutlu 18, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih az bulutlu 18, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 22, Şumlu parça bulutlu 17, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Valkaneş parça bulutlu 19, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimağosa parça bulutlu 22, Girne parça bulutlu 24, Lefkoşa parça bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli.

0: Merhaba sevgili Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicileri. Bir konu, bir konuk programından sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Bugün stüdyomuzda yaşamın koşturmacası içindeki gizli ritimleri mısralarla yakalayan, kelimelerin gücüyle ruhsal köprüler kuran çok kıymetli bir şairimizi ağırlıyoruz. Tıp dünyasındaki saygın başarılarının yanı sıra edebiyat aleminde de kalemiyle derin izler bırakan Annem Gelmiş, Gelincik Kırmızısı ve Senden Sonra isimli duygu yüklü şiir kitaplarının yazarı Profesör Doktor Sayın Tayfun Güngör bizlerle. Hocam, radyomuza, stüdyomuza, bir konu bir konuk programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hocam, biz sizi bugün o zorlu ameliyat önlüklerinizle ya da akademik başarılarınızla değil, tamamen ruhunuzu döktüğünüz

0: Tabii bizim meslek olarak çok ağır bir mesleği icra ediyoruz. Dolayısıyla bazen saklanmak gerekiyor, bazen isyan etmek gerekiyor, bazen söyleyemediğimiz şeyleri gizlice kendimize itiraf ederken satırlara dökmek daha uygun olabiliyor. Her insan aslında bir şiir yazıyor belli bir döneminde hayatın. Ben de böyle ortaokulda başlamıştım fakat sonra uzun yıllar bıraktım değişik sebeplerle. Sonra baktım ki kendi kendime bir şeyler karalıyorum sağa sola ve sonra bunları toplamaya karar verdim. Şiir yazmak böyle oldu. Dolayısıyla yazmadığım zaman eksik hissediyorum. Yazdığım zaman çok huzurlu olabiliyorum ama bazen de yazamıyorsunuz. Tam içinizden gelen duyguları aksettiremiyorsunuz. O bazen sıkıntı olabiliyor.
1: Hocam, yazma serüveninizin temellerine inmek istiyorum. Kelimelerle olan bu köklü dostluğunuz ne zaman ve nasıl başladı? İlk dizelerinizi karaladığınız o gençlik yıllarındaki Tayfun Güngör'ü ve onu şiire iten o içsel kıvılcımı bize anlatabilir misiniz biraz?
0: Ben sanıyorum ortaokuldaydım. Türkçe öğretmenimiz vardı. Rahmetli oldu Meral Özkoçak. Meral Hanım ilk defa bu kompozisyon derslerinde farklı yazış stilimi gördü. Bir keresinde ona bir şiirimi gösterdim Kurtuluş Ortaokulu'nda. Sen şiir yazsana demişti. Onun üzerine böyle birkaç, tabii ortaokul öğrencisine yazabilir, o kadar yazdım. Fakat sonra üniversite yıllarında tekrar kalemi elime aldım. Sanıyorum ilk aklı başında diyeceğim şiirlerim 17-18 yaşında ortaya çıktı. Ama bunları toplamak çok aklıma gelmedi. Yani bazen bir hasta dosyasının kenarına karalıyordum aklıma geldiği gibi. Hani Nazım Hikmet beyaz pantolon giyermiş, kurşun kalem taşırmış pantolonla yazarmış derler, ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle oraya buraya yazarak şey yaptık. Sonra bunları toplamak aklıma geldi. Sonra işte sevgili İpek'in biraz da cesaretlendirmesiyle bir kitap haline.
1: İpek Dereli.
0: Evet.
1: Ankara Radyosu sanatçısı.
0: Evet, evet.
1: Hemen o belirtelim.
0: Biraz motive etti, cesaret verdi ve bu şiirler bir kitapta toplandı. Genellikle aldığım bir eleştiri var. Hüzünlü şiirler. Hatta bir Azeri arkadaşım üzünçlü diye yazmış, hocam diyor çok üzünçlü şiirler yazıyorsunuz. Ama ben hep onu diyorum, yani insan çok mutluyken tabii var böyle şiirler yazan şairler de var ama genellikle bir nahoş olayın peşinden yazmak daha bana anlamlı geliyor ya da beni yazmaya iten bir olayın olması lazım. Onun için biraz karamsar gibi çoğu, bu konuda çok eleştiri alıyorum.
1: Aslında ben olaya şu şekilde bakıyorum. Kitabınızda o benim dikkatimi çekti. Duygu yoğunluğu var ama hüzün de barındırıyor, hasret barındırıyor. Evet. İnsan mutlu olduğu anları yaşıyor. Hüzünlü olduğu anları kaleme alıyor diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle doğru. Aslında ben genel olarak, beni tanıyanlar bilirler, son derece neşeli, son derece atraktif, böyle girişken bir insanımdır. Fakat akşam eve gidip de ışıklar hafif loş hale geldiği zaman bambaşka bir dünyam oluyor. Bu sefer o günün muhasebesini yapmaya başlıyorsunuz ve düşünüyorsunuz. Ameliyatlarda biz diren kullanırız, kanamayı dışarıya almak, kontrol etmek için. Yani bir diren için şiir yazmıştım. Hatta bir asistanım dedi, abi dedi, direne şiir yazılır mı? Yazılır çünkü hayatımız onlara bakarak geçiyor. Hasta kanadığı zaman panik oluyoruz, üzülüyoruz. Ona da yazdık yani.
1: Orada da bir yaşanmışlık var sonuçta.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şiirlerinizi incelediğimde coğrafyanın, özellikle de Karadeniz ve Giresun esintilerinin çok güçlü bir yeri olduğunu görüyoruz. Deniz, limanlar, dalgalar ve memleket hasreti şairliğinizi nasıl besliyor? Doğup büyüdüğünüz toprakların kokusu mısralarınıza nasıl yön veriyor hocam?
0: Benim babam Bulgaristan göçmeni. Biraz hafif vatansız kalmış bir durumdayız aslında. Annem Bursalıydı. Şimdi aslında memleketimizin her yeri güzel. Ama ufku görebildiğim her yer bana ilham veriyor. Belki denizler, işte o açıklık her zaman, denizde dalgalarda yalnızlığı biraz çağrıştırıyor. Aslında yalnızdır o, çok sevdiğim bir şey var, kasiyer kızın yalnızlığı diye. Yani o kasadaki kız gibi çok insan.

0: Gelir geçer, gelir geçer ama kimse işte bir başı ağrısı ona bir ağrı kesici ilaç veremez. Denizlerde, doğada öyle. Aslında yalnızdırlar. İnsanlar var, hayvan ama o kendi içerisinde büyük bir yalnızlığı yaşar. Sizin dediğiniz o Karadeniz şeyi, belki Karadeniz'in de o insanının doğallığı, denizin hırçınlığı biraz etkilemiş olabilir. İşte bu göçler konusunda babam çok anlatırdı. Nasıl geldiklerini, çektikleri sıkıntıları, onlara dair bir şeyler yazabildim. Tabii annem çok vefakar ve çile çekmiş bir insandı ki o dönemin insanlarının hemen hemen hepsi biraz fakr-ı zaruret içerisinde yaşamışlar. Onların çektikleri, şimdi bazı şiirler var, bir takım gecekondu mahallelerinde, şurada, burada. Şimdi ben öyle bir yerde doğduğum için, şimdi bazen belgesel çekiyorlar, bana çok cazip gelmiyor. Çünkü ben onu yaşadım. Ama onu bilmeyen insan için onlar çok cazip gelebiliyor. Değişik işlerde çalıştım. Tabii değişik insanlarla tanışmak, yani yaşamak çok önemli yazmak için. Ne kadar çok olayla karşı karşıya kalırsanız, ne kadar çok insan tanırsanız o kadar daha kolay yazabiliyorsunuz.
1: Gözlemleyebilmek de önemli.
0: Yani tabii. Gözlemlemek çok önemli. Yani çok sahte sevgili insanlar gördüm, saygısız insanlar ama gerçekten şimdi İpek Dereli hocamızın konserinde en son bulunduğumuzda, açık hava konseriydi, bu kadar soğuk olabileceği ortam aklımda değil, gömlekle gittim oturdum. Üşüdüm, oraya büzülüyorum, buraya. Bir hanımefendi konseri bıraktı, bir sebeple gidiyor. Omzuma dokundu, beyefendi iyi misiniz dedi. İyiyim dedim, biraz üşüdüm dedim. İsterseniz dedi şalımı size bırakabilirim. Yani işte buna bir şiir yazılabilir. Ama bu insanı görmek, o olayı yaşamak, ondan bir şeyler alabilmek önemli. Dolayısıyla insanları tanımak, onların çalıştıkları yerde bulunmak, o ortamı teneffüs etmek son derece önemli.
1: Şimdi sormak istiyorum. İlginç bir anınız oldu mu ve ona bir şiir yazdınız mı? Hemen bu noktada sorayım o zaman. Şöyle başımdan bir olay geçti, bunun üzerine yazmış olduğum şu şiir oldu diyebilir misiniz?
0: Yani aklıma gelen şimdi... Bir operaya gitmiştim, tek başımaydım. Operadan çıktım, yürüyerek Numune Hastanesi'nin önünden geçerken Numune Hastanesi kapatılmıştı, yeni kapatılmıştı. O sırada bahçeye girdim, güvenlik giremezsiniz, yasak dedi. Yok dedim, ben şu bankta 5-10 dakika oturup gideceğim. Ve o bankta oturdum, şimdi ismini hatırlayamayacağım bir şair, 13-15 senede bir şiiri tamamlamış. Ben oturup çok hızlı yazıyorum. Aslında kötü bir şey. Onu tekrar denetlemek lazım. Numune Hastanesi'nin bahçesinde Numune Hastanesi'ne bir şiir yazmıştım. Kapatıldığı için üzülmüştüm. Çünkü çok anılarımız var Numune Hastanesi'nde de. Şimdi aklıma o geldi. Bayağı da uzun bir şiirdi. Orada çalışan hekim arkadaşlarımın isimlerini de zikrederek. Enteresan bir şiir oldu. Yani hastaneyi konuşturdum. Öyle bir şimdi siz söyleyince bu aklıma geldi.
1: Bu şiir kitaplarınızda yer alıyor mu?
0: Evet.
1: Hangi kitapta yer alıyor acaba? O şiiri bulabilir mi?
0: Annem
1: gelmiş kitabında.
0: Evet.
1: Numune Hastanesi ile ilgili,
0: evet.
1: Tayfun Güngör hocamızın yazmış olduğu şiir mevcuttur. Merak eden dinleyicilerimiz oradan okuyabilirler. Şu anda kitabınız da önümde.
0: Evet.
1: Ben severek okudum.
0: Kendime değer, bana. Sağ olun.
1: Kendime göre bir şeyler de buldum, notlarımı da aldım. Onun üzerine de konuşacağız zaten program akışı içerisinde. Şu anda radyo dinleyicilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından bizi dinliyor. Bir şair çevresindeki gündelik detayları, insan hikayelerini ya da doğanın değişimini bir şiire dönüştürürken nasıl bir gözlem süzgecinden geçirir? İlhamın o anlık gelişini bekler misiniz yoksa duyguların içinde uzun süre demlenmesi mi gerekir?
0: Ben genellikle kendimi o olayın içine koyuyorum. Yani diyelim ki bir yük taşıyıcısı ağır bir kasanın yükün altında yürüyor. Yani kendimi acaba ben bu ağır yük benim omuzlarımda olsa ne hissederim gibi o insanla yer değiştirerek düşünebiliyorum olayları. Çok uzun sürmüyor. Yani halamla ilgili bir şiir yazmıştım. Gittim ona, bir ziyaret ettim kapıdan Ayşe halamı. Ondan sonra Eve geldim, yaklaşık 5 dakika sürdü. Şimdi bu eleştiri konusu da olabilir. İşte 3 dakikada yazılır mı, 5 dakikada yazılır mı? Biraz da yapı gereği tez canlı bir insanım. 3 dakikada 5 dakika. Tabii sonra bazı şeyler düzeltilebiliyor. Yani bir gün bizim doğum evinde, hastanede bir güvenlik görevlisine bir hasta demiş, Tayfun Hoca'yı nasıl bulabilirim? Yok demiş, siz onu aramayın, şurada durun, 10 dakika içinde önünüzden geçer nasıl olsa. Devamlı hareket halinde olduğum için şiirlerde böyle çok uzun uzun mayalanmaya bırakmıyorum. Yani o duyguyu sonra unutabiliyorum ya da duygular körelebiliyor. Yani savaşın içindeyken en iyi şeyi o cephedeyken hissediyorsunuz. Artık savaş bitip de barış imzalanıp eve gittikten sonra savaşı yazmak tabii yine olabilir ama cephede hissettikleriniz orada çok daha gerçekçi oluyor diye düşünüyorum, bilmiyorum.
1: Şimdi o güzel kitaplarınıza ve mısralarınıza biraz daha yakından bakalım. Annem Gelmiş isimli şiir kitabınız okurlarda çok ayrı bir yer edindi. Kitaba adını veren o özel şiirinizde bir ip düğümlenmiş kendi içinde. Zavallı halat, kim bilir kaçıncı liman bulamadın aradığını diyorsunuz. Bu şiirdeki ip, halat ve liman imgeleri insanın hayatındaki hangi arayışını veya yalnızlığını temsil ediyor? Annem Gelmiş şiirinin arkasındaki o duygusal hikayeyi dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
0: Annem Gelmiş aslında tam işte buraya kadar anlatmaya çalıştığımız olayların bir bütünü. Aslında biraz önce bunu da anlatabilirdim. Ben bu akademik yükselme için Çorum Hitit Üniversitesi'ne bir süre gidip geldim ve bir gün Çorum'dan döndüğüm zaman kapıyı açtım, eve girdim. İşte bu şiirde yazılan şeylerle karşılaştım. Gelmiş, gömlekleri ütülemiş, yerleri silmiş, ayakkabıları düzeltmiş, şu bu. Yani tamamen reel bir olay. Tabii çok edebi bir şekilde aksettirmedim belki ama sadece gördüğümü yazdım.
1: Paylaşalım dilerseniz.
0: Buyurun, buyurun.
1: Annem gelmiş. Anladım. Anladım, annem gelmiş. Bulaşıklar yıkanmış. Yorganım katlanmış. Yerler kaygan. Ayakkabılar aynı yöne bakıyor. Ütünün suyu eksilmiş. Anladım. Anladım, annem gelmiş. Kilit iki defa çevrilmiş. Kuru ekmekler eminim güvercinlere gitmiş. Buzdolabı dili olsa da anlatacak da. Ben zaten bildim. Ben yokken annem gelmiş. Çocuk halim tanıdı onu. Evde kalmış kokusundan. Ben zaten hiç unutmadım. Hiç büyümedim ki. Annem gelmiş. Benden hiç gitmeyen yumuşacık elleri, yorgun ayaklarıyla. Okurken de tüylerim diken diken oldu. O kadar güzel dizelere dökmüşsünüz ki. Emeğinize, yüreğinize sağlık Tayfun Hocam.
0: Sağ olun. Bu tabii çok bilinen bir anekdottur. Pablo Neruda'nın işte şiirlerini getirip götüren postacı bu şiirleri hanım arkadaşına okuyarak, göstererek onunla bir evlilik yoluna giriyor. Sonra Pablo Neruda sinirleniyor. Sen diyor benim şiirlerimi nasıl benden habersiz alıp kullanırsın? Tabii ne derece doğru. Postacı diyor ki şiir yazana ait değildir. İhtiyacı olana aittir. İşte herkes biraz annesini buluyor. Çünkü bütün annelerimiz hep birbirine benziyor. Hepsi çok vefakar. Hepsi çok böyle evlatlarına düşkün. Az çok hepsi birbirine benziyor. Dolayısıyla okudukları zaman da işte hepimizin annesi üşümüşsündür, çorabını giy, acıkmışsındır, yemek ye, aman şöyle yap, saçın ıslak, dışarı çıkma, kurut da çık. Bunlar tabii işte bir birikim yaratıyor. Bu da anneyi oluşturuyor.
1: Kesinlikle. Ben evet. Anneyi 2017 yılında kaybettim. Sizin de anne sanırım hayatta değil.
0: Evet, iki buçuk sene oluyor.
1: Mekanları
0: yaklaşık.
1: Cennet olsun.
0: Amin inşallah. Buradan huzur içinde olur. Yatıyorlardır yerlerinde. Tabii ölüm mekanizması, ben meslek olarak da çok sık karşılaşmakla beraber tabii bazen dayanılması güç, isyan noktasına da gelebiliyorsunuz. Fakat tabii bir kanun, kural, önemli olan işte yaşarken mümkün olduğu kadar güzel yaşayabilmek, kalp kırmadan, yani gönüllere dokunmak önemli. Kesinlikle. Ve biraz da yaş ilerledikçe bazı şeyleri daha realize edebiliyorsunuz. Onun için iyi olmaya çalışmakta fayda var. Her ne kadar bu günümüz koşullarında zor olsa bile.
1: Zoru başarmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Bir diğer değerli kitabınız ise Gelincik Kırmızısı. Neden gelincik, neden kırmızı? Şiirlerinizde bu çiçeğe yüklediğiniz o narin ama çarpıcı anlam nedir? Okurlar bu kitapta nasıl bir Tayfun Güngör dünyasıyla karşılaşıyor?
0: Gelincik Kırmızısı'nı annemin vefatından sonra yayınladık. Daha çok anneme ait şiirler var. Annem gelincikleri çok severdi. Nünü bebe derdi ama biz derdi Bursa'da böyle deriz. Gelincikleri çok severdi. Gelinciklerin o narin halleri, yani işte gelincik hiçbir zaman vazoya konmaz. Çünkü anında yapraklarını döker. Dokunamazsınız. Ama o gelincik tarlalarındaki güzellik de bence belki şimdi papatya diyebilirler değerli dinleyiciler ama o gelinciğin narinliği, zarafeti her zaman beni etkilemiştir. Annemin de gelinciğe karşı çok duyarlılığı vardı. Dolayısıyla bu ismi koyduk. Ben izninizle küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Bir kitap daha var, minik steteskop diye. Onu da kızımın, o da hekim kendisi Gülce. Onu
1: selam olsun.
0: Selam olsun. Bugün de yeni bir göreve başladı kendisi.
1: Teşekkürler.
0: Onu da Covid döneminde yaşadıklarımla ilgilendirerek yazmıştım. Ağır bir Covid dönemi geçirdim. İşte o sağlık personelinin cefakarlığı çok önemli. Yani inanır mısınız, işte bir bardak çay diyorsunuz. Hepimiz günde 10 bardak da çay içebiliriz ama yoğun bakımda bir bardak çay çok önemli. O minik steteskopta o Covid döneminde biraz yaşadıklarımla alakalı olarak ortaya çıktı.
1: Geçmiş olsun hocam. Çok sıkıntılı bir pandemi dönemi yaşadık. Buradan size ve özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize tekrar teşekkürü bir borç biliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. İşte sizin de biraz önce sorduğunuz gibi nasıl yazılır, niye yazılır? İşte yaşadıklarınızı sadece anlatabilmek. Benim çok değerli bir hocam var, Zafer Bey, Zafer Öner. O da mesela düz yazı yazıyor ama sanki böyle bir şiirsel bir akıcılık vardır. Dolayısıyla hani düz yazı mı, şiir mi birbirinin içine bazen giriyor. İşte ben çok uzun yazamıyorum genellikle. Yani mümkün olduğu kadar kısa, ne kadar kısa bir şekilde aksettirebilirseniz duygularınızı, onu yine ben de bugün çok unuttum diyorum ama Japonya'da onun, Japon şiirinde onun bir adı var. Şimdi aklıma gelmedi. Yani kısa,
1: kısa
0: bir şekilde
1: ve öz.
0: Mesela babamın vefatından sonra şöyle bir şey yazmıştım, hatta o senden sonranın devamı odur. Senden sonra her şey aynı. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.
1: Çok şiir bu kadar değil
0: bu
1: mi?
0: Bu kadar. Senden yani. Sonra her şey aynı. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.
1: Daha ne olsun? Daha ne olsun?
0: Kadar.
1: Yani kısa ve öz, her şeyi barındıran bir iki cümle.
0: Evet. Yani kelimelerin gücüne güvenmek lazım. Onlar her şeyi aslında çok güzel anlatabiliyor. Zaten hayat kendisi bir, mesela beste yapıldı bazı şiirler. Onlar güfte oldu ama yani şiirin zaten kendi bir melodisi de var. Kendi bir akıcılığı da var. Dolayısıyla bunu çok fazla da zorlamamak lazım. Yani başlaması ve bitmesi aynı çerçeve içerisinde bir anda olup bitiyor. Çok fazla zorlamamak lazım. Bir ressam gibi işte ne kadar çok renk, ne kadar çok şey karışıyor. Onun için küçük dokunuşlar.
1: Onu diyeceğim. Ben uzun şiirlerde hani ne anlatmak istedi? Başını okurken, sonunu okurken kaybolup gidiyorum
0: sonunda,
1: şiirin içerisinde.
0: Evet, sonunda başını unutuyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi orada aslında yazan kişi içindeki her şeyi dökmek istiyor. Her şeyi anlatmak istiyor. Ama bunu okuyan onu anlayabilecek mi? O önemli. Dolayısıyla karşıya vermek istediğiniz mesaj kadar ne söylemek istiyorsunuz? Yani benim aslında bu işte yine biraz önce bahsettiğim, Çorum'a gelip giderken otobüste yazmaya başladım. Bazı idarecilerimize kızgındım. Oturup onlara biraz böyle
1: sitem mi?
0: Evet ha, kelimeyi bulamamıştım. Bravo size. Sitem ederken böyle başladı. Yani orada bitireceksiniz. Artık o okur mu, anlar mı? O ona kalmış bir şey.
1: Evet. Senden Sonra adlı eserinizde de derin bir aidiyet, özlem, belki de ayrılık temaları seziliyor. Bir şair olarak İnsanın en evrensel ve en yoğun duygusu olan özlemi kaleme alırken kelimeleri nasıl seçiyorsunuz? Yaşadığınız ya da çevrenizde gözlemlediğiniz hüzünleri mısralara dökerken kendinizi nasıl dengeliyorsunuz?
0: Şimdi tabii insanın en büyük herhalde baş edemeyeceği şey ayrılık, özlem. Tabii işte ölümler, vefatlar bunun en başında geliyor bir şekilde. Günün en son telefonunu edemeyeceğiniz birisinin olmaması çok kötü. Ben iyiyim gibi. Benim işte hala elim telefona gidiyor. Kaybettiğim bir insanı aramak istiyorum, ona bir şey sormak istiyorum. Ama maalesef mümkün olmuyor. Tabii yollar çok insanları ayırabiliyor. Şimdi bunu ortaya koyarken de buluşacağınızı hayal etmek en iyisi. Öyle veya böyle bir şekilde buluşacaksınız. Ya da hani o duyguların bir olması. Yani sizin onu düşünürken onun da sizi düşünmesi. Ben mesela kızım da Ankara'da ama her gün görüşemiyoruz doğal olarak. Fakat biraz rahatım ama şehrin dışına çıktığım zaman daha bir tedirgin oluyorum. Yani zaten görmeyecektim. Yani bugün buradayım, Ankara'da değilim ama o sizi rahatsız ediyor. Aynı gökyüzünün altında olmak, aynı şehrin havasını solumak belki sizi biraz rahatlatıyor. Kelimeleri seçerken aslında kelimeler bizi seçiyor. Yani onu yazarken o bir şekilde o kelime doğup geliyor size. Ondan sonra da arkasından geliyor.
1: Hocam, şiirlerinizin sadece kitap sayfalarında kalmadığını, Türk sanat müziğinin çok değerli ismi eliyle kalıcı bestelere dönüştüğünü de biliyoruz. Mısralarınız TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli şefi ve tambur sanatçısı İpek Dereli tarafından bestelendi. Hep sev dediler gibi nadide eserler TRT radyolarında, televizyonlarında ve konserlerde dinleyicileriyle buluştu. Kendi yazdığınız kelimeleri böylesine güçlü müzik insanının bestesiyle ve notalar eşliğinde bir şarkı olarak dinlemek, bir şair için nasıl bir duygu? Şiir ile musiki arasındaki o köprüyü kendi eserleriniz üzerinden bize nasıl tarif edersiniz?
0: Evet, aslında benim için büyük bir sürpriz olmuştu. Bir hafta sonuydu. İpek Hanım bir dedi sürprizim var dedi ve telefondan, WhatsApp üzerinden tamburuyla seslendirmiş. İlk o oldu. Sonra 6-8 tane kadar beste oldu. Tabii bestecilerin beste yapması zor. Benim şiirlerimi bestelemeleri zor. Çünkü serbest yazdığım için uymuyor. Onların işte ya aruz vezniyle yazmak daha uygun. Besteci için rahatlatıcı bir şey. İşte failatum, mefailum vesaire. Onları çok bilmem. Ya da işte bütün satırlar, şey dizeler 8 şey olacak, 14 olacak, 9 olacak gibi. Ama benimkilerde öyle bir şey yok. 3, 5, 8 hepsi karman çorman.
1: Kafiye, hatta uyar, aranıyor yani.
0: Evet, şey benim çok sevdiğim bir abim var, Yaşar Şahin. O da bir gün dedi, ya dedi bu şiirler böyle de dedi, bestelenince güzel olmuş dedi. Yani notalara uygun oldu. Tabii insanın yazdığını başka bir alem içerisinde duyması son derece önemli. Ayrıca tabii yıllar sonra hepimizin belki de dileği budur. Siz de burada konuklarınızı ağırlıyorsunuz. Bu programlar belki yıllar sonra tekrar gündeme gelecek. Kim ne konuşmuş, belki genç bir sizin görevinizi yüklenen bir insan bunları tekrar ele alacak.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Anı olarak da arşivlerimizde yer bulacak.
0: En önemlisi işte bu. Yani bir kalıcı iz bırakabilmek. Onun için İpek Hanım'ın besteleri bana o nedenle çok güç verdi. Hoşuma gitti. Sağ olsun değerli sanatçı arkadaşlarımız da seslendirdiler. Bu çok güzel bir şey. Yani radyoda ya da televizyonda dinlemek insanı gerçekten çok duygulandırıyor. Ben her defasında çok farklı duygular yaşıyorum dinlerken.
1: Bu arada sohbetimize kısa bir ara verelim. Sizin güfteniz İpek Dereli bestesiyle,
0: evet,
1: çok güzel bir eser var. Onu dinleyelim ve arkasından sohbetimize devam edelim isterim.
0: Çok mutlu olurum. Buyurun.
1: Eserin adını siz paylaşın isterseniz.
0: Hep sev dediler.
1: Hep Eylül dediler. Sizler için geliyor. Hep birlikte dinleyelim.

0: İpek Dereli'nin sesine, yüreğine sağlık. Sevgili dinleyenler, bugün program konuğumuz Profesör Doktor Tayfun Güngör. Kendisini tanımaktan ve sohbetinden büyük keyif aldık. Sohbetimiz esnasında biz zaman kavramını yine yitirdik. Hal böyle olunca bir programa sığamadık. Saat başı haberlerinden sonra programımızın ikinci bölümüyle yine sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın efendim.
1: Bir konuk, bir konuk.

0: saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 15-31 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-30, İzmir 23-34, Manisa 22-35, Muğla 20-33 ve Uşak 15-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Perşembe günü iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-32, Hatay 24-29, Isparta 17-30, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-32 ve Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-32 derece, Ankara 16-32, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-30, Karaman 16-30, Kayseri 14-32, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-31, Konya 18-31, Nevşehir 14-29, Niğde 16-31, Sivas 10-30 ve Yozgat 14-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bartın 14-31 derece, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 14-31, Kastamonu 12-31 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-35 derece, Artvin 16-28, Bayburt 10-28, Çorum 15-32, Giresun 20-28, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 20-29, Sinop 22-31, Tokat 15-33 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 8-25, Bingöl 18-34, Bitlis 14-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30, Iğdır 18-31, Kars 9-25, Malatya 16-33, Muş 17-31, Tunceli 18-34, Şırnak 24-34 ve Van 15-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 20-38, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 22-36, Kilis 21-34, Mardin 25-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 25-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Perşembe günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Perşembe günü Kuzey Ege, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde müttefik liderlere hitap etti. Konuşmasında Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, ittifakın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine karşı dayanışmanın önemini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin savunma kapasitesi ve savunma sanayindeki atılımları konusunda açıklamalarda bulundu. Ankara'nın savunma harcamalarını artırarak NATO'ya katkısını güçlendirme taahhüdünü yineledi. Türkiye'nin 2030 yılından önce savunma harcamalarının oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Erdoğan, güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle $24 milyar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. İnsansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koruma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz dedi. NATO müttefikleri arasındaki savunma işbirliğine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan Erdoğan, Avrupa müttefiklerinin kıtanın savunması için daha büyük sorumluluk üstlenirken, NATO'nun birliğini veya transatlantik bağları zayıflatabilecek politikalardan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Gazze ve Lübnan için hepimize görev düşüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum dedi ve uluslararası topluma Gazze'deki insani felakete karşı daha güçlü adımlar atma çağrısı yaptı. Savunma Sanayi Başkanlığı son 12 ayda $11 milyar aşan savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık %56'sının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğini, kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1400'den fazla projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtilerek, insansız hava araçlarından jet eğitim uçaklarına, komuta kontrol merkezlerinden askeri yazılımlara, deniz ve kara platformlarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir kabiliyet alanında dost ve müttefiklerimizin güvenilir çözüm ortağıyız denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin son gününde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını ve bu ülkenin istikrarlı hale geldiğini söyledi. Şara'nın yapmış olduğu işten gurur duyuyoruz ifadelerini kullanan Trump, ayrıca Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılacağını açıkladı. Danıştay 8. Dairesi özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Alınan karar emsal niteliği taşıyor. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri basınına verdiği röportajlarla bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Netanyahu, Türkiye'ye F-35 sağlanmasına ilişkin endişesini, bunun bir hata olduğunu düşünüyorum sözleriyle ifade etti. Türkiye'nin Yunanistan'a tehdit ettiğini ve İsrail'in yok edilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Netanyahu, Türkiye'nin F-35 gibi silahlara sahip olmasının bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacağı iddiasında bulundu. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Filin'in sultanları ligin 3. haftasındaki 2. maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü 25 yaşındaki Hırvat stoper Herevoje Smolčić'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşma sağlandığını, futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümrani aksında sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım bölünmüş olan diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme devlet yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 77 ila 78. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79 ila 82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'le Kütahya, Zonguldak, Düzce, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Perşembe günü Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Çankırı, Amasya, Tokat ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Trakya kesiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Çanakkale'nin kuzey ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Keşfediyar'ın bu haftaki durağında ülkemizin Akdeniz bölgesinde yer alan doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve zengin kültürel mirasıyla sakin ve köklü şehrimiz Burdur'dayız. Güneybatı Anadolu bölgesinin göller yöresinde konumlanan Burdur, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan şehirlerinden biridir. Toplam yüz ölçümü 6175 kilometre kare olan Burdur'un rakımı ortalama 950 metredir. 2023 yılı nüfus verilerine göre ilin nüfusu yaklaşık 277.452 kişidir. Merkez ilçesinin yanı sıra Bucak, Yeşilova, Gölhisar, Çavdır, Tefenli, Karamanlı, Ağlasun, Çeltikçi, Altınyayla ve Kemer Burdur'un ilçeleri arasındadır. Nüfusun en yoğun olduğu ilçe merkez olurken Kemer en az nüfusa sahip ilçedir. Akdeniz bölgesinde yer alan Burdur, Güneybatı Anadolu'nun göller yöresi olarak tanımlanan kısmında bulunur. Kuzeyinde Isparta ve Afyonkarahisar, batısında Denizli, güneybatısında Muğla, güneyinde ise Antalya illeri yer alır. Akdeniz bölgesinde yer almasına rağmen yükseltinin fazla olması nedeniyle Burdur'da karasal iklim hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlarsa soğuk ve yağışlı geçer. Denizden gelen ılık ve nemli hava dağların yüksekliği nedeniyle iç kesimlere ulaşamaz. Bu nedenle ilde iklim farklılıkları yaşanır. Denize yakın olan Bucak ilçesi bol yağış alıp ılıman bir iklime sahipken Tefenli ilçesinde kurak ve soğuk bir hava hakimdir. Plaka numarası 15 olan Burdur'un İstanbul'a uzaklığı 570 kilometre, Ankara'ya 410 kilometre, İzmir'e 377 kilometre mesafededir. Burdur'un yakın komşu ili Antalya'ya uzaklığı ise 125 kilometredir. Boncuk Dağları, Bey Dağları, Dede Göl Dağları ve Eşeler Dağları Burdur'un önemli dağları arasındadır. Dalaman Çayı ise ilin denize ulaşan tek akarsuyudur. Burdur Gölü, Türkiye'nin en büyük gölleri arasında yer alır. Engebeli bir araziye sahip olan Burdur'da, ormanlar daha çok dağlık alanlarda yer alır. Karaçam, Kızılçam, Sedir, Ardıç ve Meşe, ilde en fazla yetişen ağaç türleridir. Özellikle Dirmil Maçka ormanlarında, dünyada nadir rastlanan sedir ağaçlarını görmek mümkündür. Bucak ve Ağlasun ilçelerinde rakımın düşük olması nedeniyle Antep fıstığı, pirinç ve pamuk gibi ürünler kolaylıkla yetiştirilebilmektedir. İç kesimlere gidildikçe karasal iklim etkili olmaya başladığından buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıl ürünleri elde edilir. Elma, armut, şeftali, kayısı, nar, vişne ve ceviz Burdur'da en fazla yetiştirilen meyveler arasında yer alırken domates, biber, havuç, patlıcan, pırasa ve bamya hem yaz hem de kış aylarında yetiştirilen sebzelerdir. Burdur'un tarihi paleolitik çağa kadar uzanmaktadır. Yeşilova ilçesinin Başkuyu köyünde yapılan araştırmalar ve bulunan kaya resimleri de bu görüşü doğruluyor. Bu bulgulara göre Burdur'un yer aldığı Pisidya bölgesi ilk çağda Hititlerin ve Lidyalıların egemenliğinde kalmış, daha sonra Perslerin ve Büyük İskender'in yönetimine geçmiştir. Büyük İskender'in ölümünün ardından önce Seleukuslar, sonra Bergama Krallığı'nın hüküm sürdüğü Pisidya bölgesi, Roma döneminde en parlak zamanlarından birini yaşamıştır. Bu dönemde eski yerleşim merkezleri onarılmış, yeni şehirler kurulmuştur. Günümüze kadar ulaşan bu izlerin en dikkat çeken örneklerinden biri Sagalassos antik kentidir. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesinden sonra bölge Bizans egemenliğine girmiş ve eski ihtişamından uzaklaşmaya başlamıştır. 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'ya başlayan Türk akınları sonucunda Türkmenler Burdur ve çevresine yerleşmiş, bölgenin Türkleşmesini sağlamışlardır. 1075-1120 yılları arasında Selçuklu Devleti'nin egemenliğinde kalan Burdur, sonrasında Hamitoğulları Beyliği'ne bağlanmış, 1391 yılında ise Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1923 yılında Burdur, il statüsüne kavuşmuştur.
Burdur adıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor sevgili dinleyicilerimiz. Bunlardan biri, Burdur şehrini kuran Türkmen boylarından Kınalı aşireti mensupları burayı bulduklarında bölgenin güzelliği karşısında cennet buradadır, burada dur demişler ve burada dur sözü zamanla halk arasında Burdur haline dönüşmüştür. Diğer bir rivayete göre ise eski Yunan mitolojisinde kahraman Ulis, diğer adıyla Aşil, tanrıların gazabına uğrar. Yunanistan'dan kovulur. Yolu Antalya yakınlarına düşer. Geceleri kutup yıldızına bakarak kuzeye doğru ilerler. Karşısına bir göl çıkar ve o sırada gaipten bir ses ona Rumca ve eski Latince "Ezostas, burada dur." diye seslenir. Ulis burada durur ve burayı yurt tutar. Selçuklular Anadolu fetihleri sırasında Burdur'u fethederler. Köyün ismini Ezostas olarak öğrenirler. Rumca bilmedikleri için manasını sorarlar. Burada dur anlamına geldiğini öğrenirler. Buraya yerleşen Türkmen aşiretleri burada dur kelimesini zamanla Burdur olarak telaffuz etmeye başlar ve bu kelime şehrin yeni ismi olur. Burdur'un hem merkezinde hem de çevresinde görmeniz gereken birçok yer var. Antalya, Muğla ve İzmir gibi tatil bölgelerine yakın olması sayesinde, özellikle yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Burdur, ülkemizin en güzel şehirlerinden biridir. Göller yöresinde yer aldığı için onlarca irili ufaklı göle ev sahipliği yapar. Son yıllarda Türkiye'nin en fazla ilgi gören şehirlerinden biri olan Burdur,

Az rengiyle büyüleyici bir güzelliğe sahip Salda Gölü ile birlikte Burdur Gölü de görülmeye değerdir. Yine ülkemizin en derin göllerinden biri olan Burdur Gölü, aynı zamanda kuş cennetidir. Sonbahar ve kış aylarında nesli tükenme tehlikesi bulunan onlarca farklı kuşa ev sahipliği yapar. İnsuyu Mağarası ise Burdur'da gezilecek yerler listenize eklemeniz önerilen doğal güzelliklerden biridir. Dört mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken mağara, içinde yer alan göller ve akarsularla oldukça etkileyicidir. Köklü tarihiyle bilinen Burdur'da Sagalassos, Kremna ve Kibira antik kentlerini, Burdur Ulu Camii, Arkeoloji Müzesi, Taş Oda Konağı, Etnografya Müzesi ve Susuz Kervansarayı da Burdur'da gezilecek önemli yerler arasındadır. 2006 yılında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile birlikte eğitim olanakları, doğal güzellikleri ve coğrafi konumuyla Burdur, hem öğrenci yaşamı hem de kültürel keşifler açısından ideal bir şehir olarak öne çıkıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, türkümüzün ardından Burdur'un gezilecek yerleri, yöresel lezzetleri ve festivalleriyle ilgili detaylı bilgilerle karşınızda olacağız.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Göller yöresinin kalbinde yer alan doğası, tarihi ve kültürel dokusuyla keşfedilmeyi bekleyen sakin bir Anadolu şehrimiz olan Burdur'u tanıtmaya devam ediyoruz. Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde ormanla kaplı tepeler, kayalıklar ve küçük alüvyonlu ovalarla çevrili bir göldür. Hafif tuzlu ve karstik bir yapıya sahip olan Salda Gölü, göller yöresi içinde bulunur. Aynı zamanda Türkiye'nin en derin üçüncü gölü olma unvanına sahiptir. Gölde bol miktarda hidromanyezit minerali bulunur. 1989 yılından beri sit alanı olarak ilan edilen gölün çevresi, karaçam ormanlarıyla kaplıdır ve plajları vardır. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nün derinliği 185 metreye kadar ulaşır. Bu derinlikle de Türkiye'nin en derin tatlı su gölü olma unvanını taşır. Ülkemizin en derin, en temiz ve en berrak gölü olarak tanımlanan turkuaz renkli Salda Gölü, sahip olduğu küçük kumsallarla turistik açıdan büyük beğeni toplar. Gölün çevresinde yerleşim az olduğu için burada kendinizi tamamen doğayla iç içe hissedebilirsiniz.

Zaman içinde göl suyunun çekilmesiyle oluşan beyaz adalar büyüleyici bir görsellik sunmakta. Gölün doğusunda Yeşilova, kuzeybatısında Doğanbaba ve kuzeydoğusunda Kayadibi köyleri bulunur. Sağlık turizmi açısından da tercih edilen Salda Gölü'nde magnezyum, soda ve kükürt minerallerinin bulunmasının bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinir. Sivilceleri de giderici etkisi bulunan gölün arka kısmında geniş ormanlık alan yer alır. Bu ormanda tilki ve yaban domuzu gibi hayvanlara rastlayabileceğiniz gibi gölde yaban ördeklerini de görebilirsiniz. Yüzme olanağı sunan gölün çevresinde doğa turları yapabilir, ayrıca kış aylarında Salda Kayak Merkezi'nde kayak yapabilirsiniz. Burdur'la Isparta arasında uzanan Burdur Gölü, Türkiye'nin en büyük 7. gölüdür. Suyu oldukça tuzlu olmasının yanı sıra ülkemizin en derin gölleri arasında yer alır. Kapalı bir havzada bulunması nedeniyle akıntı olmayan Burdur Gölü'nün en önemli özelliği bir kuş cenneti olmasıdır. Göl yaklaşık 100'e yakın kuş türüyle birlikte nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan dik kuyruk ördeklerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında yolunuz Burdur Gölü'ne düşerse bu kuş türlerini gözlemleme şansı bulabilirsiniz. Ancak özellikle kuraklığın etkisiyle son 35 yılda suyunun yaklaşık 1/3'ünü kaybeden göl kuruma riski taşıdığı için hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde ekolojik tehdit altındadır. Burdur'da mutlaka görülmesi gereken doğal güzelliklerden biri de İnsuyu Mağarası'dır. Burdur Antalya Karayolu üzerinde Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta bulunan bu mağara deniz seviyesinden 900 metre yüksekliktedir. Türkiye'de turizme açılan ve binlerce yıl önce oluştuğu tahmin edilen mağaranın iç sıcaklığı yaz-kış 14 derece civarındadır. Ayrıca mağara içerisinde küçük göletler de yer almaktadır. İnsuyu Mağarası'nda karstik yapının erimesiyle sarkıt ve dikitler oluşmuş. Girintili ve çıkıntılı farklı noktalarda dehlizlere de rastlanır. Oldukça geniş bir alanda konumlanan mağarayı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise 1966 yılında ziyarete açılarak turizm faaliyeti gösteren ilk mağara unvanına sahip olmasıdır. Mağara içindeki küçük göletlerin sularının egzama, hemoroid ve astım gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir. Bu nedenle sağlık turizmi açısından da tercih edilen bir yerdir. Eğer yolunuz buraya düşerse İnsuyu Mağarası'nı mutlaka ziyaret edin sevgili dinleyicilerimiz. Ancak mağara alanı loş olduğu için yanınızda fener bulundurmanız faydalı olacaktır. Ayrıca mağaranın yıl boyunca 14 derece olduğunu göz önünde bulundurarak yanınıza bir hırka veya ince bir mont almanızda da yarar var. İnsuyu Mağarası 597 metre uzunluğundadır. En geniş olduğu alansa 80 metredir. Mağaranın birbirine bağlı 9 boşluğunda göletler bulunur. Bu sulu alanlar mağaranın zemininden geçen karstik yeraltı akarsuyuyla birbirine bağlıdır. Bu sular aynı fay hattı üzerinde bulunan yeraltı kaynaklarından gelir. Mağara büyüleyici bir hidrolojik kaynaktır ve yatay bir düzlemde uzanır. Çok dönemli oluşum özelliği taşıyan mağaranın girişindeki faydan çıkan karbonatlı maden suyu, mağara içindeki küçük yeraltı deresinin suyuyla karışır. Binlerce yıl öncesine dayanan bu doğal oluşum, serin ve temiz hava akışıyla da dikkat çekmektedir. Ayrıca mağara içindeki suyun şeker hastalığı ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenmekte. Sarkıt ve dikitlerin harika bir görsellik oluşturduğu İnsuyu Mağarası'nın oluşumunun binlerce yıl öncesine dayandığını söyledik. Bu denli muazzam bir doğa harikası varlığıyla da ister istemez efsanelere de konu olmuş. Mağaranın girişinde bu efsanenin yazılı olduğu bir tabela bulunuyor. Efsaneye göre Sagalassos kentinin kralı Severianus'un bir kızı vardır. Kralın isteği üzerine kızı Asume soylu bir ailenin oğluyla evlendirilir. Ancak çift anlaşamaz. Kral bu duruma hem üzülür hem de kızar. Bunun üzerine adamlarına çifti İnsuyu Mağarası'nın en ücra köşesinde ölüme terk etmelerini emreder. Günler geçtikten sonra kız ve damat mağaradaki şifalı suyu içtikleri için hayatta kalırlar
ve garip bir şekilde birbirlerine aşık olmaya başlarlar. Birbirlerine olan sevgileri bir ışık gibi doğar ve bu sayede mağaranın çıkış kapısını bulurlar. Rivayete göre ise o günden sonra mağarayı ziyaret eden çiftler bir yastıkta kocar ve hiçbir zaman ayrılmazlar. Antik çağda Pisidia olarak bilinen bölgede yer alan Sagalassos antik kenti, Burdur merkezi 33 kilometre uzaklıktaki Ağlasun ilçesindedir. Roma İmparatorluğu döneminin en önemli şehirlerinden biri olan Sagalassos antik kenti, sağlam yapı taşları sayesinde günümüze kadar korunmuş ve yüksek rakımı sayesinde deformasyona uğramamıştır. Gezilecek yerler arasında Neon Kütüphanesi, Helenistik Çeşme, Heron ve Antoninler Çeşmesi gibi restorasyonları yapılmış eserler bulunmaktadır. Ayrıca aşağı ve yukarı Agora, Roma Hamamı, Antonian Pius Tapınakları, Sütunlu Cadde, Kent Villası ve Magellum adı verilen kapalı pazar binası bulunmaktadır. Sagalassos'un tiyatrosu 9000 kişilik kapasitesiyle dünyanın en yüksek rakımlı tiyatrosu olma özelliğine sahiptir. Sanat ve tarihin iç içe geçtiği Sagalassos, en az 1000 yıllık seramik üretimi sayesinde antik kentler arasında en uzun süre seramik üretimi yapılan merkezlerden biri olarak kabul edilir. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Antalya'ya yaklaşık 100 kilometre, Burdur'un Ağlasun ilçesine ise ortalama 7 kilometre mesafede bulunan Sagalassos'un ilk yaşam izlerinin M.Ö. 1000 yılına dayandığı düşünülüyor. Pek çok medeniyete ev sahibi yapan kente, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Selçuklular dönemlerinde yerleşim olmuştur. Sagalassos harabeleri ilk olarak 1706 yılında keşfedilmiş, 1824 yılında ise bir anıt sayesinde kentin kimliği netleşmiştir. Güvenlik, su bolluğu, uygun kil yapısı ve zengin maden yatakları nedeniyle dik yamaçlarda konumlanan Sagalassos, tarih boyunca rağbet gören önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Antik kazılar günümüzde de devam etmektedir. Doğu Akdeniz bölgesinin önemli kentlerinden biri olan Sagalassos, Toros Dağları'nın 1500 ila 1700 metre arasındaki yüksekliğinde bulunduğundan buraya ulaşmak için virajlı yollardan geçmeniz gerekiyor. Burdur ilçe merkezine 60 kilometre, Bucak ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çamlık Köyü yakınlarında bulunan Kremne Antik Kenti, dönemin en önemli Pisidia şehirlerindendir. Adı Yunanca uçurum anlamına gelen Kremna kelimesinden gelir. Antik kent Pisidyalılar tarafından Aksu Vadisi'ne oldukça hakim bir tepede yer alıyor. Kent güney ve batıda olmak üzere iki girişe sahip. Etrafı sularla çevrili olan antik kent ızgara planlı olarak kurulmuş. Kremna sadece klasik turistik noktalarından biri değil, etkileyici bir açık hava müzesi özelliğindedir. Antik kentten günümüze ulaşan yapılar Roma dönemine ait yapılardır. Antik kente yapılan kazı çalışmaları sonucunda birçok önemli eser gün yüzüne çıkarılmıştır. Başta büyük ve küçük Athena olmak üzere Nemesis, Hygieia, Leto, Apollon, Herakles gibi tanrı ve tanrıçalara ait heykeller bu kazılardan elde edilen eserler arasındadır. Antik kentten çıkarılan bu eserler Burdur Müzesi Kremna Salonu'nda sergilenmektedir. Kibera Antik Kenti, Lidya ve Roma uygarlıklarının önemli şehirlerinden biri olarak Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alır ve bölgedeki en değerli tarihi miraslardan biridir. Oldukça geniş bir alanı kaplayan antik kent, üç tepe üzerinde simetrik bir düzenle kurulmuş ve bu düzen sayesinde binalar birbirini engellemeden ovaya ve göl manzarasına hakim olacak şekilde konumlandırılmış. Kentte yukarı ve aşağı agora, hamam, stadyum, tiyatro, meclis binası, anıt mezarlar ve su yolları gibi birçok önemli yapı bulunmaktadır. Özellikle stadyum gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yapmış, stadyuma giden yolda ise gladyatör mezarları bulunmuştur. Kentin tiyatrosu ise yaklaşık 3600 kişilik kapasitesiyle dünyanın en büyük amfi tiyatrolarından biridir. Tiyatroda ve özellikle orkestra salonunun zemininde bulunan renkli taşlarla döşenmiş Medusa mozaiği de büyük önem taşır. Yaklaşık 11 metre çapında 1700 yıllık bu mozaik, Anadolu'da bulunan en büyük ve sağlam Medusa mozaiği olarak bilinir.
yılan saçlı Medusa figürünün kendisine bakanları taşa çevirdiği mitolojik hikayesi mozaiğin en dikkat çekici özelliğidir. Kibira'da demircilik, çömlekçilik ve at yetiştiriciliği gibi ekonomik faaliyetler de yapılmıştır. Kentten çıkarılan tarihi eserler ise günümüzde Burdur Müzesi'nde sergileniyor. Antik kent, Likya, Karya, Pisidya ve Frigya bölgelerinin kesişme noktasında, ticaret yollarının üzerinde, dik dağlarla çevrili, geniş ve sulak bir ovada yer almaktadır. Burdur şehir merkezine 106 kilometre uzaklıktadır. Genel olarak Kibira antik kenti hem doğal coğrafi avantajları hem de zengin yapısal ve kültürel kalıntılarıyla Anadolu'nun en önemli antik yerleşimlerinden biridir. Eğer tarih ve arkeolojiye ilginiz varsa Burdur'a gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken bir yerdir. Burdur şehir merkezini gezmek isterseniz Ulu Cami'yi listenize ekleyin. Pazar Mahallesi'nde yüksek bir tepe üzerinde bulunan Ulu Cami, Hamitoğlu Dündar Bey tarafından 1300 yılında inşa edilmiş. 1749 yılında Çelik Mehmet Paşa tarafından onarımı yaptırılan caminin doğu, kuzey ve batısında 3 kapısı bulunuyor. Bu özellik Selçuklu ve Beylikler dönemindeki Ulu Camilerin karakteristik özelliğidir. İçten yarım kubbeli olan cami, kesme blok taşlardan inşa edilmiş. Mihrabı ve minberi mermerden yapılmış olan cami, 1971 depreminde zarar görmüş ve onarımdan geçmiştir. Geçmişi Paleolitik çağa kadar uzanan Burdur'da, hacılar, kuyular, hörücek, Kibira ve Sagalassos gibi antik yerleşim kazılar sonucunda birçok tarihi eser bulunmuştur. 1956 yılında kurulan ve 2001 yılında yenilenen Burdur Arkeoloji Müzesi, kazılar sonucu elde edilen 60 binden fazla tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en zengin müzelerinden biridir. Burdur Arkeoloji Müzesi'ni gezdiğinizde Neolitik çağdan itibaren birçok eşsiz eseri yakından görebilir ve Burdur'un tarihine dair önemli bilgiler edinebilirsiniz. Müze 3 bölümden oluşuyor. Üst katında Neolitik ve Erken Kalkolitik çağa ait eserler sergilenirken, giriş katında Sagalassos, Kibira ve Kremli antik kentlerinden elde edilen heykellere yer verilmiştir. Burdur kent merkezinde ziyaret edebileceğiniz müzelerden biri de Taşoda Konağı Etnografya Müzesi'dir. 1890 yılında Kınalı aşiretinden Emin Bey tarafından inşa edilen yapı iki katlı olup klasik Osmanlı mimarisini yansıtır. Konağın iç mekanı ise eski Burdur evlerinden ilham alınarak dizayn edilmiş. Birinci katı taş, ikinci katı ise ahşap malzemeden yapılmıştır. Burdur'un Bucak ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Susuz köyünde yer alan Susuz Kervansarayı, görülmesi gereken önemli tarihi eserler arasında yer alıyor. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu mimarisi örnek alınarak inşa edilen kervansaray, dikdörtgen planlı ve orta kubbeli bir yapıya sahiptir. Geometrik desenlerle süslenmiş olan görkemli giriş kapısı ise oldukça dikkat çekicidir. Günümüze yalnızca kapalı mekan ulaşabilmiş olan kervansarayda yapılan kazılar sonucunda birçok tarihi esere rastlanmıştır. Bu eserler arasında Bizans dönemine ait seramik kaplar, Osmanlı sultanlarına ait akçelerle nal, halka ve zincir gibi objeler yer almakta olup yapının fonksiyonu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Keşfi Diyar Burdur programımızın sonuna doğru yaklaşırken yöreye ait bir türküyü sizlerle buluşturuyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Doğası sakin, geçmişi zengin Burdur, eşsiz gölleri, antik kentleri ve zengin yörük kültürüyle Akdeniz'in saklı hazinelerinden biridir. Bulunduğu coğrafi konum itibarıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve köklü tarihi mutfak kültürüne de yansımıştır. Hem Akdeniz'in taze ve hafif lezzetlerine hem de İç Anadolu'nun doyurucu yemeklerine bir araya getiren zengin bir yapıya sahiptir. Ayrıca tarım ve hayvancılığın yaygın olması Burdur mutfağı üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Yöredeki yemekler genellikle yerel ürünlere dayanır ve sadelik içinde lezzeti ön plana çıkarır. Burdur'un yemek kültüründe et yemekleri, tahıllar, süt ürünleri ve tatlılar önemli bir yer tutar. Bölgede yetişen buğday, arpa ve bulgur birçok yemekte kullanılır. Özellikle tarhana ve bulgur yemekleri çok popülerdir. Burdur'un et yemekleri genellikle kuzu eti ve dana etiyle hazırlanır. Şiş kebap ve tandır gibi yemekler yöreye özgü yöntemlerle yapılır. Burdur'a geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken ilk lezzet Burdur usulü testi kebabıdır. Koyun etinin testi içerisine konup ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan testi kebabı yiyenleri adeta bir şölen yaşatacak kadar lezzetlidir. Burdur şiş yöreye özgü yemeklerden bir diğeridir. Kuzu etinin salça sürülerek kızartılmasıyla hazırlanan çekme yemeği özellikle düğün ziyafetlerinin vazgeçilmezidir. Soğanlı ve patatesli iç harcıyla parmak ısırtan gazel böreği, Burdur'un iştah açan hamur işler arasında yer alır. Çanak ekmeği olarak da bilinen kömbe ise tahinli, haşhaşlı, cevizli ya da pekmezli olarak hazırlanır ve çay saatlerinin en güzel eşlikçisidir. Eğer pide yemeyi seviyorsanız Burdur usulü peynirli pide tam size göre. Lezzetinin sırrı ise kelle peynirdir. Tatlı olarak da Burdur muhallebisi, kabak helvası, ceviz ezmesi ve patlıcan reçeli yine yöreye özgü tatlardandır. Burdur'da dokumacılık 300 yıllık bir gelenektir. Burdur alacası ve Burdur bezi, yöredeki en eski el sanatlarından olup, geçmişte en önemli geçim kaynakları arasında yer alırken, günümüzde de yaşatılmaya devam etmektedir. Masa örtüsü, atkı, şal, el bezi, peçete gibi farklı tasarımlarda üretilen alaca dokumaları, Burdur'a geldiğinizde alabileceğiniz hediyelik eşyalar arasında bulunur. İbecik köyüne özgü İbecik bezi ise el emeği ve göz nuruyla üretilen bir diğer değerli dokuma ürünüdür. Masa ve sehpa örtüsü, şal, perde ve elbise olarak dokunan İbecik bezi, kendine has desenleriyle oldukça özgün bir tasarıma sahiptir. İbecik köyünü ziyaret ettiğinizde geleneksel üç etek giysili oyuncak bebekleri de görebilirsiniz. Bakırcılıkta Burdur'da geçmişten günümüze miras kalan el sanatlarından biridir. Merkezde yer alan Bakırcılar Çarşısı'na uğrayarak cezve, fincan, çaydanlık, tava gibi çeşitli bakır eşyaları yakından incelemek ve ustalarla sohbet etmek çok keyifli olacaktır. Burdur, yöresel lezzetleriyle de öne çıkan illerimizden biridir. Buraya geldiğinizde ceviz, irmik ve şeker karışımından oluşan ceviz ezmesinin tadına mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz. Yörenin damaklarda iz bırakan bir diğer tatlısı ise haşhaş helvasıdır. Organik ürünler için Burdur pazarına da uğramayı unutmayın. Sebze ve meyveden peynire, salçadan tarhanaya, yoğurttan ev yapımı ürünlere kadar birçok doğal besini Burdur pazarlarında bulabilir, burada keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Burdur yıl boyunca birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Tatilinizde farklı deneyimler yaşamak, yerel halkla kaynaşmak ve Burdur'un geleneklerini yakından tanımak isterseniz, burada düzenlenen festival ve etkinliklere mutlaka göz atmanızı öneririz. Örneğin Burdur Belediyesi tarafından her yıl Eylül ayının ortalarında düzenlenen Göl Festivali'nde flyboardla göl üzerinde gerçekleştirilen şovları izleyebilirsiniz. Festival süresince Salda Gölü'nde dalış gösterileri yapılmakta ve akşamları birbirinden ünlü sanatçıların konserleri düzenlenmektedir. Burdur Valiliği tarafından organize edilen Doğa Fest, Salda Gölü'ne kadar uzanan kapsamlı bir doğa spor sanat festivalidir. Final etkinlikleri ise Mayıs ayı sonuna doğru yapılmaktadır. Burdur'un Kemer ilçesinde 20 yılı aşkın süredir düzenlenen Kemer Akpınar Kültür Sanat ve Yayla Yörük Şenliği'nde ise mehter takımı gösterileri, halk oyunları, yöresel lezzetlerin tanıtımı ve konserlerle dolu birkaç gün geçirebilirsiniz. Şenlik her yıl Haziran ayında gerçekleştiriliyor. Ayrıca Burdur Merkez ilçesine bağlı Aziziye Köyü'nde düzenlenen yayla şenliği, oyun havaları eşliğinde adeta bir şölen havasında geçer. Her yıl Temmuz ayında yapılan ve yerel sanatçıların konserler verdiği bu şenlikte amaç yörük kültürünü yaşatmaktır.

sevgili dinleyiciler, Burdur'a geldiğinizde öncelikle Salda Gölü'ne uğrayıp gezmeden, İnsuyu Mağarası'nı görüp şifalı suyundan içmeden, Sagalassos Antik Kenti'ni görmeden, Burdur Müzesi'ni ve il merkezindeki Osmanlı dönemi sivil mimari örneklerinden, Taşoda Konağı ve Çelikbaş Konakları'nı ziyaret etmeden, ceviz ezmesi olarak adlandırılan ceviz tatlısından, Burdur'a has, Burdur Şiş'ten ve Sagalassos Antik Kent yolu üzerinde yöreye has yoğurtlu alabalık yemeden, Bakırcılar Çarşısı'nda hediyelik bakır eşya almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Burdur ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Perşembe günü bölge genili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul-Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 17-29, Bursa 19-30, Çanakkale 22-29, Edirne 20-28, İstanbul 22-27, Kırklareli 19-26, Kocaeli 21-30, Sakarya 19-29, Tekirdağ 21-25 ve Yalova 20-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Kütahya çevreleri